görmek istiyoruz. Hatalarını soran, soruşturan, düzeltmeye çalışan birisi ve kendisi birinci cephe ve kendisi hayatını başkalarının mutluluğuna adamış olan birisi. Mutluluk verme cephesi, ikinci cephe. Başkalarına huzursuzluk verme cephesi, başkalarına mutluluk verme cephesi. İki cephe birbirinin tamamen zıttıdır. Size hep davranışlarınızı ona göre tanzim edin, her davranışınız başkalarına huzur verici olsun dediğimiz zaman, sizin bunu yaptığınızı kısmen başarmış olsanız bile yaptığınızı, ama öbür tarafı dikkate almadığınızı görüyoruz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını devamlı huzursuz ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Böyle bir davranışa dikkatle bakın. Kendinizi en iyiye ulaştırmak istiyorsanız, Allah'ın yardımını istiyorsanız, Allah'ın istediği gibi bir insan olmak istiyorsanız, o zaman hem negatif cephenizi hem pozitif cephenizi yeniden gözden geçirmek mecburiyetindesiniz. Her biriniz için bu Allah-u Teala'nın istediği bir şey. Her biriniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için Allah'ın sizden istediği şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Göreviniz kendinizi mutlu kılmaktır. Ve bu görevinizin, bu hedefe ulaşmak için başkalarını mutlu etmekle bu hedefe ulaşacağınızı bilerek başkalarının mutluluğu ve onlara huzursuzluk vermeme konusunda kendinize yeniden çeki düzen vereceksiniz. Yeniden dizayn edeceksiniz kendinizi. Bu sefer başka gözlüklerin ışığı altında, etrafınızdaki insanların müşahedelerinin ışığı altında. Hatalarınızı bilseydiniz zaten işlemeyeceğinize inanıyorum. Öyleyse hatalarınızı gösterecek olanlardan faydalanmalısınız. Etrafınızdaki herkes bir aynadır demiştim. Öyleyse aynaların her birine söyleyin. Hangi yanlışınızı görmüşler? Mutlaka onları düzeltme konusunda kararlı olun. Hatalarınızı düzelteceksiniz. Söylediğim gibi siz onların hata olduğunu bilseydiniz zaten yapmayacaktınız. Ama bilmiyorsanız eğer onları düzeltmek imkanınız da yok demektir. Öyleyse başka kardeşlerinize müracaat etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinizin aynasısınız. Kardeşlerinizin hatasını onlar sormadan da söyleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, sakın bunu söylerken kardeşinizin kalbini kırmayın.
bir anlaşmazlık konusu katiyen çıkmamalı sözlerinizden. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Siz başkalarının hatasını arayan ve o hataları onların yüzlerine çarpan bir insan olmayın. Bizim söylediğimizle bunun arasında çok büyük bir farklılık var. Bir insan düşünün, hep hata arar ve başkalarına hatalarını söyler. Üstelik de onları incitecek bir şekilde kendini onlardan üstün göstermek suretiyle öyle bir davranış biçimi sergiler ki bu tamamen nefsinin bir tuzağıdır o kişi için. O kişi başkalarının hatalarını arayıp o hatası olan kardeşimize bunu öyle bir tavırla söyleyen kişidir ki her yanlış bulup söylediğinde kendisini yüceltmek ister. Karşısındakini küçültmek ister. Söylediklerimizden ne kadar ayrı bir davranış biçimi sevgili kardeşlerim. İki olayda da taraflardan biri diğerinin hatasını söylüyor. Biri kendini yüceltmek için nefsinin, egosunun tesiri altında karşısındaki kişiyi küçültmek, kendini ondan yüksek göstermek üzere harekete geçiyor. Kardeşine haddini bildiriyor. Nefsani bir olay. Diğerinde hatayı yapan kardeşine onun bu hatayı yapmaması halinde kazançlarını düşünerek müracaat eden kişi. Yani kendisine müracaat eden kardeşine benim hatalarımı bildir ki ben hatalarımı düzelteyim diyen kardeşine hatasını söyleyen kişi onun hatasını düzeltmesini o kişinin yücelmesi için istiyor. Aradaki farklılığı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Düşünce standartlarına göre değil, davranış biçiminize göre değişken bir olay bu. Eğer kalbiniz halisse, karşınızdakine haddini bildirmek diye bir niyetin sahibi değilseniz, hedefiniz kardeşinizi o yaptığı hatanın düzeltilmesiyle yüceltmekse, o zaman Allah'ın yolunda güzel bir şey yapmış olursunuz. Ne yazık ki birçok insan karşısındakinin hatalarını ona öyle bir tavırda söyler ki bu onu küçültmek, kendini yüceltmek konusunda bir gayret ifade eder. Hedefi budur kişinin. Onu, karşısındaki kişiyi küçültmek, onun yanlış yaptığı noktasından yaralamak. Şimdi ikinci bir kişiyi düşünün. Karşısındaki diyor ki ben sana karşı davranışlarımda mutlaka yanlış bir şeyler yapmışımdır. Bana lütfen hatalarımı söyler misin? Ben kendimi düzeltmek istiyorum. Allah yolunda sevgili olmak istiyorum. Bize söylendiği gibi elimizden ve dilimizden hiç kimseye zarar gelmemesini gerçekleştirmek istiyorum. Acaba bana bu konuda yardımcı olabilir misin? Ben sana karşı yanlış davranışlarda bulunmuş olabilirim ve
yardım edersen, bana hatalarımı söylersen, ben onları inşallah düzeltirim. İşte iki tarafın davranış biçimleri, bu statü içinde olmalı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyor musunuz? Mutluluk denilen müessesede sadece başkalarına mutluluk vermeye çalışmanız yeterli değil. Başkalarına mutsuzluk vermemizi de önlememiz gerekiyor. Ancak iki olayın bir negatif cepheden bir de pozitif cepheden değerlendirilen bu iki olayın da üzerine gidersek o zaman neticelere ulaşırız diye düşünüyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın indinde bir sevgili olmak istemez misiniz? O zaman siz elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyecek olan, daha ötesinde söyleyelim, elinden ve dilinden ulaşan her şeyle sadece başkalarına mutluluk veren, onları asla huzursuz etmeyen bir hüviyete kavuşmalısınız diye düşünüyorum. Ne zaman böyle bir hüviyeti gerçekleştirirseniz, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman siz Allah'ın istediği hüviyete sarılmış olacaksınız. O hüviyete ulaşmış olacaksınız. Allah'ın çok sevdiği bir insan olacaksınız. Unutmayın, Allah sizi çok seviyor. Unutmayın, Allah sizin sevdiğinin mutlu olmasını istiyor. O sizin mutluluğunuzu ister. Sadece saadetiniz için vardır. Hedefi sizi mutlu kılmak ve mutlu görmektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreviniz bütün insanlara mutluluk ve huzur vermektir. Hepinizin Allah Teala'nın cennet saadetine de dünya saadetine de sizi kavuşturacağı bir sonuca ulaşmanızı, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah Teala kalbimi biliyor. Dolayısıyla benim her şeyi Allah'tan istemem gerek yok. Yani her zaman talepte bulunmama gerek yok diyor. Bir, bu doğru mu? Acaba Allah Teala'dan her zaman için talepte mi bulunmalıyız? Yoksa o bizim kalbimizi biliyor diye talepte bulunmamak mı gerekir? Bir de Allah Teala herkesin mürşidi aramasını istiyor. Yani mürşidini talep etmesini istiyor. Bu mürşidi talep etmek nasıl oluyor? İnşallah bize bu talep konusunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ya Rahman, ya Rahim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah Teala muhakkak ki bir talep merciidir. Müracaat merciidir. Merci kelimesi, müracaat kelimesi, reca kelimesi hep aynı kökten geliyor. Allah bizi yaratandır. Biz hepimiz Allah'a ihtiyaç duyarız. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır. Hepimizin birbirimize de ihtiyacı vardır. Sadece Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah Teala kainattaki dostlarımızın en büyüğüdür. Bütün problemlerimizi halledebilecek olan yegane mercidir. Öyleyse Allah Teala bizi yaratmış ve kendisiyle hep ilişkili olmamızı istiyor. İşte sahabeye söylediği şey, diyor ki eğer siz günahlar işlemeyen ve de bana hangi sebeple olursa olsun müracaat etmeyen bir kavim olsaydınız sizi yok ederdim de yerinize günahlar da işleyen ama bana devamlı müracaat eden bir kavim vücuda getirirdim. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü o Rab'tır. Rab terbiyeci demek. Rab mürebbiye demek. Rab emir ve kumanda merciği demek. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya müracaat etmek üzere yaratılmışız. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Eğer Allah'ın düşünmemizi istediği gibi düşünebilirseniz biz hepimiz onun kölesiyiz aslında. İşte aranızda Allah'a en çok köle olan biziz. Ve bundan sonsuz mutluluk duyarız. Sonsuz huzur duyarız. En güzelinin bu olduğunu biliriz. Çünkü Allah'a ne kadar köle olabilirseniz o seviyede yüksek bir performansın sahibi olursunuz. Bir, o seviyede yüksek bir serbestliğinin, hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti azalmaz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti artar. Paralel yürür. Yavuz Sultan Selim çölü geçiyor. Hilafeti alıyor. Bakıyor bir sürü adamlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında şuralarında demir küpeler var. Kocaman şöyle. Bunlar diyor kim diyor bu demir küpelerin sahibi? Niye takıyor bu demirleri? Bunlar diyor İsmail Paşa'nın kulları. Bunlar İbrahim Paşa'nın kulları. Bunlar Süleyman Paşa'nın kulları. Getirin diyor onlardan bir tane de benim kulağıma takın diyor. Taktırıyor. O Süleyman Paşa'nın, o İsmail Paşa'nın diyor. Ama diyor ben Allah'ın kuluyum diyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'i farklı görürsünüz hep. Kulağında küpeli tek padişahtır. Bakın sultanların resimlerine bakın. Yalnız Yavuz Sultan Selim'i kulağında küpeyle göreceksiniz. İlk defa ben gördüğüm zaman Osmanlı'yı da zaten tarih kitaplarından biliyorduk. Osmanlı'yı bize o kadar kötülemişlerdi ki işte dedim hastalardan biri de bu. Kadın gibi küpe takmıştı. Ama sonra Yavuz Sultan Selim'i tanıyınca, Allah Teala ondan bize bahsedince Yavuz Sultan Selim'in Allah katındaki büyüklüğünü anladım. Çölü geçerken Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Asker sıcaktan perişan, çölde dolaşmaya, çölü geçmeye hazır değil. Zaten çölü geçebilen dünya üzerinde bir tek ordu var. Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Vezirler diyorlar ki padişahım, bu asker zaten perişan. Sen diyorlar bir de attan indin, yaya yürümeye başladın. Tabii biz de indik, askerin de hepsi indi. Hepimiz diyorlar koca çölü yaya geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim şöyle bir bakıyor. Görmüyor musun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Önde ve diyor yaya devesinin üzerinde değil diyor. O diyor yaya giderken diyor ben atın üzerinde olabilir miyim diyor. İşte o yaya geçen ordu var ya, çölü geçen tek ordu. Öyleyse Allah'ın kulu olmak Allah-u Teala'dan talebe bağlı bir husus. Yavuz Sultan Selim yine Allah'a müracaat etti. Allah onu oraya gönderdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak Allah-u Teala'ya müracaat etti. Mürşidi Allah ile arasında İstanbul'un alması için en büyük vasıtaydı. Öyleyse hep müracaatlar var. Hep talepler var. Barbaros Hayrettin Paşa Adareydoğlu ile yaptığı savaşı kazandığı gece sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ona müracaat etmişti. Allah'a müracaat edeceksiniz. Neticesini biliyorsunuz. Allah-u Teala buyurmuştu ki donanmadaki bütün kadırgaların üzerine Allah dilerse rüzgarları başka istikamete
3: Allah!
2: Böyle bir ayet-i kerime gemilerin bordalarına yazıldı. Ve biliyorsunuz ki Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı kazandı. Barbaros Hayrettin Paşa. Bir donanma düşünün ki hiçbir subayı evliya olmadan subay olamaz. Hiçbir paşa da daimi zikrin sahibi olmadan paşa olamaz. Bütün reisleri, Osmanlı reislerini, donanma reislerini hatırlayın. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi Allah'ın üst seviye evliyasıydı. Bedava kazanılan zaferlerden bahsetmiyoruz. Bunlar hep Allah'tan taleple gerçekleşen olaylardır. Kim Allah'a derse ki ya Rabbi ben daimi zikrin sahibi olmak istiyorum. Sadece onlar daimi zikrin sahibi olabilirler. Ötekiler kendilerini zorlamazlar bile. İşlerinde iblis onların o hedefe asla ulaşamayacağını onlara inandırmıştır. Allah'a müracaat etmedikleri için kuvvetleri kesilmiştir. Zayıflamışlardır. Müracaat asıldır. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Siz hangi iş olursa olsun onu yapabileceğinize inanıyorsanız, Allah-u Teala'dan da bu istikamette istiyorsanız mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Siz bir hedefe ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve bunun için de Allah-u Teala'dan istemek gereğini bile duymuyorsanız o zaman o hedefe ebediyen ulaşamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımını talep etmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledikleri. Diyor ki Habibim sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Kema ersennâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm. Ey sahabe, size sizin aranızdan birisi peygamber olarak gönderildi. Resul olarak gönderildi. Burada Resul peygamber size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi nedir? Hidayettir. Hidayet midir? İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri. Diyor ki ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedirüküm ben dalle izahat edeytüm sümme mercihüküm cemiya. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ey ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek size borçtur. Siz böylece hidayete erince dalalettekiler size bir zarar veremezler. Nasıl böylece? Nefsinizi tezkiye ederek hidayete erince. Dikkat edin. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Dikkat edin. Nefsin tezkiyesi hidayettir. Dikkat edin. Fizik vücudun Allah'a kul olması hidayettir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, fizik vücudunuzun ahdi hidayettir. Nereden biliyoruz? İşte bir tanesi söyleyelim. Nefsin tezkiyesi hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet mi? İşte iki ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. İnne muhakkak ki hidayet, hüdâ, hidayet, hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüdâ, hidayettir. Demek ki ruhun Allah'a ulaşması da hidayet. Peki fizik vücudun Allah'a kul olması, o da hidayet. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki biz sizden ey Ademoğulları ya eyyühel elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ey sırat-ı müstakim, Allah'ın insanları hidayete erdirdiği yolun adı. Öyleyse sırat-ı müstakim deyince Allah Teala hidayeti kastediyor. Üç ayrı statüde ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayet, nefsimizin tezkiyesi hidayet, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması gene hidayet. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sahabe diyor ki o sizin nefsinizi tezkiye eder. Tezkiyeye vesile olur demiyor. Tezkiye eder diyor. Ama Allah Teala Kamer suresinde buyuruyor ki Allah'tan o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Allah'tan başka kimse nefsi tezkiye edemez. Yalnız Allah nefsleri tezkiye eder. Allah Teala böyle söylüyor. Ama Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefsleri tezkiye ettiğini, yani nefsleri tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Ama gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek bu? Çok açık bir ifade bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi iradesiyle bunu yapamayacağını söylüyor Allah Teala. Mutlaka hidayete ermeyi dileyen birisi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük sevgilisi, istiyor falanca hidayete erdirmek ama o kişi hidayete ermeyi dilemedikçe onun hidayete ermesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olsa aracı, onun hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse bir insanın hidayetine sebep olan şey o kişinin bizatihi kendi talebidir. Her şey sizin talebinize bağlı. Allah-u Teala'dan talepte bulunmadıkça Allah'ın onu gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Şimdi bakıyorsunuz ayetler. Allah dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bizim sevgili profesörlerimiz zannediyorlar ki kişilerin aslında hidayete ermek gibi bir niyetleri yok. Liyakatleri de yok. Ama Allah Teala onları hidayete erdirmek istiyor ve erdiriyor. Allah öyle istediği için. Öbür taraftan kişilerin liyakatleri de var. Hidayete ermeyi de istiyorlar. Ama Allah Teala onların hidayete ermesini istemiyor. Ve o insanlar hidayete eremiyorlar. Çünkü ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini dalalette bırakır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın hidayete erdiklerinin hepsi hidayete ermeyi talep edenlerdir. Allah'ın dalalette bıraktıklarının hepsi Allah'ın hidayetine talip olmayanlardır. Öyleyse top sizde. Siz o topu dilediğiniz kaleye gönderirsiniz. Ya dilek kalesine gönderirsiniz, dilersiniz gol olur, ya da dilemezsiniz, o zaman gol olmaz. Öyleyse o sizdeki topu Allah-u Teala'dan aldığınız emirle gerçekleştireceğinizi düşünün. Ama onun size o emri vermesinin, onun size yardım etmesinin, o hedefe ulaştırmasının arkasında başka birisi de yok. Başka bir talep de yok. Hatta Allah'ın bizatihi kendisi de yok. Siz talep ettikçe Allah asla sizi hidayete ulaştırmaz. Anlıyor musunuz? İnsanoğlunun Allah'ın katındaki kıymetini sırf o kişinin dileği var diye Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bu kadar size değer veriyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse bir insan derse ki ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bir diyeceksiniz ki bu kuyruklu bir yalan. Kuyruğu da var. Çünkü Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu inne kullanmış. Muhakkak diyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak kendime ulaştırırım. Öyleyse geleceğiniz talebinize bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hani şu bizim sevgili profesörlerin reddettikleri konu. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyden Allah Teala bahsetmiyor bile. Bir adam çıkmış, ukalalık ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisini ulaştırırmış diyor. Gerçekten öyle mi? Hadi beraber bakalım şimdi ayetlere. Evvela talebin önemini anlatan en önemli ayet Yunus suresinin, bizim Yunus'tan hatırlayın, 7. ayeti kerimesi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8, onların iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse talebin önemini görüyor musunuz? Talep yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. La yercune likâina diyor Allah Teala. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bu istikamette talepleri yoktur. Neymiş sonuç? Cehenneme gitmek. Öyleyse Allah Teala'dan siz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah'tan, Allah sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen dalalete kalırsınız. İşte dalalete kalanların durumuna beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde? Men yehdillahi fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ve Allah Teala buyuruyor, kim de dalaletteyse onlar için bir evliya, mürşit bulunmaz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Ne demek istediğini anlayabilmek için bir başka ayet-i kerimeye ulaşmak mecburiyetindeyiz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu, içinizde kalpleri kasiyet bağlamış, yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar, mürşidini ister. Öyleyse Kehf suresinin 14. Kehf suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey şunu ifade ediyor. Femen yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida diyor. Kim dalaletteyse onun için bir evliya mürşit bulunmaz. Şimdi Cin suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bunu birleştirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar diyor. Aramayan bulamaz. Öyleyse kişi aramazsa Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusu olur. Ne demek istiyorum? Bir insan mürşidine ulaşamamış. Manası mürşidini aramamış. Manası mürşidini Allah'tan hacet namazı kılarak talep etmemiş. Allah Teala Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde aramak kelimesini, taharrev kelimesini kullanıyor. Femen esleme fe ulaike taharrev reşeda. Eskiden tahari memurları vardı zabıtada, belediyede, araştırma memurları. Öyleyse bu tahariyat araştırma müessesesi mürşidini aramak, her yerde mürşidini sormak. Öyleyse asıl müracaat merci kimdir? Allah'tır. Ne diyor Allah Teala? Bir defa vebtegu ilehil vesilet ediyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Ne diyor? İsteyin, talep edin. Öyleyse Allah Teala'nın bu talebi nasıl gerçekleşecek? İşte Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimeleri, sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse Fatiha suresinde Allah Teala'nın ne söylediğine bakalım. Ne diyor? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi dikkat edin. Allah-u Teala'dan istiâne isteriz biz. Allah'a müracaat ediyoruz. Günde en az 40 defa 5 vakit namaz kılanlar. Bizim 83 defa ediyormuş günde. Allah-u Teala'dan bu okuduğumuz Fatiha'lar 83 defa Allah-u Teala'dan Mir Vakfı'nın mensupları, Ya Rabbi yalnız senden istiâne isteriz diyoruz. Ve niçin istediğimizi de söylüyoruz arkasından. İhtinaz sıratel müstakim. Biz senden istiâne isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırmak isteriz. Yalnız senden. İstihane yardım demek. Ama bir nasara kökünden gelen yardım var. Herkesin birbirine yardımı. Nasır mesela yardımcı demek. Ama bir de istihane var. Herkesten istenemez. Yalnız Allah'tan istenemedir. Yalnız senden istihane isteriz. Niçin isteriz'in cevabı hemen geliyor. İhdina sıratel mustakim. Bizi sırat-ı mustakime ulaştır. Yani o senden istediğimiz yardım var ya, biz o yardımla senin sırat-ı mustakimine ulaştırmak istiyoruz ve yardımı yalnız senden istiyoruz ki seni vasıta kılıyoruz ya Rabbim. Sen bizi sırat-ı mustakime ulaştıracaksın. Bize o istihaneyi, bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak, sana ulaştırmaya vesile olacak kişiyi istemeyi öğreteceksin. Arkadan Allah Teala açıklık getiriyor. Sıratel lezine enam talehim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. İşte ayetleri birbirine bağlıyoruz. Yeni bir olay çıkıyor karşımıza. Ne demek istiyor Allah Teala? Cevap Ali İmran suresinin 164. ayeti kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlere Resuller bahsederiz. Bütün kavimlerde Resuller bahsederiz, hayata getiririz. O kavmin içinde vazifeli kılarız.

Bütün insanların müşterek vasfı başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhunun nimet oluşuyor. Nimet yok. Sırat-ı müstakimde yok. Bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi başının üzerinde mutlaka nimetin var olmasına bağlı. Nimet yoksa o kişi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Kesinleştiriyor Allah-u Teala. Gayrül maklubi aleyhim, üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Bir insan dalalette ise o kişi mürşidine ulaşamamış kişidir. Mürşidine ulaşamadıysa başının üzerinde nimet olabilir mi? Asla olamaz. Mürşidine ulaşamayan bir insanın başının üzerinde bir nimet olması, mürşidinin ruhunun olması mümkün değil. İşte 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşitlerine ulaşamayanlar olduğunu söylüyor Allah Teala ve Fatiha'nın dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Dalalette olanların başının üzerinde o nimet olmadığı için, dalaletler mürşitlerine ulaşmadığı için. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı talep edenler, Allah'a ulaşmayı talep etmeyenler. Böyle bir şeyin gerçekleşmesini o Allah-u Teala'nın yalnız senden istihane isteriz sözü üzerine yaptığı açıklamaya dikkatle bakın. Bakara 45-46 Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Şimdi biz Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız senden istihane isteriz diyorduk. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunu söylüyor. Vestaînû bis sabrı ve salâtı. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan kelimesini kullanmamış. Niçin Allah'tan diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde yalnız Allah'tan isteneceğini söylüyor Allah-u Teala. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz mürşidinizi. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki alallahu kastus sebili. Sebillerin kast edilmesi, tespit edilmesi, tayin edilmesi sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse Fatiha suresinin ruhuna dikkatle bakın. Bu ruh yalnız Allah'tan istenen bir istihaneden bahsediyor. Ve Allah-u Teala'nın kastı sebilleri tayin etmek, tespit etmek. Ve Allah-u Teala sebilleri tespit ediyor. Her hastaya onun iyileşebileceği doktor nasip ediliyor. İnsanlar var kalp hastası. İnsanlar var böbrek hastası, insanlar var mide hastası. Her birinin ait olduğu doktor farklı bir doktor. Hepsinin hastaların da vaziyetini en iyi bilen Allah, mürşide ulaşacakların yani, mürşitlerin de vaziyetini en iyi bilen Allah. Neden herkesin Resullere ulaşması mümkün değil? Çünkü dünya çok büyük. Bu büyük dünyada belli insan topluluklarının ancak bulundukları yerlerdeki mürşide ulaşabilecek olan kesimi büyük çoğunluktur. Bunun için Allah Teala temel emrini verirken vebtegu ilehil vesilet ediyor. Sizi Allah'a ulaştırana değil, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyiniz diyor. Çünkü onların bulunduğu yerde, ulaşabilecekleri yerde vesile olan var. Allah'a ulaştıracak olan kişi değil. Bütün dünyada Allah'a ulaştırabilecek olan bir tek kişi yaşar. Her devirde. Altın kapının sahibi olan kişi. Ve Allah Teala ona o vesile olanların bağlanmasını istiyor. Böylece vesile olana bağlananların hepsi de vesileyle birlikte esas mürşide Allah'ın halifesine, huzur namazının imamına bağlanmış olacaklar. Şimdi meseleyi dizayn ettiğimiz zaman Bakara 45 ve 46'da ne görüyoruz? Vesta'inu bis sabrı ve salatı.
sabırla

ve namazla, hacet namazıyla isteyin diyor Allah Teala mürşidinizi. Yani Allah'tan istediğiniz, Fatiha suresinde işaret edildiği gibi sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Allah'a ulaşmanıza vesile olacak kişi, ikisi de aynı kişi. Allah'a ulaşmanız, hidayete ermeniz demek. Hidayete ermek için müracaatını yapıyorsunuz. Allah Teala diyor ki bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Öyleyse bir başka açıdan bakıyorsunuz meseleye. Huşu sahibi olmak. Neyle gerçekleşiyor? Allah'tan gelen nurlarla gerçekleşiyor. Allah Teala Allah'tan gelen nurların huşuya ulaştırdığını, hidayetin ondan sonra gerçekleştiğini söylüyor. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeirru minhü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Bu Allah Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Bir de burada yaşevne rabbihim var onların. Rablerine karşı huşu sahibi olmaları, ondan sonra derilerinin ve kalplerinin Allah'tan gelen iki tane nurla titrediği ve aydınlandığı ve Allah'ın zikriyle bunların oluştuğu söyleniyor. Allah Teala diyor ki kitaba ve Allah'ın o kitaptaki sözlere paralel olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer, ikişer ikişer gökten bir şeyler indirir. O indirdiği şeyle kişi huşuya ulaşır, Rablerine karşı huşu duymaya başlar. Sonra onların kalpleri ürperir ve Allah'ın zikriyle yumuşar. Sonrası ne? Zalike hüdallahü diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi men yeşâ'yı, dilediği kişiyi bununla hidayete erdirir. Ve men yudlil ve mâ lehu min hâdin, kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden olmadığı da kesinleşiyor gene. Onlar mürşide ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumuna baktığımız zaman bir kesinlik görüyoruz. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemeyen insanın hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dileyenin mutlaka ulaştırdığı kesin. İşte Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda olanları Allah'a ulaşmayı dileyen yanımda olanları yanımdan kovamam. Çünkü Allah onları mutlaka, inne muhakkak kendine ulaştıracaktır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse kimdir amin olan insanlar? Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman amenü olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Allah Teala konuyu kesinlik kazandırmış. Amenü olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Sırat-ı müstakim nedir? Bir insan mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve bir yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a kadar ulaşan bir yolculuk bu. İşte böyle bir yolculuğun başlayabilmesi kişinin mutlak olarak mürşidine ulaşmasına bağlı. Ulaşması ise Allah'ı talep etmesine bağlı. Öyleyse olayların hepsi birbirinin ardından giriyor. Bütün bu sistemleri hepsini oluşturan, daha öteye gideyim, insanın İslam olmasını temin eden, 28. basamağa onu ulaştıran sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı
dinlemek. Allah-u Teala meseleyi bu kadar kolaylaştırmış. İşte bu talep olduğu takdirde olaya bakın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Talebiniz var. Ne yapıyor Allah-u Teala? İrşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestüre'yi alıyor. Yani İsra Suresinin 45-46. Ayetlerine baktığınız zaman irşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestüre'nin mürşitten nefret etmenizi sağladığını görüyorsunuz. Allah-u Teala o zaman niçin alıyor Hicab-ı Mestüre'yi? Mürşide olan nefretiniz yok olsun, ona karşı muhabbet beslemeye başlayın diye. İsra 45-46'da bu konu çok açık bir şekilde anlatılmış. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun ve anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman, onlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında bakra vardır. Söylediklerini duyarlar ama işitmezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Nefretin varlığının sebebi ne? Hicab-ı mestüre. İrşat makamından nefreti sağlayan bir müessese bütün insanlarla beraber ortaya konur. Herkes Hicab-ı Mestüre'nin sahibidir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah-u Teala Hicab-ı Mestüre'yi almaz. Şimdi Hicab-ı Mestüre'yi ne zaman aldığına bakalım. Ne zaman amini olursanız. Sadece amini olanların kulaklarındaki vakra, irşat makamıyla aralarındaki Hicab-ı Mestüre ve kalplerindeki ekinnet alınıyor. Kim bu insanlar? İşte bu insanlara amin olanlar diyor Allah-u Teala. Amin olanların dizaynı Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Hicab-ı mestureti alınmış kişinin, o kişinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihfat konulmuş ve Allah-u Teala garanti ediyor. Biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kişi talep etmiş. Allah'a ulaşmayı talep etmiş. Ve talep ettiği anda Allah-u Teala bunu görüyor. Gördüğü anda irşat makamına ulaşması için ilk tedbiri alıyor. Hemen Hicab-ı Mestüre'yi alıyor ondan. Arkadan da garanti ediyor. İlk adımı atıyor, Hicab-ı Mestüre'yi alıyor. İrşat makamına karşı sevgiyi aşılıyor kişinin kalbine. Ondan sonra da garanti ediyor, seni mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde dikkat edin. Sırat-ı müstakime ulaştırılanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hicab-ı mestureleri alınanlardır. Kalplerindeki ekinnet alınıp kalplerine ihfat konulanlardır. Böyle bir durum varsa ne olur? O kişi mutlaka hidayete erer. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz hiç şüphesiz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Şimdi ne bunlar? Ne diyorlar? Allah için yaratıldık. Allah'a dönmek için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ne demek? Biz Allah'a ulaşmayı öyle bir şekilde diliyoruz ki bundan eminiz. Bu dilek bizi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Vesta'inu biz sabrı ve salatı inneha lekibiretün illa alel haşiin. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Yalnız mürşidinizi istemek konusundaki bu talebinizi, istaneyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala?
diyor ki ellezine yezunnune ennehum ileyhi ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi racun. Diyor ki onlar, Allah Teala onlar diyor, kesinlikle yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Rablerine ulaşacaklardır, milaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Yakin hasıl ederek inanan bu insanlar, işte onlar hacet namazı kılarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Ulaşacak olanlar gene onlar. Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar, yani bunu talep edenler. Ne demek bu? Allah yakin hasıl ederek Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar ve ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanların durumuna bakıyoruz şimdi. Bakara suresi 156. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 156. 157. Allah Teala buyuruyor, işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Dikkat edin, ondan evvel Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştıracaklarından bahsettiğinde yalnız iki tane nur gönderiyor. Rahmetle salavat. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Daha mürşitlerine ulaşmamışlar. Üzerlerine gelen sadece iki tane nur var, rahmetle fazl. Ama kim hidayete erecekse, hidayete mürşide ulaştıktan sonra erilir. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlar, ruhun Allah'a ulaşması ondan sonra başlar, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması, o da ondan sonra başlar. Hep mürşide ulaştıktan sonra başlar. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah Teala tarafından görülüyor. İcab-ı mestura alınıyor ve söz veriyor Allah Teala. Onu ben mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırması, sebillere ulaştırması demek ve Allah Teala bunu mutlaka gerçekleştiriyor. Kimlerde? Talep sahiplerinde. Yalnız talep sahiplerinde. Öyleyse talep sahibi olan kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Yani mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Mürşidine ulaştığı gün ruh vücuttan ayrılmıştır. O kişinin durumu ne olursa olsun Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn tahakkuk safhasındayken kişi fıska düşemez. İrşat makamından şüphe duyan kişi hidayete ulaştıktan sonra derhal fıskın içine yuvarlanır. Ama Allah'a dilenirse onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Söylediğim gibi şeytan da dahil hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Çünkü Allah Teala o süreç içerisinde o kişiye zikrini yaptırır, o kişinin namazlarını kılmasını sağlar, o kişinin ibadetlerini güzel şekilde yapmasını sağlar. Sonra ibadetlerin çöktüğünü, yavaşladığını, yok olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir dizayn eğer irşat makamından şüpheyi beraberinde getiriyorsa o kişi fıskadır. Ama sadece tembelliğe dayalı olan olayların hepsi kurtuluşa yeniden ulaşır. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki sizi hep ileri götürmeli. Hep Allah yolunda ileri gitmelisiniz. Ve Allah'tan hep
temennilerde bulunacaksınız, talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah müracaat mercidir. İşte insanlar diyorlar ki, Allah benim kalbimden geçeni bilmiyor mu? Soruyorlar bize, diyoruz ki biliyor. Evet diyor, öyleyse ben diyor, ne diye Allah Teala'dan talepte bulunayım ki, Allah nasılsa biliyor. Nasreddin Hoca çıkmış minbere vaaz verecek. Diyor ki, size ne söyleyeceğimizi, ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Nereden bilelim hocam diyorlar ya senin ne söyleyeceğini. O zaman diyor, bilmediğiniz şeyleri size anlatıp da vakit kaybetmenin alemi yok. Vaazdan vazgeçtim. Ertesi hafta gene toplanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki, biliyoruz diyelim bakalım diyorlar, ne yapacak? Hazretin Hoca gene soruyor, ey ahali, ey Müslümanlar, biliyor musunuz size ne söyleyeceğimi? Diyorlar ki biliyoruz. Bildiğiniz şeyi diyor, niye size anlatmaya kalkayım diyor. Bu da çok manasız bir şey. Gene iniyor aşağı. Ve üçüncü hafta demişler, bu sefer garantiye aldık demişler hocayı. Gösteririz bakalım ona gününü. Hemen soruyor. Yarısı diyorlar ki biliyoruz. Öteki yarısı diyor ki bilmiyoruz. Hadi bakalım diyorlar, şimdi söyle. Diyor ki çok kolay, bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde, evet Allah sizin içinizden geçeni biliyor, doğru. Ama siz Allah'ı Rab mevkiine koymak mecburiyetindesiniz. Şimdi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Nefslerini kendilerine ilah edinenler. Öyleyse nefslerin ilah edinilmesi olayı ne? Allah Teala'nın Rab mevkiinden emir ve kumanda merkezi olmaktan, merci olmaktan alınması, nefsin oraya oturtulması, Allah'ın emirlerine değil, Allah'ın emirlerine itaat edilmemesi, nefsin emirlerine itaat edilmesi. Dolaylı mı? Dolaylıyı devrenin içine soktuğunuz zaman şeytan da giriyor. Şeytanın talebi üzerine nefsin talebini yerine getiriyor kişi ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. Bunun adı bir şey geldi aklıma. Yaşar'dan Öztürk'le tartışıyoruz. Diyor ki bunlar diyor, bu mürşit olduklarını iddia edenler var ya diyor, bunlar gizli şirkin sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, diyor benim bundan sonra gelecek olan, bana tabi olacaklar, onların diyor açık şirki mümkün değil. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar. Açık şirk oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkarım. İşte diyor bu mürşitler var ya diyor, mürşitler kendilerini Allah'ın yerine koyup gizli şirk oluşturuyorlar. Halbuki Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar ki diyor, onlar diyor nefslerini Allah'ın yerine koyarlar, nefslerini ilah edinenler, edinirler. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İnsanların gizli şirkten kurtulmasının sadece inşallah anlamışsınızdır. Allah Teala diyor ki, onlar ki diyor nefslerini ilah edinirler. Nefslerine tabi olurlar. Onlar dalalettedirler. Şimdi beraberce Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakalım daha iyi anlayabilmeniz için. Allah Teala diyor ki, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, ki sen Allah'a çağırıyorsun, o zaman onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa, ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. İki tane alternatifiniz var. Ya doğumunuzdan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacaksınız ömrünüz boyunca, veya bir gün aklınızı başınıza toplayıp mürşidinize ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda dalaletten kurtulursunuz.
tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. Bunun ışığında Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala mürşitlerine tabi olmadıkları için dalalette olanların nefslerini kendilerine ilah edindiğini söylüyor. Allah'ı Rab mevkinden indirdiklerini, ona tabi olduklarını söylüyor. Gizli şirke düştüklerini söylüyor. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Eğer tabi olsalardı ne olacaktı? Gizli şirke düşmeyeceklerdi. Bizim Yaşar Nur Öztürk ise diyor ki, bunlar diyor mürşitlerine tabi oldukları için gizli şirktedirler diyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emretmişse, neyi açıklamışsa bizim sevgili profesör kardeşlerimiz bunun tam aksi ne varsa hepsini iddia ederler. Ama hiçbir zaman da iddiaları Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey ifade etmez. Hep sıfırlanmak mecburiyetindedirler. Hep mağlup olmak mecburiyetindedirler. Aldıkları yüzlerce yarayla huzursuz ve sıkıntılı bir dünya hayatı geçirirler. Ha gene de vazgeçmezler söylediklerinden. Hayır derler. Mürşid olarak gizli çıktı. Hadi bakalım dersiniz. Madem öyle Kur'an-ı Kerim'e göre ispatla. Hiçbir zaman bir ispat vasıtası yoktur. Sadece iddia ederler. Biz de onların karşısında her seferinde ispat ederek onların sözlerini çürütürüz. Anladınız mı? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle eğer Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesini birleştirirseniz mürşidine tabi olmayan kişinin gizli şirkte olduğunu görürsünüz. Onların söylediğinin tamamen zıttına. Yani tabi olsalar hiçbir zaman şirkte olmayacaklar. İşte bu profesörler bu tarzda hep açıklamalarda bulunurlar ve hepsi şu anda Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyi reddetmiş durumdalar. Size bu küçücük devrede birçok ayet-i kerimeden bahsettik. Her birinde talebin önemini belirtmek üzere ve talebi olmayanın, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin dalalette olduğunu, mürşidine ulaşamadığını, kurtuluşunun da mümkün olmadığını söylüyoruz. Daha sözümüzün başlangıcında Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyledik. Talep yok. Ama talebin sahibi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın bir garanti verdiğini görüyoruz. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gizli şirkten mutlaka kurtaracak. Niçin kurtaracak? Çünkü kişi talep sahibi. İşte talep sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cenneti hak ediyor. Bir, dalaletten kurtulduğu için. İki, kalbine iman yazıldığı için. Öyleyse daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor. Hiç ibadetsiz olarak ölseler bile. Hemen arkadan öldü. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ama dilediği an kulağındaki vakra alındı. Kalbindeki ekinet alındı. Kalbine ifat konuldu. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Niçin? Sadece talebin sahibi olduğu için. Mülk suretinin 8-9-10. Ayetleri kulağında vakra olmayan, kalbinde ekinet olmayan kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Diyor ki onlar cehenneme girecek olanlar cehenneme sürülürler. Kapılar açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın ikaz edicileri, nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Allah Teala o cehennem bekçileri onlara öyleyse neden onların dediklerini yapmanız dedikleri zaman biz onlara inanmadık. Eğer biz onların dediklerini işitmiş olsaydık yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı ve idrak etmiş olsaydık kalbimizdeki ekinet alınsaydı burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani onlar alınmış olsaydı onların cehennemde olması mümkün değildi. Çünkü onlar talep sahibi olacaklardı. Talep sahibi oldukları anda amel olmuş olacaklardı Allah'a ulaşmayı dileyen kişi.
dileyen oldukları anda da Allah Teala kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinneti, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestureyi kaldırıyor ve garanti ediyor onları mürşitlerine ulaştıracağını. Yani bu kişiler yaşarlarsa mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaşırlarsa bu sefer üç sebepten dolayı kurtulacaklar. Birincisi, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İkincisi, dalaletten kurtuldukları için. Üçüncüsü, kalplerine mutlaka iman yazılıp mümin olacakları için mürşitlerine ulaştıkları anda. Daha yaşamaya devam ederlerse yedi kademede nefsleri aklanacak, ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime oradan da Allah'a ulaşacak. O zaman dört sebepten dolayı cennete gidecekler. Deminki üç sebebe ruhun Allah'a ulaşması da eklenecek. Bütün bunların başlangıcı, cennet saatine götürecek olan bu dört faktörün başlangıç noktasına dikkat edin. Başlangıç noktasında sadece bir dilek. Allah katında o kadar kıymetlisiniz ki dileğiniz adeta emir telakki ediliyor. Allah Teala dileğinizi derhal yerine getirmek üzere harekete geçiyor. O andan itibaren kurtuluşunuzu hak ediyorsunuz. Peki daha ötesi? Daha ötesi ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması. Daha ötesi daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin de Allah'a teslim olması. Bütün bunlar üç teslim İslam oluşunuzu gösterir. Üç teslim dünya saadetinde gerçekleştirdiğinizi gösterir ve cennet saadeti de sizin olur, dünya saadeti de sizin olur. Zülcenahayn olursunuz, arkasında ne vardır? Bir talep vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz için böyle bir dilek varsa kurtuluş mutlaka vardır. Ömrünüz neye müsaitse ona ulaşırsınız. Ama en azından Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an garanti etmişsinizdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan birkaç saniye sonraki devre içerisinde birkaç saniyede Allah Teala kulaklarınızdaki vakayı alır, kalbinizdeki ekinneti alıp yerine ifat koyar ve aynı birkaç saniye içinde irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestureyi derhal alır. Bu noktada mutlaka cennete girecek olan birisisiniz. Sırf hiçbir şey yapmadığınız halde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Böyle bir talebin sahibi olduğunuz için. Demek ki talep olgudan çok daha önemli bir faktör. Niçin önemli? Çünkü yaşasaydınız mutlaka onları gerçekleştirecek kuvveti Allah size verecekti. Mutlaka onları gerçekleştirecektiniz. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaktı. Mutlaka cenneti Allah'a ulaştığınız için de hak edecektiniz. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde sizlerin hepinizin hedefe varmanız, cennet saadetini elde etmeniz hepsi bir tek temel baza dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı Rab mevkiine koymak, her an ona müracaat etmek. Eğer müracaat ederseniz o sizi mutlaka daha çok sever, kendisine müracaat edilmesini ister Allah olduğu için. Öyleyse hepiniz her fırsatta Allah'a müracaat edenler, Allah'tan dilekte bulunanlar olmalısınız. Allah kalbinizden geçeni gerçekten bilir ama sizin bildiği halde gene de her zaman Allah'a müracaat etmenizi ister. Öyleyse talep sahibi olun. Allah'ın cennetinin, Allah'ın dünya saadetinin sahibi olun. Dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Nebiler ve Resuller konumuz. Kur'an'dan koparılan mefhumlardan bir tanesi de bu. Sevgili kardeşlerim, Allah ne söylemişse Kur'an-ı Kerim'de, şeytan onun tersini bütün insanlara, öğretim kadrolarına kabul ettirmiş. Yani Kur'an'ın bütün temel hedeflerini iblis kökten yok etmiş. Tam tersini din adamlarına asırlar boyu süren bir aldatma müessesesinden sonra kabul ettirmiş ve yerleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki Nebi tabiri yalnız peygamberleri kapsar. Peygamber dediğimiz kişileri. Resuller iki ayrı grupta mütalaa edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Nebi Resuller, peygamber olan Resuller. İki, Veli Resuller, peygamber olmayan Resuller. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala peygamberlerinden başka hiç kimseye Nebi demiyor. Kimler için kullanıyor Nebi kavramını? Peygamber Efendimiz Hazretleri için kullanıyor ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Artık Peygamber Efendimiz Hazretleri'nden sonra Nebi gelmeyecek, yani Peygamber gelmeyecek. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İsa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti Musa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İbrahim için kullanıyor. Hazreti Lut için kullanıyor. Hazreti Nuh için kullanıyor. Hazreti Salih için kullanıyor. Nebi, nübüvvet müessesesi Allah'ın kendilerine kitap verdiği resullerden oluşan bir dizayn ve peygamberler kendilerine kitap verilen ve aynı zamanda da resul olan kişilerdir. Peygamber dediğimiz zaman, Nebi dediğimiz zaman aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Peygamber Efendimiz Hazretleri bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsa bir Nebi Resul'dür. Hazreti Musa bir Nebi Resul'dür. Hazreti İbrahim bir Nebi Resul'dür. Hazreti Nuh bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsmail bir Nebi Resul'dür. Hazreti Davud bir Nebi. Kur'an'da 20'den fazla Nebi adı geçiyor. Hepsi kendilerine kitap verilen ve bizim Türkçemizde peygamber olarak nitelendirdiğimiz kişiler.
Hepsi de, bütün nebiler de aynı zamanda mutlaka Resul'dür. İşte sevgili kardeşlerim, netice oraya ulaşıyor. Allah Teala ne demiş? Bütün nebiler Resul'dür demiş. Aynen geçerli. Ve akaid de aynı şeyi söylüyor. Bütün nebiler Resul'dür. Ama buraya kadar iyi de bundan sonrası akaidin dört temelinden üçü tekliyor. Bütün nebiler Resul'dür. Çünkü nebilerin hepsi nebi Resul'dür. Ama akaid diyor ki bütün Resuller nebidir. Bu ağızdan dolma ilim birçok din fukarasını cehaletin temsilcileri yapmıştır. Üstelik de bu insanlar bir yerlerdeler. Cemaat liderleri, profesörler ama ilimlerini Kur'an'a vurduğunuz zaman kocaman bir boşlukla karşılaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim.

Ve insanlar Kur'an'ı tersiyle itip onlara kitaplar ve insanların kulaktan dolma söyledikleri şeyler neyse onları iddia ediyorlar. Nebi ile Resulü karşılaştırıyorlar ve diyorlar ki Nebi olmadan Resul olunmaz. Hadi bakalım buyurun şimdi. Yani insanlar önce peygamber oluyorlarmış, sonra Resul oluyorlarmış. Sevgili kardeşlerim, velayet, risaleti ihtiva eder. Ama velayet, nübüvveti ihtiva etmez. Bir evliya nebi olmaz. Veli nebi mümkün değil. Mutlaka nebinin risalet sahibi olması lazım. Yani Nebi Resul müessesesi var Kur'an-ı Kerim'imizde. Veli Nebi müessesesi yok. Halbuki iddialar var. Nebi rüyalarla amel eden, Allah'tan vahiy alamayan, kendine az bilgilerle normal insandan biraz daha ötede olan bir kişi olarak tarif ediliyor. Bunu yazan da bir cemaatlidir sevgili kardeşlerim. Yani cehaletin bir noktası olması lazım, bir onuru olması lazım. Bu kadar da Kur'an'dan habersizlik biraz ayıp oluyor. Allah Teala biz diyor bütün nebilere kitap verdik diyor. Niçin vermiş kitabı biliyor musunuz? Onunla hükmetsinler diye diyor. Nübüvvetin temelinde, temel miyarı, temel ölçüsü hükmetmektir. Risaletin ölçüsü hükmetmek değildir. Hüküm, hükmetme olayı nübüvvete aittir. Diyor ki, biz nebilerimize kitap veririz ki onunla hükmetsinler diye. Allah-u Teala'nın Nebi kavramıyla Resul kavramı birbirinden çok ciddi bir şekilde ayrılıyor. Bütün Nebilerin Resul olduğu gerçeği Kur'an'la tamamen örtüşüyor. Evet. Bütün Nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısmı Veli Resul'dür, bir kısmı Nübüvvet, Kur'an-ı Kerim'de tam peygamberlik işareti olarak kullanılmıştır. Sadece Allah-u Teala peygamberler için kullanmıştır nübüvveti, nebi kelimesini. Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim boyunca her ayeti tek tek gözden geçirdik. Kur'an-ı Kerim boyunca hiç kimse nebi olmayan, peygamber olmayan birisini Allah Teala'nın Nebi adıyla andığını ifade edemez, iddia edemez. Nereye ulaşıyoruz? Allah Teala'nın dizaynında bir hedefe doğru yürüyebilmek Kur'an'ın kültürüne sahip olmayı gerektirir. Böyle boş laflarla peynir gemisi yürümez. İnsanlar asırlardan beri
boylarıyla mütenasip olmayacak uzunlukta yalanlar uydurmuşlar. Haddi aşmışlar. Ve hiç Kur'an-ı Kerim'e uygunluk olmadığından haberleri olmadan o eskilerin yazdıkları yanlışları hala doğru zanneden insanlar gazetelere yazılar yazıyorlar. Yani kendi gazetelerine. Ama sevgili kardeşlerim, biraz ayıp olmuyor mu? Bir cemaat lideri olacaksınız. Yabancı ülkelerde çok sayıda okul açacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki Nebi Resul'ün altında bir kavramdır. Düz insanla Resul arasında bir yer toplar. Rüyalarla amel eden bir takım insanlardır. Bundan kendine risalet verilmemiştir. Bu kadar Kur'an'dan habersiz bir dizaynda sevgili kardeşlerim, söylediklerimize dikkatle bakın. Aynı insanlar iddia ederler ki böyle olduğu için bütün Resuller de Nebi'dir. Madem ki Risalet nübüvvetten üstün, o zaman gerçekten böyle olması lazım. Yani önce Nebi olunurmuş, sonra Resul olunurmuş. Nebi olmayan Resul olamazmış. Soruyoruz bu gafletteki kardeşlerimize, hay Allah razı olsun diyoruz, aman ne güzel söyledin. Hadi şimdi söyle bakalım, hangi ayete dayalı olarak söylüyorsun? Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet bunu gerçekleştirebilecek, bunu hatta ima edebilecek olan bir ayet yok. Çünkü böyle bir iddia bütün Resullerin aynı zamanda mutlaka Nebi olmasını gerektirir. Ama tam tersi geçerli. Bütün Resuller Nebi'dir. Bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısmı Nebi'dir, bir kısmı Veli'dir. Öyleyse hadi gelin bakalım. Bütün Resuller Nebi midir? Evvela birinci etapta anlaşalım. Diyoruz ki Kur'an nebilerin peygamberler olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir zaman Allah-u Teala peygamber olmayan birisi için nebi kullanmamıştır. Ulul azm peygamberler kimlerdir? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beş peygamber ulul azmdır. Bu ulul azm olan peygamberlerin her birisi nebi olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve nebi resul olarak geçiyor. Bazılarında nebi resul kullanmış Allah Teala. Ama bunlar ulul azm nebiler olarak geçiyor. Hepsine de şeriat kitabı verilmiş Allah Teala tarafından. Onların dışındaki peygamberler, onlar da şeriat kitabı almışlar Allah-u Teala'dan. Öyleyse karşılaştırmamızı yapmaya başlayalım. Bütün Resuller Nebi değildir. Birinci madde. Kur'an-ı Kerim'de iki tür Resul kavramı var. Bir, Risaletle, yani Allah'ın Resullük görevini, Allah'tan görev alıp da Resullük yapmak üzere vazifelenmeyen ama Kur'an-ı Kerim'de Resul adıyla anılan insanlar var. Öyleyse
Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bütün Resuller Nebidir demek, bütünüyle saçmalamaktır. Öyleyse evvela bu istisnadan başlamamız lazım. Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'a bir ulak gönderiyor, haberci gönderiyor Firavun. Sen diyor Yusuf'a git ve söylediklerimi anlat. Resul oraya zindana ulaştığı zaman, Yusuf'un bulunduğu yere ulaştığı zaman diyor Kur'an-ı Kerim. Resul diyor. Herhalde bu zavallı fukara habercinin bir peygamber olduğunu kimse iddia edemez. Resul adı geçtiğine göre şu anda dünyada Resul'den çok, affedersiniz, Resul adı geçtiğine göre şu anda dünyada peygamberden çok bir şey yok. Eğer 100 tane kavim varsa şu anda dünya üzerinde, 100 tane de peygamber var. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor. Hadi konuyu genişletmeden, önce birinci açıdan meseleyi incelemeye devam edelim. Demek ki Allah-u Teala'nın risaletle görevli olmayan Resulleri var. Ne diyor? Kiramen katibe melekleri, Resuldür diyor. Resullerim sizin hayat filminizi, hayatınızı filme alırlar diyor. Hayatınızı yazarlar diyor. Bir şahit, bir sürücü olmak üzere onlar Resullerdir diyor Allah-u Teala. Başka ne diyor? O kadar değil, ölüm meleklerine de Resullerim diyor. Resullerim gelip sizi vefat ettirirler, sonra da ruhunuzu bize getirirler diyor Allah-u Teala. Resuller diyor, ölüm melekleri, Azrail Aleyhisselam ve onun emrindeki onun yardımcıları Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Cebrail, Azrail Aleyhisselam bir peygamber mi? Ya onun yardımcıları, yardımcılar da peygamber olması lazım. Hayatınızı filme alan kiramen katibi meleklerinin de peygamber olması lazım. Biraz ayıp olmuyor mu? Yeter mi? Durun bakalım. Daha birinci ayrımdayız. Risaletle vazifeli olmayan Resuller bunlar. Kur'an-ı Kerim'de Resul olarak geçen ama Risaletle yani Allah'ın Resullüğünün gerekçesi olan dini açıklamaları yapmakla görevli olmayan Resuller. Allah'ın emrini tebliğ etmekle görevli olmayan Resuller. Hiçbir emir almıyorlar Allah-u Teala'dan. Emir tebliği açısından, emir tebliğiyle görevlendirilmemişler. Öyleyse birinci madde. Allah'ın Resulleri arasında risaletle görevli olmayan üçtür Resulü var. Öyleyse bu daha bu birinci maddede bütün Resuller Nebidir müessesesi yattığı gibi Nebiler Resullerden daha aşağıki kademelerdedirler demek geçerli değil. Bu açıdan da bir Nebinin Hazreti Yusuf'a gelen bir alelade haberciden daha aşağıda olması lazım değerinin. Bu konuyu burada bırakalım. Bu ölçümüze esas teşkil etmez zaten. Sadece bir ayrım olarak verdik. Bütün Resullerin, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resullerin Nebi olmadığını kesinleştirmek için birinci misal buydu. Nübüvvetle vazifeli olmayan, affedersiniz, risaletle vazifeli olmayan Resuller. Adları Resul ama Allah'ın risaletiyle vazifeli değiller. Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmekle vazifeli değiller. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra ikinci bir açıdan ele alalım. Nebiler peygamberlerdir. Hazreti Muhammed nebidir.
bir nebi resuldür ama resullerin değil, nebilerin sonuncusudur. Hatemül enbiyadır. Nebilerin mührüdür, sonuncusudur. Ama aynı zamanda da resuldür. Çünkü bütün nebiler mutlak olarak resuldürler. Nübüvvetle görevli olan kişi Allah-u Teala tarafından bir elçi olarak, bir resul olarak gönderildiğinin işaretini taşır. Hepsine, bütün nebilerine Allah-u Teala şeriat kitabı vermiştir. Her peygamber zamanında aynı şeriat kitabı, aynı şeriat söz konusudur. Şeriata değişiklik yapmıyor Allah-u Teala. Ama bu resul nebilere baktığımız zaman, nebilerin hepsinin aynı zamanda resul olduğunu görüyoruz. Bu zaten akaidinde doğru ifadesi. Bütün nebiler aynı zamanda resul. Buraya kadar tamamız. Ama Risaletin tebliği konusuna gidiyoruz. Bütün nebiler aynı zamanda resuldür ve Risaleti mutlaka tebliğ etmekle görebilirler. Ne var ki nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Resullerin arasında fetret devirleri yoktur. Ne demek istiyoruz? Hazreti Musa'dan 100 yıllar sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Nebi. Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl Nebi yok. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ondan sonra da 1400 yıldır Nebi yok. Nebilerin arasında fetret devirleri var. Yani nebilerin mevcut olmadığı devirler. İşte nebilerle resuller arasındaki en büyük farklılık burada tecelli ediyor. Çünkü resuller aralıksız olarak geliyor. Aralarında fetret devirleri yok.

ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin. Yani bir kavimdeki bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz diyor Allah Teala. Bir kavimde bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz. Hiçbir kavim yoktur ki ona Resul göndermemiş olalım diyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Yeter mi? Yetmez. Bir işaret daha. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. İnsanlık tarihi boyunca hiç aksi olmamış. Yani istisna da yok. Hangi kavme Allah'ın Resulü gittiyse bütün kavimler Resullerini mutlaka inkar etmişler. Müminun 44. O kadar mı? Hayır. Bakara 87. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Buyuruyor Allah Teala Bakara 87'de de. Bütün kavimlere Resul gidiyor, ard arda gidiyor ama bütün kavimlere Nebi gitmiyor. Eğer bütün kavimlere Nebiler gitseydi ve ard arda gitseydi, Resullerin arasında fetret devirleri olsaydı bizim bu kardeşlerimiz haklı olacaklardı. Ama onların söylediğinin tamamen tersine bütün kavimlere Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin Resul gönderiyor. Ama Nebiler sadece peygamber olarak geliyorlar ve peygamberlerin çok büyük bir kısmı İsrail kavminden çıkmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Arap kavminden. Lut kavminden ve diğer kavimlerden de peygamberlerin çıktığını görüyoruz. Nebi adıyla anılıyorlar. Öyleyse İkinci ayrım, peygamberler arasında, nebiler arasında fetret devirleri var. Ama resuller arasında fetret devirleri yok. Bütün kavimlerde her an Allah'ın bir resulü mutlak olarak yaşıyor. Öldüğü an Allah-u Teala yerine yenisini tayin ediyor. Bu ne gösterir? 100 tane kavim var diyelim dünya üzerinde sevgili kardeşlerim. Bunlar mutlaka çok daha fazladır. Ama biz 100 kavim kabul edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi. Yani peygamber. Peygamberlerin sonuncusu. Aynı zamanda kendi kavminin Resulü. Ama peygamberliği bütün dünya için, hatta bütün kainat için seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala. Yani Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kainat için yaratılmış, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratılmış. Yani sevgili kardeşlerim, o devrin imamı. Hangi alem var? Gayb alemi. Cinler yaşıyor orada. Bir cin mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman onun başının üzerine bir cinin bir şeyi gelmiyor. Zaten cinlerin ruhu yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu geliyor. Cinler arasında bizim dilimizi konuşan, her kavmin insanı var. Her dil konuşuluyor. Ama tabi oldukları zaman başlarının üzerine bir cin Resul'ün gelmesi söz konusu değil. Bir cin Resul'ün ruhunu

vermesi söz konusu değil. Çünkü zaten cinlerin ruhu yok. Başların üzerine mutlaka geliyor bir varlık. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o devirde. Şimdi de bu devrin imamının ruhu, cinlerden her kim tövbe etmişse tövbe edenin başının üzerine gelir, yerleşir. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşmışsa tövbesini gerçekleştirdiği anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Devrin imamının ruhu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra bir nevi olmayan Resuller silsilesini ifade etti. 14 asırdır birbirinin arkasından birçok kavim Resulü, baştakiler hep Araptılar, devrin imamı oldular. Sevgili kardeşlerim, ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebi gelmeyeceği için hiçbirisi nebi değildi. Allah Teala'nın bütün nebilere kitap vermesi, nebilerin peygamberler olması ve onun ötesi. Bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü insanlık tarihi boyunca hep yaşamış, şu anda da yaşıyor bütün kavimlerde bir Resul. Biz bu kavimlerin sayısını 100 tane kabul edelim. Mutlaka çok daha fazladır. İnsanların ömrünü de, Resul ömrünü de sayılarını az gösterebilmek için 100 kabul edelim. Çok daha fazla olacaktır. 60 sene, 70 sene ise sayısı çok daha fazla olacaktır. Olmasın. 100 sene kabul edelim. Hazreti İsa'dan bu tarafa tam 2000 yıl geçti. 2000 yılda sadece bir tek kavimde yirmi tane Resul yaşadı. 100 tane Resul olduğuna göre 2000 yılda kavimlerin Resulleri 100 sene yaşadıklarını kabul etsek bile, ki böyle bir şey mümkün değil, tam 2000 tane Resul gelmiş geçmiş. Şu anda bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Buna karşılık kaç tane nebi geçmiş? Bir tane. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İsa'yı başlangıç noktası alıyoruz. Ondan sonra gelen bir Resul'ün ötesine de geçiyoruz. Bugüne kadar geliyoruz. Bugüne kadar, Hazreti İsa'dan sonra bugüne kadar kaç tane nebi gelmiş? Bir tane gelmiş. Kaç tane Resul gelmiş? En az 2000 tane. 100 sene olmaz hiç kimsenin normal standartlarda ömrü. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olmaları mümkün değilse bu insanların, önce Nebi olmaları gerekirdi ve Kur'an'da buna dair mutlaka işaretin olması lazımdı. Ama son Nebi açık ve kesin bir şekilde yazılmış Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra nebiler, Resullerin yaşadığı kesin olduğuna göre nasıl oluyor da bunlar nebi olmadan Resul oluyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi, ondan sonra nebi olması mümkün değil ama Resul var. Ondan sonra tam 2000 taneden fazla Resul gelmiş dünyaya. Şu anda da dünyadaki bütün kavimlerin içinde Resul var. O zaman burada durup bir düşünmek lazım. Bu nasıl iş diye. Ne kadar büyük yanlışlara inanmış insanlar ve ne kadar hazin bir tecelli. Etraflarını toplamışlar binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce insan ve hepsi de bu safsatalara inanmışlar. Kur'an-ı Kerim'i kimse ciddiye almıyor. İblis, Kur'an-ı Kerim'i gözlerden nihan etmiş, yok etmiş. İnsanlara çiviler çaktırmış duvarlarına.
cüz keseleri diktirmiş, Kur'an-ı Kerim keseleri diktirmiş. O keselerin içine Kur'an-ı Kerim'i koyup astırmış çiviye. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Şu anda dünya üzerinde 100 tane kavim varsa, 100 tane Resul var şu anda hayatta. Bunların hiçbirisi de Nebi falan değil. Nebi olmaları mümkün değil. Neden mümkün değil? Şu anda yaşıyor bu Resuller. Neden mümkün değil Nebi olmaları? Çünkü son Nebi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Nebi olmadan Resul olunamıyorsa, onların hepsinin önce Nebi olmaları, sonra da Resul olmaları gerekirdi. Ama Kur'an-ı Kerim bunu önlüyor. Son Nebi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir diyor Allah Teala. Bu kadar kafasızlık olur mu sevgili kardeşlerim? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine bu kadar karşı çıkış olur mu? Geçelim. Farklılıkları birer birer belirtiyoruz. Nebi olmadan Resul olunmaz iddiası kesinlikle yalandır. İşte bugün söylediğimiz gibi şu dünya üzerinde en az 100 tane Resul var. Bütün kavimlerde Resul mutlaka var olacağı için. Ama hiçbirisi Nebi değil. Zaten Nebi olmaları mümkün değil. Çünkü 1400 sene evvel nübüvvet kesilmiş. Nebi olmadan Resul olunamıyor ama şu anda 100'den fazla Resul yaşıyor. Nasıl olmuş olmuş? Bunlar Nebi olmadan Resul olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, saçmalıklara dikkatle bakın. Ve bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir Resulü vazifeli olmuştur. Nereden biliyoruz? Hadi gelin bakalım ayetlere. Zümer suresi 71. ayet-i kerime. O kafirler grup grup cehenneme sürülürler. Cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah sizlere Allah'ın Resulleri gelip de Allah'a ulaşmayı dilemedin. Dilemiyorsun. Ben seni uyardım. Allah'a ulaşmayı dilemen için uyardım. Ama sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Öyleyse o Resullerin, size bunu söyleyen Resullerin, yani sizi ikaz eden Resuller. Niçin böyle söylüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi amini olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, amini olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye, İkaz etsinler diye göndeririz diyor. Bir defa temel kanun bu. Bütün kavimlere Resul gelir, bütün kavimlerdeki bütün insanları uyarır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor Resul. Biz de bugün bunu söylüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Küfürdesiniz, dalalettesiniz, süsrandasınız. Gideceğiniz yer cehennem. Allah'ın dostu değil, şeytanın, tağutun dostusunuz. Allah'ın kulu değil, tağutun kulusunuz diyoruz. Hüsrandasınız diyoruz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz diyoruz. Her kavmin Resulü, her devirde bunu kendi kavmine mutlaka söylemiş. Bunların hepsini açık ve kesin biz Resullerimizi göndeririz. Bir maksat için diyor Allah Teala. Amin olanları müjdelesinler, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, olmayanları ne yapsınlar? Olmayanları uyarsınlar diye. Şimdi gelin beraberce bir düşünelim bakalım. Size buraya cehenneme geleceğinizi sizden olan Resuller size söylemediler mi? Bu sual kime soruluyor? Cehenneme gelen herkese ayrı ayrı tek tek mutlaka soruluyor. Ve hepsinden aynı cevap alınıyor. Evet, geldiler.
bize geldiler, bunu söylediler. Ama azap sözü üzerimize hak oldu diyor insanlar. Yani biz azabı hak ettik. Onlar bize söylediler. Bakın Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Buna göre gideceğiniz yer cehennemdir. Demelerine rağmen biz onların bu sözlerini dikkate almadık. Gideceğiniz yer cehennemdir, azaba duçar olacaksınız dediler bize. O Resuller gelip, biz onlara inanmadık. Bu sebeple azap üzerimize hak oldu. İki tane alternatif var. Ya Allah'a ulaşmayı dileyecekler, cennete girecekler ya da dilemeyecekler, cehenneme girecekler. Hepsine Resuller ikazda bulunmuş. İnsanlık tarihi boyunca geçen kaç milyar yıl geçmişse, o kadar milyar yıl boyunca her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü olmuş. Çünkü muhatap olmuş herkes. Belki direkt olarak Resul'e değil ama o Resul'ün bunu söylediği o kavimde mutlaka duyulmuş. Mutlaka duyulmuş. Öyleyse cehenneme gidecek olan insanlar neyi temsil eder? İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceği kesin bir müessese. Neyi ifade eder? Bütün kavimlerdeki bütün insanlara o Resullerin muhatap olduğunu ifade eder. Öyleyse insanlık tarihi boyunca insanlar hangi çağda, hangi devrede, hangi yıllar arasında yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka yaşamakta oldukları kavimde bir Resul hayatta. İnsanlar hangi çağda yaşarlarsa yaşasınlar değil sadece. Hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar gene netice değişmiyor. Mutlaka o kavimde o kişi o Resul'le yüz yüze gelmese bile onun böyle söylediği kendisine ulaştırılan bir bilginin mutlaka sahibi kişi. Öyleyse o devirde mutlaka Allah'ın bir Resulü o kavmin içinde yaşıyor. Öyleyse neyi ifade ediyor bu? Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri hep var. Öyleyse bütün Resuller Nebi miymiş? Affedersiniz, tersini söylüyoruz. Bütün Nebiler Resul müymüş? Böyle bir şeyin imkansızlığını görüyorsunuz. Bütün kavimlerdeki Allah'ın vazifeli kıldığı insanlar, insanlık tarihi boyunca bütün kavimlere ard arda gönderdiği kişiler Nebi değil, Resuller. Öyleyse kesin olarak ispat ettik mi sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olunmaz sözünün bir kocaman palavradan ibaret olduğunu ispat ettik mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel öldüğüne göre 1400 seneden beri bütün kavimlere en az 2000 tane Resul geldiğine göre ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin sonuncusu olduğuna göre bu adamların hiçbirisinin önce Nebi olmaları ondan sonra Resul olmaları mümkün değil. Efendim ne diyorsunuz? Bu kadar mı? Hayır. Daha çok açılardan değerlendiririz konuyu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de melek resullerden bahsediyor, cin resullerden bahsediyor ama hiçbir zaman bir cin nebi, bir cin peygamber olmamış. Var mı bir iddia sahibi cinlerden de nebi olmuş diye? Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Allah Teala rızaya ermemiş Resullerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Rızaya ermiş Resul kimdir? Tasarruf rızasına eren devrin imamıdır. Eğer nübüvvet meselesinin olmadığı bir devrede yaşıyorsa insanlar, ve Allah Teala o kavim Resullerden birini mutlaka huzur namazının imamı yapacaktır. O imam Nebi değildir ama Nebiliğe vekalet etmektedir. Huzur namazına vekalet ettiği için nübüvvetin
peygamberliğin vekilidir ama asla peygamber değildir. O sadece bir Resul'dür, nebi olmayan bir Resul'dür. Şu anda da bütün kavimlerde Resuller yaşayacak. Kıyamete kadar da bütün kavimlerde Resuller yaşamaya devam edecek. O Resullerden sadece bir tanesi tasarruf rızasına eren Resul'dür. Allah Teala Cin Suresinin 26-27. Ayetlerinde diyor ki Allah gaybı bilir, kimseye söylemez. Ama rızaya ulaşmış Resulü müstesna. Bu rıza tasarruf rızasıdır. Yani huzur namazının imamlarına mütalik rızadır. Huzur namazının imamıdır ama nebi değildir, olması mümkün değildir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Sevgili kardeşlerim, diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul de gelmez. Allah-u Teala nübüvvetin mührüdür diyor. Hatem-ül Enbiya'dır diyor. Hatem-ül Resul'dür demiyor. Hatem-i Rusul demiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdi, nebiydi. Tabiatıyla risaletle de görevliydi. Ama nübüvveti, peygamberliği onunla beraber Allah-u Teala bitiriyor. Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Resullük müessesesi. Nübüvvetsiz bir resullük. Öyleyse nebi olmadan resul olmaz iddiası bütünüyle bir yalandan ibarettir. Bu kadar saf mıyız sevgili kardeşlerim yani? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i varken ortada niçin insanların uydurmalarına inanıyoruz? Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kaç açıdan Risaletle nübüvvetin birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bizim saflar tutturmuşlar, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Ayıp derler bir şey vardır sevgili kardeşlerim. Yani Allah-u Teala açık açık diyor ki Âl-i İmrân Suresinin 81. ayet-i kerimesinde ey nebiler biz nebileri huzurumuza topladık diyor Allah-u Teala. O nebilere dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Allah Teala diyor ki biz nebilere kitap verdik ve hikmet verdik. Onlar da diyorlar nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Neyse işteyse nebilerin peygamber olduğunu kabul ediyorlar. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Allah Teala da tam tersini söylüyor. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Çünkü ey nebiler biz size peygamberlik verdik, nübüvvet verdik ve kitap verdik diyor. Size kitap verdik ve hikmet verdik diyor Allah-u Teala. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değildir. Nebiler bir defa mutlaka peygamberdir. Ama kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Peki Resuller? Resuller, eğer nübüvvetleri yoksa, ki nübüvvet meselesiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir, ondan sonra gelen bütün kavim Resulleri Veli Resul'dür. Nebi Resul olmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sona ermiştir. Ondan sonraki bütün Resuller mutlaka sadece Veli Resul'dür. Dizayn buysa, sevgili kardeşlerim, o zaman nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir iddiası Âl-i İmrân Suresinin 81. ayet-i kerimesine göre nasıl sabun köpüğü gibi sönüveriyor. Ve adamlar bunları hala gazetelere yazılar yazarak bir sürü yanlışı insanlara ilan edip cehaletlerini aslında ilan ediyorlar. Ve tabii aslında bu kardeşlerimize yazık oluyor sevgili kardeşlerim.
Allah Teala'nın dizayna baktığımız zaman bakınız kaç açıdan insanlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bilmiyorlar. E tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde nübüvvet sona ermişse, Risalet-i Nübüvvet'ten sonra geliyorsa bugün dünya üzerinde bir Resul'ün yaşaması mümkün değil. Oysa ki ne kadar kavim varsa hepsinde şu anda Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz her kavme onların kendi lisanıyla onlara Risaletimizi tebliğ etsin diye onların içinden birini Resul olarak tayin ederiz diyor. Her kavme. Bütün kavimlerde o kavmin diliyle konuşan bir Resul. Nebi bir tektir. Sadece devrin nebisidir. Her kavimde Resul vardır. Ama o kendi kavminin aynı zamanda Resulüdür. Fakat o nebidir. Dünya için hatta kainat içindir. Ama her kavim Resulü sadece kendi kavmi için Resuldür. Bunlardan bir tek istisnası vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonraki sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devrelerde o resullerden birisi huzur namazının imamlarına vekalet eder. Sadece o farklı bir statüdür. Gene resuldür, veli resuldür. Ama sadece kendi kavmi için vazifeli değildir. Bütün sistemler için vazifelidir. Hangi alemde bir tövbe menasimi olursa, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbeye ulaşmışsa mutlaka onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Böyle bir vazifesi vardır. Dünya için değil, bütün kainat için vazifelidir. Ne diyor Allah-u Teala İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesinde? Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor Allah-u Teala. Neymiş neymiş? Herhangi bir kavimdeki insana Allah-u Teala'nın azap edilmesi için mutlaka bu sözünü çiğnemesi gerekir. Eğer o kavimde Resul yaşamıyorsa, eğer o kavimdeki insanlara azap edecekse Allah-u Teala, o zaman Allah-u Teala sözünü çiğnemiştir demektir. Böyle bir olayı aklı yatan var mı? Allah-u Teala'nın sözünü çiğneyebileceğine dair. Her kavme Resul gönderiyor ki o kavimdekiler kıyamet günü oraya cehenneme gittikleri zaman cehennem bekçileri onlara sorduğunda size Resul gelmedi mi? Risaletini tebliğ etmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Buraya geleceğinizi söylemedi mi? Bu sualin karşılığı herkesten evet. Herkesten bu sualin karşılığı olarak cehennem bekçilerinin aldığı cevap hep evet cevabı. Evet geldi, geldi, geldi, geldi. Hiç kimse hayır demiyor. Yani kim giderse gitsin cehenneme insanların her devirde yaşayan insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecek ve insanların %90'dan fazlasının her biri kendisine Resul'ün mutlaka geldiğini, kavmine geldiğini ve kendisinin bundan mutlaka haberdar olduğunu söylüyor. Reis Allah-u Teala'nın söylediği biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz sözü gerçek değil mi? Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar geçecek olan devrede o Resuller gene var oldu, var olacak da. Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşayan insanların cehenneme gittiğini düşünün. Onlara soruyor cehennem bekçileri. Size Allah'ın Resulü gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Onların demesi lazım ki hayır biz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dünyaya geldik. Onun için bize Resul falan gelmedi. Sevgili kardeşlerim böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı aranızda? İnançlar şeytan tarafından öyle bir dejenere edilmiş ki Kur'an'ın bütün hükümleri devre dışı kalıyor. Yetmez. Bu insanların başka iddiaları var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmezmiş. Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetleri
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala söylüyor. Diyor ki sen o günlere diyor bir göz at. O günleri ki o gün gökleri bir duhan kaplamış olacak. Bu duhan fitne. O duvanın kapladığı devrede bir Resulümüz gelecek. Ona geldi diyor Allah Teala geçmiş zaman kullanıyor. Ona öğretilmiş yani şeytan tarafından öğretilmiş ve deli dediler diyor Allah Teala. Zaten Kur'an-ı Kerim'i incelemek onu gösteriyor ki ne kadar Resul vazife almışsa kendi kavminde o kavimdeki Resullerin hepsine bir defa mutlaka deli demişler ve sahtekar demişler. Mutlak olarak olay bu. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelir miymiş? Sen diyor gelecekteki o güne bak, duhan saracak gökyüzünü diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kaç yüzyıl sonra? Ve gören de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra geleceği kesin. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez miymiş? Hem de nübüvvet bitmesine rağmen o adamların hiçbirisi nebi olmadan Resul oluyor. O adamların hepsi nebi olmadan Resul oluyor. Hani nebi olmadan Resul olunmazdı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hani Resul gelmezdi? Bu kadar mı? Hayır. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine bakıyoruz. Aynı şeyi görüyoruz. Dediler ki diyor Allah Teala, ah keşke Resul'e tabi olsaydım da Allah'ın sebiline ben de girseydim. Ah keşke falancayı kendime dost etmeseydim. 27, 28, 29. ayetler ve sonuç. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Kur'an'dan hicret etti. Acaba bu Resul hangi Resul? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde hangi sahabe acaba Kur'an-ı Kerim'i terk etmiş? Ne diyor Allah Teala Ali İmran 119'da? Ey sahabe onlar size buğz ettikleri zaman siz onlara muhabbet beslersiniz. Buğz etseler de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ı terk etmek falan bir tarafa, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz diyor. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu Resul'ün Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesindeki Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ona demesi lazım. Benim kavmim Kur'an-ı Kerim'i terk ettiler. Böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı içinizde? İki grup ayet-i kerime oldu. Üçüncüsü de Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi. Orada da diyorlar ki işte bütün nebilerden sonra bir Resul gelecek diyor Allah-u Teala. Ey nebiler size kitap verdim ve hikmet verdim. Bütün sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz verin, dilinizde de ikrar edin bunu diyor Allah-u Teala. Misak istiyor. Diyorlar ki söz veriyoruz, misak veriyoruz. Hemen birisi atılıyor ortaya. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Oradaki nebilerden sonra gelecek olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İyi de Allah-u Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde bu arada diyor o nebilerden misak aldığımız zaman senden de aldık diyor. Ve olay bitiyor. Oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil. Sonra kelimesi de kesin olarak kullanılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir Resul. O zaman neyi tartışıyoruz sevgili kardeşlerim? Bu kadar eçel bir ortamda neyi tartışıyoruz? Kaybettiğimiz zamana yazık değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İzmir'den bir öğrencimiz diyor ki, bir takım olayları yaşıyorum. O süre içinde olayları geç idrak ediyorum. Bu halden kurtulmak için açıklamalarınıza Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin. Ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor. Manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor. Kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri, bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmenin, Kur'an'daki bir kavramdan bahsetmenin mutluluğu içerisinde. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın öğretisini dinlerken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu sohbet sizi sıkıyor mu? Bizi size istemediğiniz şeyleri yaptırmak isteyen bir zorba gibi mi görüyorsunuz? Yoksa sözlerimiz şurada kalbinizde bir sıcaklığı oluşturabiliyor mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sıcaklığa dikkatle bakın. İşte o sevgidir. Biz sizleri, hepinizi çok ama çok fazla seviyoruz. Allah Teala ise sizi, biz netice itibariyle sadece bir insanız, bir yaratıkız. O bir yaratan olarak, kainatın her şeyin tek yaratıcısı olarak yarattığı sizleri tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla seviyor. Hele onun sevgisine layık oldukça artan sevgisini bir bilseniz, onun nuru içinde kendinizi kaybederdiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, onunla beraberseniz. Eğer huzursuzsanız, mutsuzsanız, sıkıntılıysanız bir yanlışlık var sizde. Allah'la beraber değilsiniz. Şeytanla berabersiniz. İşte o huzursuzluktan, mutsuzluktan sizi alacak şey gene sizin iradenizle vücuda getireceğiniz bir istektir. Allah'a bir dilekçe yazacaksınız. Kalbinizde, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu öldükten sonra zaten sana dönecek olan ruhumu ben senin emrin üzere ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bu hayatı yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ben senin Allah'ımın, Rabbimin evliyası olmak istiyorum. Evliya olmak mı? Dünyadaki en zor şeylerden biri zannedilir. Biz de tam aksine diyoruz ki dünyadaki en kolay şeydir Allah'ın evliyası olmak. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Bu evliya oldunuz manasına gelir. Biliyoruz ki birçok kişi bize şimdi hadi canım sen de Allah'a ulaşmayı dilemekle evliyalığın ne alakası var? Evliyalık eskiden varmış. İşte o türbelerde gördüğümüz adamlar, onlar evliya. O zamanlar evliyalar varmış. Allah'a çok yakınmışlar. Bu zamanda da evliyalık mı olurmuş yani? Diyen insanların her zaman çok büyük bir kısmıdır. Her devirde yaşayanlar kendilerinin evvelki devrelerde evliyaların olduğunu ama o devirde bunun pek mümkün olmayacağını düşünürler. Bugün de öyledir. Oysa ki her devirde evliya vardır ve kainat var oldukça hep evliya olacaktır.
Bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek ve evliya olmak. Öyleyse bir insanın evliya olmasındaki hareki unsur, onu harekete geçirecek olan unsur acaba nedir? Bu unsurun adı tevekküldür. Tevekkül kelimesi, vekil kelimesi, müvekkil kelimesi, vekalet kelimesi, tevkil etme fiili hepsi bu aynı kökten gelir. Tevekke. Öyleyse Allah'a tevekkül etmek acaba ne demektir? Kelimenin üzerinde zaten manası Allah'ı vekil etmek demektir. Neye vekil etmek demektir? Mutluluğa. Sevgili kardeşlerim, nefsinizde afetler olduğu cihetle ve afetler şeytanın taleplerine bütün gönülleriyle itaat edecekleri için daima insanlar yanlışlık yaparlar. Şeytan için insanları yanlışlığa sevk etmek hiç de zor değildir. Çünkü şeytanın bütün talepleri zaten nefslerinizin talebidir. Şimdi düşünün. Bir ülkede yaşıyorsunuz. Allah'ın emirleri mi var? İnsanların %90'dan fazlası Allah'ın emirlerinin önemli olanlarını yapmıyor, hatta bilmiyor. Allah'ın yasakları mı var? Yasaklarsa herkes tarafından çiğneniyor. Böyle bir ortamda aklınız şuur kazanmışsa, Allah'ın yasak ettiği fiilleri herkes işliyorsa, aklınız da bu ortamda şuur kazanmışsa, o zaman nefsinizin taleplerine hep evet diyecektir. Ruhunuzun taleplerine hayır diyecektir. O zaman mutsuz bir insan olmaya mahkumsunuz. Ne zaman bir insan nefsinin taleplerine esirse, o zaman o kişi mutsuz bir insandır. Çünkü her an Allah'ın yasaklarını işlemekte, arkasından Allah Teala'nın azabına maruz kalmaktadır. Her zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmemekte, gene Allah'ın azabına maruz kalmaktadır. Ruhun nefs üzerinde verdiği huzursuzlukta cabası. Öyleyse mutlulukla mutsuzluk arasında Allah'ın hedeflerine doğru yol alan bir gemide olmak veya şeytana yaklaştıran bir gemide yol almak. Bu ikisinden birinin tercihiyle hedefe gidilir. Bu Allah'ın gemisinde olmaktır. Nuh'un gemisinde olmaktır. Kimdi Nuh'un gemisinde olanlar? Hazreti Nuh'a Allah'a ulaşmayı dileyerek tabi olanlar. Unutmayın, hepimiz Hazreti Nuh'un gemisindeki insanlardan türedik. Hazreti Adem'den o güne kadar gelen Nuh'un gemisinin dışındaki bütün insanlar bütün dünyayı
dağların tepelerini de aşacak şekilde su basması sebebiyle yok oldular. Sadece onlar kaldı, hepimiz onlardan türedik. Öyleyse Allah'ın gemisi Nuh'un gemisidir. O geminin içinde olanlarız. Bu neyle oluştu? Allah'ın gemisindeki kanun tevekkül kanunudur. Allah'ı kendinize vekil etmek. Sadece tevekkül insanla Allah arasındaki ilişkileri sonuna kadar götürebilir. Nedir insanla Allah arasındaki ilişkilerin sona kadar ulaşması? Ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse dört tane teslimin ruh, fizik vücut, nefs ve irade Allah'a teslim edilmesi hepsi tevekkül adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir. Hepsinde tevekkül kesin olarak vardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı kim dilemişse o kişi tevekkülün sahibidir. Mutlaka tevekkülün sahibidir. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişinin vasıflarına gelin beraberce bakalım. Allah Teala'nın 12 defa üzerimize farz kıldığı ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak yani vuslata nail olmak müessesesi visal vuslat Allah'a tevekkülle mümkündür. Kimdir Allah'a tevekkül eden kişi? Ruhunu Allah'a ulaştıracağına, ölmeden evvel ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına, Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına kesin olarak, yakin hasıl ederek, muhakkak surette inanan kişidir. Öyleyse, hadi gelin sizin de Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala orada? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِع۪ينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Buradaki ifadeye اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبَّهُمْ ifadesine dikkatle bakın. Hepsini açıklayalım. Sonra gelelim onun üzerinde temerküz edelim. Merkezileşelim. Onun üzerinde ağırlaşalım. Ne diyor Allah Teala? Allah'tan sabırla ve namazla bu namaz hacet namazıdır. İstianeyi isteyin. Mürşidinizi isteyin. Sabırla ve namazla isteyin. Neden acaba sabırla demiş? Ayetin sonunda belli olacak. Çünkü sadece Allah'a ulaşmaktan emin olanları Allah kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese bu inancı verense gene Allah'tır. Öyleyse sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi yani mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. İstihane hangi mürşide tabi olacağımızı Allah'tan sorma işleminin adıdır. Kılınan namazın adı hacet namazıdır. Hacet namazıyla Allah'tan istihane istenir. Yani mürşidin
kim olduğu sorulur. Ve bu zor bir iştir, kebiretün, büyük bir iştir diyor Allah Teala. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidi sormak, mürşidi istemek zor bir iştir, büyük bir iştir. Sonra ama diyor huşu sahipleri için zor değildir. Öyleyse huşunun inanç kanadına ulaşıyoruz. Bu kanatta inanç kanadında, iman kanadında bir unsur var. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ. Onlar muhakkak şekilde, kesin şekilde inanırlar, Rablerine mülaki olacaklarına. Burada yakin kademesinde bir inanç vardır. Kesin şekilde, muhakkak surette Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar. Ve ennehum ileyhi raciun. Ve gene muhakkak surette inanırlar ki ölümden sonra da ruhları Allah'a rücu edecektir. Ruhlarının Allah'a rücu edeceğine de muhakkak surette inanırlar. Yani ölümden sonra yeniden Allah'a döneceğine. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman huşu sahibi değil. Onu huşu sahibi yapan, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanca ulaştıran Allah'tır. Başlangıçta kişi sadece dileğin sahibidir. Ve dileğin sahibi olan kişi de imanı yerleştiren Allah-u Teala ne yapıyor da o kişiye imanı yerleştiriyor? Kişi sadece bir dileğin sahibi başlangıçta. Böyle bir imanın mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair bir imanın sahibi değil. Yakin hasıl ederek muhakkak surette ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım şeklinde bir imanın sahibi değil bu kişi. Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah o kişinin bu dileğini onun kalbinde görür görmez o kişiyi tevekkülün sahibi yapmak için, bu imanın, bu seviyede bir imanın sahibi yapmak için harekete geçiyor. Ne diyor Allah Teala Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde?

Karnındaki vakranın alınmasına sebebiyet veriyor. 3. Kalbindeki ekinetin alınmasına sebebiyet veriyor. 4. O kişinin kalbine ihbat konmasına sebebiyet veriyor. Yani o kişi körken, sağırken, dilsizken Allah'a yönelmek istikametinde körken, sağırken, dilsizken Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu görebilen, işitebilen, idrak edebilen bir insan haline getiriyor. Bu idrak o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Burada kalmıyor Allah Teala. Ondan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ondan sonra o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ondan sonra o kişi zikir yapıyor. Kalbine %2 rahmet birikimi geliyor, yerleşiyor. İşte o kişinin kalbine %2 seviyesinde rahmet nuru yerleştiği zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu sahibi olan kişi kalbi Allah tarafından Allah'a çevrilen kişidir. Öyleyse kalbi Allah'a çeviren Allah'tır. Hangi talep üzerine? Allah'a ulaşmayı dileme talebi üzerine. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği noktada huşu sahibi değildir. Ama bu muhtevada mutlaka huşu sahibi olacaktır. Ve irşat makamına Allah onu ulaştıracaktır. Allah onu huşu sahibi kılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi o kişi huşu sahibi değilken Allah huşu sahibi kılıyor. Gaybta Rahman'a huşu duyan bir kişi oluyor. Bu huşu pekişiyor. O kişi zikre başladığı zaman nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimiyle işte o kişi Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıracağına kesin bir inanç sahibi oluyor. Muhakkak ruhunu Allah'a ulaştıracağına, muhakkak surette, kesin surette bir imanın sahibi oluyor kişi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kişiyi bu imanın sahibi yapmıştır. Allah bu imanın sahibi yapmıştır kişiyi. İşte bu iman Allah'a mutlaka ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım tarzında bir imanın sahibi olan kişi biliyor ki ruhunu o ulaştırmayacak. Allah ulaştıracak. Ruhunun ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaşacağına kişi kesin bir imanın sahibi. Muhakkak bir imanın. İnne. Muhakkak. Kesinlikle. Böyle bir imanın sahibi olduğunuz gün siz bu imanın üzerine bina ettiğiniz bir tevekkülün sahibisiniz. Bu tevekkül sizde var olduğu an Allah Teala sizin iradi yapınızı, iradenizi
aklınızın kumanda ettiği bir sistem olmaktan

çıkarır, aklınızın emrinde bir irade olmaktan çıkarır, Allah'ın emrinde bir irade yapar. Sizi bu imanın sahibi yapan Allah'tır ve bu imanın sahibi olduğunuz zaman Allah sizi tevekkül sahibi yapar. Yani siz Allah'a karşı artık tevekkül sahibisiniz. Allah'ı kendinize vekil etmişsiniz. Vekaleti Allah'a verdiğiniz nokta, Allah'ın sizi, ruhunuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırdığını, ruhunuzun Allah'a mutlaka ulaşacağına dair sizi kesin inancın sahibi yaptığı noktada tevekkül oluşur. Bu tevekkül Allah'ın iradenizi aklınızın emrinden alarak kendi emrine tahsis etmesidir. Artık iradeniz sizi Allah'a ulaştıracak istikametteki iradeniz sizin emrinizde değildir. O tevekkülün sahibi olduğunuz için Allah'ın emrine girmiştir. Peki sizi tevekkül sahibi yapan kim? Allah. Ama siz Allah'a ulaşmayı tevekkülün sahibi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bu onun mükafatıdır. Allah Teala sizi Allah'a ulaşmaya mutlak olarak inanan, Allah'a ruhunun mutlaka ulaşacağına inanan birisi hüviyetine getiriyor sizi, huşu sahibi yapıyor. Bu inancın sahibi yapan Allah, o inancın sahibi olduğunuz için de Allah'ı o inancın sahibi olmakla vekil yapan sizsiniz. Bu Allah'a tevekkülünüzün kesin işaretidir. Tevekkülü sizde oluşturan o imanın sahibi ise, sizde o imanı oluşturan ise Allah'tır. Birinci etap siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. İkinci etap Allah derhal müdahale ediyor, sizi huşu sahibi yapıyor. Ruhunuzun mutlaka Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanç, iman sahibi kılıyor. Bu imanın sahibi olduğunuz anda tevekkülün sahibi kılındınız. Artık siz Allah'a ulaşacağına kesin inanan birisiniz. Öyleyse sizin için tevekkül oluşmuştur. Siz Allah'ın sizi mutlaka kendisine ulaştıracağına inanan birisiniz. Allah'ı bu inancın Allah Teala tarafından inancın sahibi kılındığınız andan itibaren Allah'ın sizi kendisine ulaştıracağına kesin imanın sahibi olduğunuz cihetle artık tevekkülün sahibisiniz. İradenizin kontrolü aklınızdan alınıyor, Allah'ın emrine tahsis ediliyor. Bu iradi yapıyla mürşidinize ulaşıyorsunuz. Tabi oldunuz. Ne olur? Bakınız ne diyor Allah Teala? Bakara 156-157. Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka ona ulaşacağız. Mutlaka ona rücu edeceğiz. Ruhumuz mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır diyenler var ya diyor Allah Teala. İşte hidayete erecek olanlar onlardır. Hangi noktadaki olay bu? Mürşidinize
ulaştığınız noktada Allah Teala sizi yeni bir imanın sahibi kılıyor. Bu imanda gene mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyen birisiniz. Ama bir takım musibetlerden geçtikten sonra buraya ulaşmışsınız. Ve o güne kadar nefsinizin kalbine rahmetle fazl gelirken sadece Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre bu noktadan itibaren rahmetle fazl ve rahmetle salavat beraberce gelecek. Öyleyse 12. basamaktasınız, 14. basamaktasınız ve bu noktadasınız. Kendilerine rahmetin ve salavatın geleceği insanlardan birisiniz. Burada ikinci defa huşu sahibi oldunuz. Allah-u Teala sizde yeni bir iman husule getirdi. Buradaki iman, birinci kademedeki imandan daha ötede bir iman olarak size ulaştı. Huşu mevzesi bir kat arttı. Ölçü, birinci huşuda size sadece rahmetle fazlın gelmesi söz konusuyken, ikinci huşuda rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da ulaşıyor. Burada Allah'ı kendinize bir defa daha vekil tayin ediyorsunuz. Fizik standartlarda artık ruhunuzun Allah'a ulaşması için harekete geçmek üzere bir vekil tayin etmek. Birinci vekalet hazırlanma safhasında, Allah'a yöneldiğiniz safhada, ikinci vekalet Allah'a ulaşma safhasında, fiziksel alanda bir huşunun, bir tevekkülün sahibisiniz. Allah Teala sizi orada tevekkül açısından yeni bir noktaya ulaştırıyor. Öyleyse tevekkül müessesesine dikkatle bakın. İkinci safhadaki tevekkülünüz bu işi sonuca ulaştırmak için kesin bir imanı ifade eder. Ve bu tevekkül üzerine Allah Teala zaten iradenizi kontrol altına almıştı. Yeni bir nur daha vererek size bu kontrolünü daha üst seviyeye çıkartıyor. Ve siz buna layık olduğunuz için liyakatinizin başında gene Allah var. Sizi daha üst seviye bir imanın sahibi kılan o Allah. Ve bu daha üst seviye imanla İkinci defa Allah-u Teala'nın size daha üst seviye bir tevekkülünüzün karşılığı olarak, Allah'a vekil tayin etmenizin karşılığı olarak Allah-u Teala nefsinizin kalbini %49 faziletlerle süsleyecek, %2 rahmetle zaten daha evvel birinci safhada ki tevekkülünüzde %2 rahmete ulaşmıştınız. %49 faziletle birlikte Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda diledikten sonra ne demek bu? Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilerse derhal birinci tevekkül devreye giriyor. Allah Teala o kişinin kalbine öyle bir iman müessesesi veriyor ki kişi kesinlikle emin ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını. Bunun üzerine Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor. Ulaştığı zaman o kişinin zikrinde yeni bir nur vererek daha üst seviyede bir tevekkülü ulaştırıyor onu. Bu tevekkül ise Allah Teala'nın o kişiyi kendisine ulaştırması için kesin bir ölçüdür. Allah Teala bir defa daha vekalet almıştır kulundan, onun ruhunu kendisine ulaştırmak için. Allah buna kendisini vekil kabul eder. Siz Allah'ı vekil olarak düşünüyorsunuz.
Allah'ın ruhunuzu kendisine mutlaka ulaştıracağından emin olarak, siz de ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınızdan emin olarak.

Rabbe münaki olmak, Rabbe rücu etmek, her ikisi de aynı şeydir. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşacağına inanması ve kişinin ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım demesi, Allah'ın kendisiyle beraber olduğunun bilincinin kesin işaretini taşır ve vuslattan sonraki, mürşide ulaştıktan sonraki bir vetireyi ifade eder. Burada Allah Teala rahmet ve fazla, rahmet ve salavatı da ilave ediyor. Kişi ikinci defa Allah Teala'yı tevekkül etti, vekil tayin etti. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Allah Teala o kişiye yeni bir tevekkülü sağlayacak olan bir inancı, o kişinin sahip olması için ona sunar. Bu inanç, fizik vücudunu Allah'a teslim etmek inancıdır. Allah herkese inancı sunar, sadece inanabilenler fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Öyleyse Allah'ın verdiği imanı kuvvetlendirmek ve ona sahip çıkmak, o bizim işimiz. İmanı veren Allah, imanı kuvvetlendirmek, yerlerine oturtmak, sağlam kılmak ve o inançla mücehhez olmak, fizik vücudunu da Allah'ın kendisine teslim alacağını, Allah'ın açısından fizik vücudunu Allah'a mutlaka teslim edeceğini kendi açısından kişinin yerli yerine oturtmasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişidir. Ama huşu sahibi kişi, Allah'ın mutlaka buna gerçek, altına Allah'ın bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanan kişidir. 14. basamakta yeni bir huşu, Allah'ın mutlaka ruhunu kendisine ulaştıracağına yeni bir imanla, imanına iman katarak arttıran kişinin tevekkülü. Her 7 basamakta tevekkül müessesesine Allah Teala yenilikler katıyor. 3. 7 basamakta da ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kişi Allah'ın fizik vücudunu da teslim alacağına ve Allah'a fizik vücudunu teslim edeceğine bir imanın sahibi ise Allah mutlaka onun fizik vücudunu kendisine teslim alır. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ama Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Öyleyse ilk 7 basamaktaki ve 2. 7 basamaktaki tevekküller mutlaka olgunlaşan birer meyvedir. Çünkü Allah söz vermiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka
ben o kişiyi kendime ulaştırırım diyor. O kişinin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş bunu. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Kişi bu garantinin ışığında kesin iki kademede öyle bir imanın sahibi oluyor ki bu iman onu Allah'a tevekküle otomatik olarak götürüyor. Ve bu tevekkülün neticesinde kişi Allah'a ruhunu teslim etmiş oluyor. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kim fizik vücudunu bana teslim etmek isterse ben onun fizik vücudunu mutlaka teslim alırım ifadesi yok. Ama Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Öyleyse burada tevekkül müessesesinin yeni bir cephesiyle karşı karşıyayız. Burada Allah'ın garantisi yok. Her ruhunu Allah'laştıran kişiyi ben mutlaka fizik vücudunda onun teslim alırım diye Allah'ın bir garantisi yok. İşte tevekkülün gerçek anlamda kişide var olup olmadığı burada ortaya çıkar. Burası fizik vücudun teslimi tevekkül açısından bir mihenk taşıdır. Bir ölçümleme noktasıdır. Bu garanti olmadığı halde kişi bir imanın sahibi olabilirse ancak o zaman Allah'ı kendisine vekil tayin edebilir. Burada iki hüviyete beraberce bakalım. Bir tarafta Allah var, bir tarafta kul var. Allah'ın kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü üzerine kişide mutlak bir kanaat husule gelmiş. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin. Kesin şekilde buna inanıyor kişi. Muhakkak surette inanıyor. Allah da bunun karşısında iki tevekkül olayıyla bu kişiyi kendisine ulaştırıyor. Birincisinde hazırlık safhası, yönelme safhası, ikincisinde ulaşma safhası iki tane tevekkül giriyor devreye. İşte insanlardan her kim bu iki tevekkülü yaşayıp da arkasında yatan gerçek faktörü keşfedebilmişse, eğer ben Allah'a ruhumu ulaştırmaya kesin şekilde inanmışsam, Allah-u Teala benim ruhumu kendisine ulaştırıyor. Allah ulaştıracağına dair garanti vermiş ama benim üzerimde bu tevekkülü sağladı. Ben o tevekkülün sahibi oldum ve Allah-u Teala ruhumu kendisine ulaştırdı. Öyleyse Allah-u Teala'nın o verdiği sözü yerine getirmesinde benim tevekkülüm birinci derecede rol oynadı. İşte kişi bunu idrak edebilirse o zaman şu noktaya ulaşacaktır. Öyleyse ben Allah-u Teala madem ki beni buraya ulaştırdı, farz kıldığı bir husus bu, ben bu dileğin sahibi olarak kesin şekilde iman edersem ki Allah-u Teala fizik vücudumu da teslim alacaktır. Öyleyse Allah-u Teala mutlaka bunu gerçekleştirir. Bu noktadaki bir imanın sahibi kılmak için Allah-u Teala daima hazırdır. Kişiyi bu seviyede bir imanın sahibi kılmak için Allah-u Teala daima hazırdır. Onun düşünce yapısının
böyle bir seviyeyi bulmasını ister sadece. Ne zamanki kişi Allah-u Teala fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi farz kılmış mı? Kılmış. Öyleyse ben bir kulum. Ben sadece bir yaratıkım. Ve ben bu işi kendi başıma yapamam. Ama Allah-u Teala bunu farz kılmışsa, bunun mümkün olması gerekir. Bu mümkün olma da, madem ki Allah'a tevekkül etmekle meyvelerini veriyor, öyleyse ben ne yapmıştım? Emindim ki Allah-u Teala ruhumu mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu sözün dayanağı ise Allah'ın bunu 12 defa üzerime farz kılması. Öyleyse Allah-u Teala madem ki farz kıldığı bir hususu ben o imana sahipsem gerçekleştiriyor, fizik vücudumu da Allah'a teslimi Allah-u Teala farz kılmış. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'ın teslim edeceğine dair, teslim alacağına dair ve ben gerekli imanı oluşturabilirsem, fizik vücudumu Allah'a teslim edebileceğime dair bir imana sahip olduğum gün mutlaka Allah-u Teala benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. Dolaylı olarak da ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmiş olacağım. Ve biliyorum ki bunu ancak Allah'a tevekkül ettiğim takdirde Allah-u Teala tamamlayacaktır. Öyleyse yolu ne? Yolu daha çok zikretmek. 33 bin zikrin ötesine geçmek, zikirden vazgeçmemek. Tevekkülün anahtarı, tevekkülün müşevvik unsuru, tevekkülü harekete geçirici faktör zikirdir. Zikir, insanın Allah'a olan tevekkülünü arttırır. Ruhun Allah'a ulaştırılmasında ne yapmıştır kişi? Allah'ı vekil tayin etmiştir. Ve Allah, onun aklının kontrolünde olan iradesini Allah'ın kontrolüne almıştır. Ve şeytanı kesinlikle müdahale etmenin dışında tutarak Allah kendi kontrolünde o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Şeytanın müdahale edememesinin arkasında Allah'a tevekkülün kesin sonucu var. Allah o kişinin şeytanın tasallutuna açık olmasına müsaade etmiyor. Çünkü kişinin iradesi Allah'ın kontrolünde. Bu irade yapı şeytanla her seferinde şeytana galip gelecek bir savaşın içindedir. O iradeyi, o seviye bir irade yapan, iradenin Allah'ın kontrolünde olmasıdır. Daimi zikirde olan bir kişinin iradi yapısı gibi, o iradi yapı kişiyi negatif faktörlerden korur. O kişiye bu iradi yapıyı teslim edense ya da onun iradesini teslim alıp da onu bu hedefe götüren ise Allah'tır. İşte her kim madem ki Allah-u Teala bunu benim üzerime farz kılmış ve ben eğer gerçek anlamda inanırsam ki bu imanın sahibi olursam ki Allah mutlaka benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. O zaman kişi böyle bir düşünceyle imanın sahibi olur. Buna iman ettiği zaman Allah-u Teala tarafından derhal işitilir, bilinir ve görülür. O zaman Allah-u Teala o kişinin iradesini vuslata ulaştıktan sonra kendisine teslim etmişken, Allah'ın kontrolünden çıkarıp kişiye iade etmişken,
tekrar Allah vekalet almıştır kişiden bu iman sebebiyle ve o kişinin zikrini arttırmasına yardımcı olarak Allah Teala onun fena makamından beka makamına geçişini, beka makamından züht makamına geçişini, zikrini günün yarısından öteye çıkarmasını hep sağlar. Ve sonra da onun fizik vücudunu teslim alır 25. basamakta. Sadece tevekkül edebilenler için ruhun tesliminden sonra fizik vücudun teslimi asıldır. İki teslim arasında birincinin garantide olması, ikincinin garantide olmaması gibi büyük bir fark vardır. Kim bu imanın sahibi ise, bu iman seviyesine ulaşmışsa, nasıl Allah Teala benim ruhumu, benim imanım üzerine teslim almışsa, kendisine ulaştırmışsa, bunu bana garanti etmişse, fizik vücudumu da Allah'a teslim etmemi farz kıldığına göre, ben buradaki bilmeceyi çözersem, buradaki imanımı güçlendirirsem, farz kıldığına göre Allah Teala ruhumu teslim aldıktan sonra mutlaka fizik vücudum da teslim alacaktır. Beni oraya da mutlaka ulaştıracaktır. İmanının sahibi olursam Allah beni mutlaka oraya ulaştırır. İşte iman hüviyeti. Bu böyle bir imanın sahibi olan kişi Allah Teala yeniden tevekkül etmiştir. Bu tevekkülün neticesinde Allah tekrar iradi yapıyı kontrolüne alacak, kişiyi fizik vücudun teslimine götürecektir. O noktadan itibaren kişi Allah Teala daimi zikri farz kıldığına göre ve benim fizik vücudumu teslim aldığına göre ruhumdan sonra, öyleyse ben bu inancın sahibi olursam daimi zikre ulaşmak konusunda mutlaka Allah Teala beni daimi zikrine de ulaştıracaktır. İmani yapısına sahip olan bir kişi, bu imana Allah Teala tarafından ulaştırılır. Böyle bir imanın kökleşmesini isteyen kişi Allah'tan mutlaka imanının yerleşmesi için, kökleşmesi için mutlak olarak yardım alacaktır. Burada söz konusu olan şey kişinin temayülüdür. Hangi istikamete yönelmesidir? O kişi daimi zikre ulaştıktan sonra da devam ederse aynı düşünceye, Allah Teala irşada ulaşmamı da farz kıldığına göre beni mutlaka irşada ulaştıracaktır. İman seviyesine ulaşan kişiyi Allah Teala mutlaka gene iradesini, serbest bıraktığı iradesini gene kontrolüne alarak onu İrşad da ulaştıracaktır. Sonra Allah Teala beni irşada ulaştırdığına göre, iradenin tesliminde farz kıldığına göre ben mutlaka irademi Allah'a teslim etmek istiyorum diyen kişi de 4 kademe atlatacak Allah Teala ve onun iradesini kontrol altına alarak kendi iradesine bağlayacaktır. Böylece kişi ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olacaktır. Allah'ın vekaletiyle. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz en kuvvetlisisiniz. Eğer diyor bana tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Bütün dünya düşmanınız olsa, eğer siz bana tevekkül ediyorsanız, galip gelecek olan biziz diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, tevekkülü
sağlayan müessese imandır. Tevekkül imanın fonksiyonudur. İman tevekküle mutlaka ulaştırır. Ve sadece madem ki Allah ruhumu Allah'laştırmayı farz kılmış, öyleyse ben ruhumu Allah'laştırmayı dilersem mutlak olarak Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştıracaktır. İmanının sahibi olan kişiyi nasıl Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırıyorsa mutlaka Allah Teala beni fizik vücudun teslimine de götürecektir. Madem ki ruhumu teslim aldı, ispat etti ki bana, ben istersem, ben dilersem Allah beni buna ulaştıracaktır. Böylece kişi ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, irşada ulaşmayı ve iradesinin de Allah'a teslimini, imanının ona sağladığı tevekkülüyle oluşturacaktır. Allah, unutmayın, sizin yardımcınız, ama yardımlarını imanınız üzerine kurar. İman seviyeniz tevekkül seviyenizi arttırır. Artan tevekkül seviyeniz yeni bir teslime, Allah'ın sizi ulaştırması için kesin bir bazdır, sağlam bir dayanaktır. Varsa tevekkül, ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmeniz mutlak olarak gerçekleşecektir. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala? Vekilin vekaletini kullanıyor. Sizin aklınızın kontrolünde olan iradenizi oradan alıyor, ta sizi fizik vücudun ruhunuzun teslimine kadar, fizik vücudunuzun teslimine kadar, nefsinizin teslimine kadar, iradenizin teslimine kadar devam ettiriyor. Her teslimden sonra iradeniz serbest bırakılır. E zaten düşme olursa burada olur. Kişi böyle bir inancın sahibi değilse, Allah beni mutlaka fizik vücudun teslimine de ulaştıracaktır inancının sahibi değilse, o kişinin zikri 33 günde kalır ve bir kısmının da yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlar. Onlar tevekkül sahibi olmayanlardır. Tevekkül sahibi olan, mütevekkil olan bütün insanlar için Allah onların dostudur. Allah mütevekkilinin, Allah'ı kendisine vekil edenlerin dostudur. Vekil nasıl? Müvekkil, yani vekil edilen, nasıl vekil eden kişinin bütün işlerini onun dışında, vekil edenin dışında bir hüviyette, kendi iradesiyle derüfte etmişse, onları sonuçlandırıyorsa, Allah da vekil olarak aynı şeyi yapar. Söylediği şey kesindir. Allah vekil olarak yeter. Kafidir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a tevekkül, bütün merhaleleri aşabilmeniz için, bütün safhaları aşabilmeniz için Allah'ın bir muhteşem nimetidir sizler için. Bu müvekkilliği kainatta en üstün şekilde yapan Allah'tır. Allah'a inanıyorsanız mutlaka ona tevekkül edin. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ve Allah'ın emri göklerle yerler arasında inip çıkmaktadır. Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani zamanın imamı, devrin imamı, bazı insanlar hakkında Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar. Derler ki, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de mümin olursa ve nefsini ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa, Ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle. Öyleyse acaba Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesi ne demek istiyor? Allah Teala burada açık bir olgudan bahsediyor. Bu olgu muhtevayı çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Kimdir bu insanlar? Ne yapmışlardır? Allah'ın mağfiretine muhatap olmuşlardır. Bunlar Mürşid'in önünde tövbe edenlerdir. Böyle bir tövbe merasimi o kişinin başının üzerine mutlaka zamanın imamının ruhunun ulaşmasını sağlar. O kişiyi mümin kılar. O kişiye Allah'ın pek çok güzelliğini sağlar. Suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala yine arşı tutan meleklerle onların etraflarındaki kişiyi, yani zamanın imamını bunu söylüyor ve diyor ki onlar oradadırlar. Kendilerine izin verilen iki kişi konuşur. Mürşitle mürit. Tövbe merasimi yapılır ve doğruyu söylerler. Müridin kalbinde Allah'a ulaşma talebi vardır ve bunun doğru olması neticesine ulaşılır. Çünkü bir sonraki ayet-i kerimede Nebi 39'da Allah Teala buyuruyor ki işte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı bu kişiye mehab olur, sığınak olur. İşte mürşide ulaştıktan sonra ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru seyri sülük adlı bir yolculuğu gerçekleştirmesi söz konusudur. Bu dizayn üzere zamanın imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişiye yevmüt telakı Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için, onu emretmek için. Ve ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuk yapar. O gün mürşide ulaşılan gündür.
O gün kişi kalbine iman yazılacağı için mümin olur. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o gün diyor kimin başının üzerine katımızdan bir ruh döndürür de o kişiyi o ruhla desteklersek o zaman onun kalbinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Dikkat edin iki insan arasındaki farklılığı birinin kalbinde iman yazılır, diğerinin kalbinde küfür yazılır. Kim Allah'ın mürşidine ulaşırsa önünde diz çöker ve tövbe ederse, el öperse, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, o zaman o kişinin kalbine Allah iman eder. O kişiye 7 tane hediye verir. 7 tane nimet. İşte bu nimetlerden birisi kişinin kalbine Allah'ın imanı yazılır. Bir başkası kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Allah Teala Furkan Suresinin 69, 70 ve 71. ayetlerinde buyuruyor ki onların gidecekleri yer cehennemdir. Günahları kat kat artar, cezaları da. Diyor ki bir sonraki ayette Furkan 70'te ama tövbe edip de görüşünden de tövbe edip de mümin olanlar kalplerin içine iman yazarak mümin olanlar ve nefs tezkiyesine başlayanlar onlar hariçtir. Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Ve onlar tövbeleri kabul edilmiş olarak ruhlarını Allah'a doğru seyri sulaha çıkardılar. Ve Allah Teala tarafından ruhları kabul ediyor. Öyleyse bir olguyla karşı karşıyayız günahların sevaba çevrilmesi olayı. İşte böyle bir müessesede ne gördük? 3 tane temel unsur. Tövbeden sonra, mürşidin yapılan tövbeden sonra bir o kişi mümin oluyor. 2 o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. 3 o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Burada bir başka olay daha var. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. İşte Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi de bunları anlatıyor. Gene ağaçı tutan meleklerden bahsediyor Allah Teala. Gene oradaki kişiden zamanın imamından bahsediyor. Ve bazı insanlar için onların hayırlı temennilerde bulunduğu, duada bulunduğu ifade ediyor Allah Teala'ya. Kim bu bazı insanlar? Bazı insanlar aşık tutan meleklerin ve oradaki kişilerin, onların etrafındaki kişinin zamanın imamının şahit olarak bulunduğu bir merasim. O merasimde tövbe eden kişiler. Dünya üzerinde aynı anda 1 milyon tane insan tövbe etse, Allah Teala 1 milyon tane zamanın imamının ruhunu o merasimin yapıldığı her noktada hazır bulunur. Merasim tamamlandığı zaman devrin imamının ruhu kişinin başımıza gelir, yerleşir ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşmak için yerli der. İşte böyle bir merasimin muhtevasında Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi onlar bazı insanlar için hayırlı temennilerde bulunurlar diyor. Sonra diyor ki onlar derler ki Ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Bu ifadeye dikkat etmenizi istiyorum. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır.
sen her şeyi kuşatmışsın demiyor Allah Teala. Kendi zatının her şeyi kuşattığını söylemiyor. Allah'ın rahmeti ve ilmidir her şeyi kuşatan. Bazı insanlar Allah Teala'yı kainat zannederler. Kainat olarak da tarif ederler. Her şey Allah'tır derler. Bu sözlerin Kur'an-ı Kerim'e göre hiçbir geçerliliği yok. Kainatın her zerresini kuşatan Allah'ın ilmi ve rahmetidir. Neden rahmeti? Rahmet oluverilen partiküller aslında nötrinolardır. Yani enerji partikülleri. Allah'ın katından yola çıkarlar. Tebe suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve yeniden göğe yükseleni en iyi bilendir. Dediyse ne demek istiyor Allah-u Teala? Demek istediği son derece açık bir şey. Nötrinolardan bahsediyor, enerji partiküllerinden. Bu enerji partikülleri Allah'ın katından gelirler. Bu Allah'ın katından gelen enerji partikülleri elektronları ulaşırlar. Elektronlar ya sağ spinlidir, sağa dönüşlüdür ya da sol spinlidir, sola dönüşlüdür. Kur'an-ı Kerim'de elektronun adı zerre olarak geçer. Allah Teala İsra suresinin 43. ayet-i kerimesinde diyor ki kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ı tesbih eder olmasın. Tesbih Allah'ın isminin gayri iradi olarak varlığın kendi iradesinin dışında sonsuz bir şekilde tekrar edilmesidir. Allah Teala elektronları ses açısından bir düdük gibi vücuda getirmiş. Nasıl bir düdüğe üflediğiniz zaman ondan bir ses çıkarsa, hangi düdük neye göre programlandıysa sadece o sesi çıkartabilirse bütün elektronlar da her dönüşlerinde aynı sesi çıkartırlar. Bu sesler onların kendi nisanlarıyla Allah kelimesini söylemeleridir. Ve Allah Teala ayet-i kerimenin sonunda diyor ki ama siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor. Biz anlayamayız. Kulaklarımız onların sözlerini anlayabilecek standartta yaratılmamış. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan, giderek küçülerek ulaşan dalga boylarından hiçbirini insanoğlu almaya yetkili değildir. Ne ses olarak, ne renk olarak, ne de ışık olarak. Sıfırın biraz ötesinden başlayan, sonsuza kadar, sonsuz kilometreler boyunca büyüyen pozitif dalgaların da sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir bölümünü biz insanlar ses olarak, renk olarak, ışık olarak idrak edebiliriz. Ne onun evveli sıfıra yaklaşan dalga boyları ne de 11 milimden ötesi hayır. İkisinde de insanoğlu yetkili değildir. Düşünün ki Allah Teala kainattaki bütün mahlukattan daha değerli tutuyor insanoğlunu ve diyor ki kainatta neyi yarattıysam hepsini senin için yarattım. Kainatta en üstün mahluk olarak yaratılan insanoğlu 11 milimden ötesini algılayamıyor, 5 milimden aşağısını algılayamıyor. En üstün varlık kudretleri bu kadar. Öyleyse Allah Teala onların tesbihinden neyi murad ediyor? Ona bakalım. Nükleer fizik ve nükleer kimya laboratuvarlarında yapılan bütün incelemeler kesin bir sonuç ortaya çıkardı. Bütün elektronlar ses çıkartıyor. Aynı sesi çıkartıyor. Bu sesleriyle onlar Allah'ın ismini devamlı tekrar ediyorlar. Laboratuvarlarda yapılan bu testler bu kesin sonucu ortaya çıkardığı zaman gördüğümüz şey açık bir
olguyu ifade ediyor. Elektronlar Allah'ı tesbih ediyorlar. Neden Allah Teala elektronlar Allah'ı zikrediyor demiyor da tesbih ediyor diyor. Çünkü zikir iradi yapının bir gereğidir. Biz istersek kendi dileğimizle, irademizle Allah'ın ismini ister içimizdeki sesle, ister dışımızdaki sesle Allah, Allah, Allah, Allah diye devamlı tekrar ederiz. Böyle bir tekrarın Kur'an'daki ismi zikirdir. Başka bir irade bize bunu yaptırmıyor. Bizim kendi irademiz bunu sağlıyor. Ama elektronlar için aynı şey söz konusu değil. Demin söylediğimiz Sebe suresinin 2. ayet-i kerimesi Allah-u Teala'nın indinde bir olguyu sergiliyor. Allah'ın hizmetinden dönerek inen nötrino ya sağ spinlidir ya da sol spinlidir bir elektrona ulaşır. Elektrona ulaştığı zaman onun üzerine yapışır, dönüş enerjisini elektrona devreder ve tekrar Allah'ın katına geri döner. İşte bu olguyu Allah-u Teala gökten ineni, yere gireni, yani orada elektrona ulaşıp onu hareket olarak hayata yeniden getireni, sonra tekrar yerden yükseleni ve göğe yükseleni en iyi bilir diyor. Bir nötrinonun en güzel tarifi. Öyleyse nötrinoları idare eden sonsuz güç Allah'ın gücü müdür? Hayır. Allah-u Teala'nın sünnetullahı bu. Yani Allah'ın bütün kainatı kontrolü altında tutan kompütür sistemi. Bu sistem kainatın her zerresine hakimdir. Her nötrino, sonsuz sayıdaki nötrino, bu muhteşem dizayn tarafından kontrol altında bulundurulur. Kainattaki her zerre, her yağmur tanesi, her kar tanesi, her elektron böyle bir kontrol mekanizmasının altında yaşar. İşte Allah-u Teala'nın biz zikir yaptığımız zaman nefsimizin kalbine ulaşan rahmeti, nefsimizin kalbine ulaşan fazlı, nefsimizin kalbine ulaşan salavatı hepsi Allah-u Teala'nın birer nimetidir. Bu nimetler partiküller olarak Allah-u Teala'nın katından iner. Bu inen sistemler insanın kalbine ulaşır. Ve kalbin içinde bir işlem yaparlar. Bu işlem nefs tezkiyesi adını alır. İşte bir insanın nefsinin kalbinde nefs tezkiyesi olayının gerçekleşebilmesi, yani rahmetin Allah'ın emrini icra edebilmesi, kişinin kalbinde 7 tane kalp şartının tahakkuk etmesine bağlıdır. 7 tane kalp şartı. 1- Allah-u Teala kalbimizin içinden Ekinnet isimli idraki önleyen müesseseyi alıyor. 2-

içindeki küfür kelimesini oradan alıyor. Yedinci işlem kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah Teala 7 tane işlem usulüne getiriyor. Bu işlemler tamamlanınca ancak zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat üzerinde 2 grup nur göğsümüze geliyor. Göğsümüzden o şifreli yolu, açılan yolu takip ederek kalbimizin içine ulaşıyor ve kalbimizin içinde iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. Bu dizayn nefsesiyesi adını alır ve 7 kademede gerçekleşir. Nefs-i emmare 1. kademedir, %7 birikimi. Nefs-i levvame 2. merhaledir, 2. bir %7 birikimi. Böylece nefs-i mülkime, nefs-i mutmainne, nefs-i radiye, nefs-i mardiye, nefs-i teskiye diye 7 tane kademe oluşur. Bu 7 kademenin her birinde biriken %7 nur ve huşuda bunlara ilave edilen %2 nurla nefsimizin kalbindeki nurlar %50'yi aşar, %51'e ulaşır. Bunun manası çok ciddi bir manadır. Başlangıçta nefsimizin kalbindeki bütün afetlere, orada afetler olduğu için, nefsimizde sadece afetler olduğu için, %100 afetlerden oluştuğu için şeytan telkinde bulunabiliyordu, şeytan tesir edebiliyordu. Ama afetler onların yerini alan fırıldar sebebiyle, yani ruhumuzun hasretleri sebebiyle adım adım azalıyorlar. Fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleştikçe. Sonuç ne oluyor? Sonuç. Sonuçta o kişinin nefsinin kalbinde nefsi tezkiye kademesinde %50'den daha fazla nur birikiyor. %51'den daha fazla. Manası, şeytan başlangıçta nefs sadece afetlerden oluşmuşken, o nefsin kalbinin %100'üne hitap ederken, %100'ünü kontrol altında bulundururken, %100'üne tesir etmek imkanının sahibiyken, şimdi tesirinin en üst noktası 149'a kadar yükselebiliyor, %50'ye ulaşamıyor. Yani artık şeytanın o nefsin kalbinde bir hakimiyeti yok. Şeytan ikinci sınıf vatandaş olmuş. Ve böylece Allah-u Teala'nın indinde iblis partiyi kaybetmiş, davayı kaybetmiş. İşte böyle bir hedefe kişinin ulaşabilmesi nefs tezkiyesini veren bir sistemle mümkün. Onunsa başlangıcı mutlaka meşhurda ulaşmakla sağlanabilir. Çünkü son 3 işlem nefsin kalbindeki mührün açılması 1, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması 2, kalbin içine iman kelimesinin yazılması 3. Bu 3 işlem o kişi mürşidine ulaşmadan gerçekleşemez. İşte Allah'ın katından gelen bütün elektronları harekete geçiren rahmet partikülleri burada da taşıyıcılıkla sürü eda ediyor. Fazlı salavatı nefsimizin kalbine ulaştırıyor. Kalbimize yazılan iman kelimesi fazılları, yani ruhun hasretlerini kendisine çekme gücünün sahibidir. Etrafında nurları toparlamaya başlar. İşte bunu sağlayan müessese Allah-u Teala'nın rahmet adını verdiği kargo uçaklarıdır. Böyle bir fonksiyon eda ederken bu kargo uçaklarının kalbimize getirip bıraktığı ve orada yerleştirdiği İman kelimesinin çekim gücüyle yerleştirdiği fazıllar ruhumuzun hasletleridir. Nefsimizin kalbinde yerleşeceklerdir. Öyleyse Allah'ın rahmet adını verdiği partiküller sadece elektronları devamlı hayatta tutan

onlara verdikleri dönüş enerjisiyle, onları devamlı harekette tutan, hayatta tutan ve devamlı Allah'ı tesbih etmelerine sebebiyet veren hüviyetlerin ötesinde nefsimizin kalbinde Allah'ın nurlarını yerleştirebilecek olan bir getiriş hareketini, taşıma hareketini gerçekleştirmeleridir. Öyleyse rahmet emri verdiğiniz şeye dikkat edin. Burada Allah'ın koyduğu tarifi açıkça söylemek gerekir. Allah Teala buyuruyor. Allah'ın katından gelen, bir vazife yapan ve vazifesini yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönen her şey emirdir. İşte bu açıdan baktığınız zaman rahmet bir emirdir. Çünkü getirdiği fazıları orada bırakıyor. Bu sefer beraberinde karanlıkları alıyor nefsin kalbinden. Onları kalbin dışına çıkartıp dışarıya atıyor. Sonra da Allah'ın katına tekrar dönüyor. Yani Allah-u Teala'nın Sebe suresinin ikinci ayet kerimesinde söylediği Allah yere gireni gökten ineni diye başlıyor. Gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı, yeniden göğe yükseleni en iyi bilendir. İşte bu rahmet partikülleri nötrinolar Allah'ın indinde bütün elektronları harekete geçiren bir özellik taşıyorlar. Rahmetler ise beraberlerinde başka partikülleri de getiriyorlar. Fazıl gibi, salavat gibi. Ve sonra tekrar görevleri bitince, onları götürüp kalbe bırakınca, karanlıkları beraberlerine alarak kalpten ayrılıyorlar. Onları yolda silkeliyorlar. Yok olanlara sebebiyet veriyorlar ve kendileri tekrar Allah'ın katına geri dönüyor. İşte böyle bir dizaynda bu emrin nerelerde nasıl faaliyette bulunduğunu Allah-u Teala Felak suresinin 12. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. 7 tane gök katında ve 7 tane yer katında Allah-u Teala'nın emrinin hükümran olduğunu, Allah'ın emrinin 7 tane gök katında hareket halinde olduğunu, indiğini ve çıktığını, 7 tane yer katında da hareketli olduğunu, indiğini ve çıktığını ifade ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de alemler müessesesine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın altı alemden bahsettiğini görürüz. Allah-u Teala buyuruyor, biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Allah-u Teala'nın her şeyi zıttıyla kayın kılması ve çift yaratması olgusu. Altı yerinde, altı zaman parçasında altı alem yaratıyor. Üçü pozitif, üçü de onların karşıtı negatif alemler. Birincisi zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. İşte bu gördüğünüz alem, zahiri alem. İkincisi, bu zahiri alemin boyutlarını paylaşan berzah alemi. Yani ölen insanların nefslerinin gittiği ve kıyamete kadar yaşamakta olduğu alem. Hepiniz rüyanızda tanıdığınız birilerini görmüşsünüzdür. Ölen birilerini. Sonra da onlara sormuşsunuzdur, sen ölmemiş miydin diye. Onlar da demişler ki, ölmüştük ama yaşıyoruz. Bunun ne manaya geldiğini anlamamışsınızdır. Oysa ki yaşayan nefsleri kıyamete kadar da yaşamaya devam edecek. Kıyamet günü yeniden dirilen vücutlarla nefsler tekrar bir araya gelecekler. İşte böyle bir olgu söz konusu. Alemlerin altı tane olduğunu görüyoruz. Zahiri alem, onun karşıtı olan zahir alemin, berzah alemi. Cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi, onun karşıtı olan cinlerin berzah alemi.
İnsan ruhunu Allah'a kadar ulaştıran Sırat-ı Mustakim isimli 7 tane gök katını birbirine bağlayan yol, Allah'a kadar ulaşan bir yol, emr alemi, zemin kattan aşağı doğru uzanan, onun karşıtı olan zülmani alem. 6 alem oldu. Allah Teala zaten 6 alem yaratmış. 3 tane pozitif alem, zahir alem, gayb alemi, emr alemi, 3 tane negatif alem, bunların karşıtları. Ama 7 alemden bahsediliyor. 7 alemden bahsediyor. Çünkü 7.'si yokluk. Eğer yokluk yaratılmış olsaydı mutlaka çift olacaktı. 7 alem olamazdı. 8 alem olacaktı. Onun için 7 alemden bahsediliyorsa 6 tanesi Allah'ın mahlukudur. 7.'si zaten yokluktur. Öyleyse Allah Teala'nın de Allah'ın emrinin 7 tane gök katını açarak ulaştığı, hatta ulaşmakta kalmayıp 7 tane yer katında da zulmani alemde de geçerli olduğunu söylüyor Allah Teala. Her şeyi yaratan Allah diyor. Her şeyin sahibi olan Allah diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın emir müessesesi Allah'ın bütün güzellikleridir. İnsanlar huzursuz oldukları zaman eğer Allah-u Teala'nın yolundalarsa Allah onların kalplerine mutlaka sekinet indirir. Sekinet Allah'ın bir nurudur ki kişiye ulaştığı zaman onda kesintili bir uyku hali vücuda getirir. Daha doğrusu uyuklama hali. Bu uyuklama hali kişinin kalbinde bir huzuru, bir sükuneti oluşturur. Ne zaman Allah'ın dostları şu veya bu sebeple bir sıkıntıya düşseler, Allah Teala derhal onların üzerine sekinet adlı nurunu gönderir. Bu enerji partikülleri kişiye ulaştıkları zaman onun kalbinde öyle bir işlem yaparlar ki kişi ferahlık hisseder, huzur hisseder ama sık sık uyuklama haline girer. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın gönderdiği buradaki partiküller yani sekinet gene emri ifade eder. Çünkü görevlerini yaptıktan sonra tekrar Allah'ın katına geri döneceklerdir. Allah Teala insan ruhuna da emrini veriyor. Diyor ki Habibim sana ruhtan sorarlar. De ki ruh Rabbinin emrindendir. Rabbinin emirlerinden bir tanesidir. Ve Allah Teala bu ruh hakkında size az bir ilim verilmiştir diyor. Kalp yüzü açılmadan bir insanın ruhları görmesi mümkün değildir. Ancak kalp yüzü açılınca gök katlarında ruhların yaptığı seyir-i sülük isimli yoksulu kişi net olarak bilir. Ruh da bir emirdir. Allah'ın katından gelmiştir. Bizlerle beraberdir, bir görev yapıyor. Ve Allah'ın katına geri dönecektir. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. İşte bu nesnenin Allah'ın zatında ifna olması, yok olması Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır. Yani Allah'tan gelen, görev yapan, görevden sonra tekrar Allah'a dönen Allah'ın bir vasıtası. İşte ruh da bir nötrino gibi, bir rahmet gibi, bir fazıl gibi bir tek partikül değil,
Mir özel partiküller toplamı olarak vazife görür. İnsanın fizik vücuduna Allah-u Teala tarafından üfürülür. Sonra dilediği zaman vücudu terk eder. Hiçbir günaha ruhun iştirak etmesi mümkün değildir. Ne zaman bir fizik vücutta günah işlenecekse ruh orada değildir, dışarıdadır. O olayı dışarıdan izler. Elindeki mizanla o olayın ne kadar derecat kaybına sebebiyet vereceğini derhal görür. Mizan, sonsuz bir olaylar dizisinin gerçek ceza değerleriyle veya gerçek mükafat değerleriyle açıklanmış bir müessesesidir. Burada ruhun elindeki mizan, nefsimizin ve fizik vücudumuzun yaptığı günahı derece olarak mutlaka gösterir. Ve ruh da bir günahı işledikten sonra bir insanın fizik vücuduna da nefsine de azap eder. Bu azap manevi bir azaptır. Ama bu azabı taşımayan yoktur. Birinin kalbini kırdığınız zaman içiniz burkulur. Neden böyle bir şeyi yaptım? Neden onun kalbini kırdım diye? İşte bu bir vicdan azabıdır. Bu azabı size tattıran şey ruhunuzdur. Vücudunuzda hiçbir günahın işlenmesinde bulunmayan, mutlaka oradan ayrılan ruhunuz. Öyleyse görünüyor ki Allah-u Teala'nın emirleri sadece bir tek lütfuna ismiyle isimlenmiyor. Allah-u Teala'nın katından gelen ve mürşidin başının üzerinden kalbinize ulaşan feyz isimli müessese gene Allah-u Teala'nın bir emridir. Allah'ın emrindendir. O da bir enerji grubudur. Ve insanın kemale ermesinde önemli bir fonksiyon eda eder. Öyleyse insanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlarda vücuda getirmiş. Ve her konuda sünnetullahı bir görev yapıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminin her şeyi kuşatmasıyla Allah'ın neyi kastettiğine dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın ilmi Allah'ın kainatı izah edecek olan kanunları olan sünnetullah. Ve kainatı kuşatan, tekrar ediyorum, Allah değildir, Allah'ın ilmidir. İşte Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır diyor zamanın imamı ve aşıktan melekler. Allah-u Teala Suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır diyor. Kainatı yaratan Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Öyleyse Allah'ın rahmetinin her şeyi kuşatması nereden teşekkür ediyor? Çünkü her şey elektronlardan oluşmuştur. Elektronlar atomları, atomlar hücreleri, hücreler organizmaları vücuda getirmiş veya cansız bir nesne söz konusuysa sadece atom yapısıyla elementler oluşmuş. Her protonun etrafındaki elektron sayısına göre elementler, farklı dizaynlar arz ediyor. Öyleyse elementlerin oluşmasındaki olguya baktığımız zaman gene Allah'ın ilmini görüyoruz. Bir proton, bir hidrojen atomunun merkezini teşekkür eder. Nükleos çekirdeğini teşkil eder. Bu çekirdeğin etrafında sadece bir tek elektron
eliptik bir yörünge üzerinde devamlı dönmektedir. Bir elektron bir defa bu eliptik yörünge üzerinde dönüşünde iki defa Allah-u Teala'dan enerji alır, iki defa da bu enerjiyi geri verir. Yani Allah'ın katından gelen nötrino elektrona bir ulaşır, ona enerjisini verir, o hareketine devam ederken ondan ayrılır ve onda o nötrino elektrondan ayrıldıktan hemen sonra bir ikinci nötrino ulaşır. Bu sefer de o enerjisini verir. İşte Maxwell soruyor, nasıl oluyordu diyor, milyarlarca seneden beri bu elektronların durması söz konusu değil. Hala dönüyorlar. Hala dönüyorlar. Çünkü devamlı olarak besleniyorlar. Devamlı Allah'tan enerji alıyorlar. Allah'ın sünnetullahı her elektrona ayrı bir nötrino grubunu birbiri ardından milyarlarcasını devamlı gönderir bir tek elektrona. O elektronu hareket halinde tutmak için. Öyleyse düşünün, 200 trilyon hücreniz var. Bu 200 trilyon hücrenizde her birinizde 23 çift kromozom var. Her bir kromozom genetik yapısıyla, genleriyle sizin ayak tırnaklarınızdan saçınızın ucuna kadar her şeyinizle yeniden yaratmanın bütün özelliklerine sahiptir. İşte Allah'ın ilmi böyle bir ilimdir ki bir tek sizde 200 trilyon 46 tane siz varsınız. Her şeyinizle sizi yeniden oluşturabilecek 200 trilyon çarpı 46 tane sizin özetiniz. Öyleyse Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmış mı? Eğer bir insanın her zedesinde onu yeniden vücuda getirecek olan özelliklerin 23 çifti birden mevcutsa, bir ilim Allah'ın sünnetullahı külli irade onu oraya koyuyor. Bir buğdayı sadece toprağa atıyorsunuz toprağa. Bakıp toprağa sürüp ondan sonrasına siz karışmıyorsunuz. Sonrasını gerçekleştiren sünnetullah. O buğdayı çatlatıyor toprağın içinde. Topraktaki sistem o çatlayan buğdayı bir sapa bağlıyor. Sap üzerinde bir başak sistemi içerisinde o buğday, bir tane buğdaydan 20 tane 30 tane buğday çıkıyor. Bunu gerçekleştiren müessese işte o sünnetullah'tır. Allah'ın ilmidir. Allah'ın ilminin ilmi adı verilen sistem sünnetullah'ı oluşturur. Öyleyse kainatta her şeyin kontrol altında tutulduğu bir dizaynı söylemek istiyorum. Bu muhteşem bir olay. Dünya üzerinde bir ara ozon tabakası eksiliyor, delinecek diye bir sürü dedikodu çıkmıştı. Herkes korkudan safsarı olmuştu. Oysa ki onlar sünnetullah'tan habersizdiler. Allah'ın sünnetullahı yani külli irade bunu daimi olarak kontrol altında tutar. Kutuplardan hemen biraz aşağı bölgede milyarlarca iğne yapraklı ağaç yetiştirmiş Allah-u Teala. Neden yetiştirmiş? Oksijen dengesini kurup ozon tabakasını muhafaza edebilmek için. Ayrıca oksijenle insanları ve hayvanları hayatta tutabilmek için. Biliyorsunuz ki ağaçlar, bitkiler klorofil özümlenmesi yaparlar. Yani fotosentez yoluyla havadan aldıkları karbondioksiti kullanırlar.
köklerinden aldıkları suyu kullanırlar. Katalizör olarak da güneşin enerjisi devreye girer ve karbonhidratlar oluşur. Mutlaka oksijen açığa çıkar. Çıkarsa ne olur? Eğer çıkmasaydı biz insanlar ve hayvanlar çoktan ölmüştük. Hamdolsun Allah-u Teala ki Allah'a yaşamamız için ağaçları, bitkileri, yeşil yaprakları vermiş. Klorofil özümlemesiyle devamlı kendi gıda maddeleri olan karbonhidratları oluşturuyorlar. Ama devamlı havaya oksijen veriyorlar. Ne kullanıyorlar? Bizim artık maddemiz olan karbondioksidi. Çünkü biz insanlar havadan oksijen alırız, kanımızı temizleriz. Ondan sonra da havaya karbondioksit veririz. İşte insanların ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksit, bitkilerin hayati maddesidir. Bitkilerin artık maddesi olan oksijen, insan ve hayvanların hayati maddesidir. İnsan ve hayvanlar oksijensiz yaşayamazlar. Bitkiler de karbondioksitsiz. Öyleyse Allah-u Teala her şeyi bir dengeler sistemi içinde kurmuş. İşte bu dengeler sisteminin müdafiyi, koruyucusu zamana veya herhangi bir şeye asla yenik düşmeyen koruyucusu sünnetullah adını alır. Ozon tabakasında eksilme oldu diyelim. Sünnetullah derhal karları eritecek olan iğne yapraklı ağaçların kutuplara yakın yerlerde üzerleri daima karlı. Bazen bu karlar eriyor, bazen de karla kapalı oluyor. Karla kapalı oldukları zaman oksijen azalacağı için ozon tabakası oksijenin azalması sebebiyle yavaş yavaş incelmeye başlar. Ne zaman bu incelme normalin altına düşerse o zaman yağmur yağar iğne yapraklı ağaçların üzerine. Milyarlarca ağacın iğne yaprakları üzerindeki karlar erir. Eriyince milyarlarca ağacın yeşil yapraklarının çıkardığı oksijen havaya çok fazla miktarda yayılır. Bu yayılan oksijen yükselerek ozon tabakasını onarır ve devam ettiği sürece giderek ozon tabakası kalınlaşır, normale ulaşır ama durmaz. Normali aşarak devam eder. İşte ne zaman normali aşarsa dediğimiz zaman süre tükerse de o zaman yeniden kar yağacaktır. O zaman yeniden kar yağacak ve yağan kar iğne yapraklı ağaçların yeşil kesimlerini örtecek. Ve bu sebeple havaya yayılan oksijen azalacak. Azalınca normalden daha fazla kalınlaşan ozon tabakası incelmeye başlayacak. Normale kadar gelecek ama durmayacak, normalin altına inecek. O zaman da tekrar yağmur yağarak iğne yapraklı ağaçların üzerindeki karlar eriyecek. Daha çok oksijen çıkacak. Ve böylece aylar boyunca devam eden bir incelme ve kalınlaşma olayı sür git, devam edip gider. Sünnetullah bıkmaz. Sünnetullah görevini yapmaktan vazgeçmez. Şartlar ne olursa olsun sünnetullah görev yapacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın sünnetullahı işte o Allah'ın ilmidir. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmadan evvel her şeyi yaratmış. Yarattığı şeyleri de kuşatmış. Çünkü onun ilminin standartları içerisinde yaşar. Mikroaleme baktığınız zaman bir protonun etrafında hareket halinde olan elektron veya elektronlar görürsünüz. Makro aleme baktığınız zaman bir güneş sisteminde güneşin etrafında dönen gezegenler görürsünüz. Tıpkı bir protonun etrafında dönen elektronlar gibi elliptik bir görünce üzerinde
Makro sistemde dünyalar döner, yıldızlar döner bir sabitenin etrafında. Güneş bir sabitedir, kendi etrafında döner. Bir felek üzerinde hepsi birden hareket halindedirler. Ama bu harekette dünya güneşin etrafındaki turunu 365 gün, 6 saat, bilmem kaç dakika, bilmem kaç saniye, bilmem kaç salise, bilmem kaç salise ve daha az katları, az katları, az katları milyarlarca seneden beri dünyanın güneşin etrafındaki 365 gün küsür süren bu yolculuğu saniyenin milyarda biri kadar bile bir zaman değişikliğine uğramamıştır. Allah'ın ilminin nasıl muhteşem bir dizayn olduğunu buradan çıkartacaksınız. Allah Teala şu dünyada verilen gezegende öyle bir denge kurmuş ki bu dünyanın merkezinden hangi tarafa uzatırsanız atın, merkezden geçen bütün doğruların iki tarafındaki ağırlık birbirine eşittir. Bir tarafta okyanus vardır, öbür tarafta Everest Dağı vardır, ana eşittir. Bu eşitlik hiçbir noktada zedelenemez. Ne zaman bir insanlar baraj yaparsak, dünyanın dengesini farkına bile varmadan değiştirmeye kalkarsak, bilmediğimiz zelzeleler olur. O sistemini yeniden yerlerine yerleştirir. Gene merkezden çıkan iki dikmenin iki ucunun merkezden itibaren olan ağırlığıyla diğer tarafın ağırlığı kesin olarak birbirine eşittir. Hangi noktadan bakarsanız bakın sonuç değişmez. Çünkü o noktanın etrafında dünyanın yarısı vardır. Öyleyse ne demek istediğimi dikkatle düşünün. Onun ilmine sadece hayran olursunuz. Onu tanıdıkça hayranlığınız artar, hayranlığınız büyür. Önce Allah'a karşı hoşlanmakla başlarsınız. Ondan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. İkinci safa. Sonra mı aşık olursunuz? Üçüncü safa. Sonra hayran olursunuz. Dördüncü safa. İlk üç safada insanların dizaynında birbirinden hoşlanan, birbirlerini seven, birbirine aşık olan insanlar seviye itibariyle farklılık göstermezler. Böyle bir ölçü yoktur. Ama hayranlık dediğiniz zaman orada durun. Hayran olan daima alttadır, alt seviyededir. Hayran olan daima üst seviyededir. Onun için ben Allah'a hayranım. Ben onun kölesiyim. Beni yaratan o. Eğer kendime aynada baktığım zaman yalnız kendimi görseydim, o zaman insanlar gibi Allah'ın kadrini kıymetini bilmeden yaşardım. Ama biliyorum ki 200 trilyon hücrenin sahibiyim. Her hücremde beni yeniden oluşturmaya yetenekli tam 23 çift kromozom hayatta. Yani ben aynaya baktığımda 200 trilyon çarpı 46 tane benim. Öyleyse Allah'ın ilminin beni kuşattığı kesin. Çünkü hücre yapımı vücuda getiren sistem atomlar. Atomları vücuda getiren sistem elektronlar, karşıt elektronlar ve bunların arasındaki iki tane kuvvet, merkez kaç kuvvetiyle merkezi çekim gücü. Aralarında öyle bir denge kurmuş ki merkezden çevreye doğru uzaklaşan bir elektronda en uzak noktada, elektrik yörüngenin en uzak noktasında en yüksek manyetik alan en düşük hız görürsünüz. Çünkü onu yaratan kuvvet Yüce Allah sünnetullahıyla elektronun merkezi iradeyi gelmesine ve kaçmasına müsaade etmiyor. Manyetik alanı yükseltiyor, hızı küçültüyor.
Dikkat edin. Eliptik yörüngenin her noktasında hızla manyetik olan çarpımı daima birbirine eşittir. Merkeze en yakın noktada en yüksek hız, en düşük manyetik olan. Neden? Bu sefer de merkezin çevre elektronunu kendisine çekme ihtimalini Allah-u Teala önlüyor. Ve böylece Allah'ın ilmini görüyorsunuz. Her elektronda. Şu anda bu oda. Bu sohbeti yaptığımız yer. Bu burada görebildiğiniz her nokta elektronlardan müteşekkir. Havanın içinde azot var. Havanın içinde oksijen var. Hidrojen var. Bu havanın her zerresi elektronlardan oluşuyor. Nereye bakarsanız bakın. Hiçbir boş yer göremezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilmi bu odayı kuşatmış mı? Neden Allah-u Teala Allah'ın ilmi yokluğu da kuşatır demiyor? Çünkü kainatı Allah-u Teala yaratmış ve yarattığı şeyi teminat altına almış sünnetullah ile. Yarattığı her sistemin arasında onun ilmi gidip geliyor. Elektronları harekete geçiren, onları hayatta tutan nötrinolar. Bütün mikrosistemde protonlar, onların etrafındaki elektronlar, bütün makrosistemlerde sabiteler ve etrafında dönen gezegenler. Dikkatle baktığınız zaman aynı kudret elinin, Yüce Allah'ın, kainatın her zerresinde ilmi olanın, ilmin sahibinin orada hükümran olduğunu görürsünüz. Onun ilmi devrededir. Öyleyse Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmış mıdır? Evet. Bütün varlıklar Allah'ın ilmiyle kuşatılmıştır. Bütün varlıklar arasında Allah'ın ilmini temsil eden nötrinolar, rahmet, fazl, salavat, hareket halindedir. Öyleyse Allah-u Teala'nın rahmeti, Allah-u Teala'nın fazlı, Allah-u Teala'nın salavatı, kısaca Allah'ın emri. Kainatın her noktasında hareket halindedir. Her noktasında vardır. Ve bunları vücuda getiren Allah'ın ilmidir. Allah'ın ilminin temsilcileri olan bu nesneler oralarda görev yaptıkları sürece Allah'ın ilmi kainatın her noktasında mevcuttur. Üç pozitif, üç negatif bütün alemlerde Allah'ın emri iner ve çıkar. İşte böyle bir dizayn, işte yaratıcı, işte yaratılan. Hamdolsun ki bizler sadece bir yaratık olduğumuzun farkındayız. O yüce yaratıcının naçiz bir yaratılanı mahluku. Rabbimize hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Onun o sonsuz ilminin sadece vücuda getirdiklerinden bir küçücük süce olarak. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Nefsinizin kalbi karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için tefsir ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa, siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi. Yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef ihtiyaz edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç bu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, iki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartlarda çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır. Yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasreti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasretidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manasını artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah-u Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız, onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah-u Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız, arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir, ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz, daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri, nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz da, ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. Ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi, nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi, nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almıştır. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın, hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah-u Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kodar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
1: Devam ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Serdar Hoca inşallah sualini okuyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz zikir nedir ve farz mıdır?
0: Allah razı olsun. İşte belki Kur'an-ı Kerim'deki en önemli sual bu sual. Zikir nedir? Ondan daha fazla önemli olan sual de zikir farz mıdır? İkisi de son derece hayati iki tane konuyu vücuda getiriyor. Neden? Çünkü 14 asır sonra zikir müessesesinin farziyeti tamamen unutulduğu gibi zikir de unutulmuş vaziyette. Zikrin ne olduğu bile bilinmiyor. Allah'ı hatırlamak deniyor. Zikir nedir diye sorduğumuzda Allah'ı hatırlamak deniyor. Öyleyse zikir nedir? Allah Teala Müzemmil Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde ve eskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila buyuruyor. Allah'ın Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin bir ifade. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaşmak söz konusu. Allah'ın ismiyle Allah'ı zikretmek. Yani Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrarlamak. Kalbinizle, fizik vücudunuzun kalbiyle de, nefsinizin kalbiyle de, ruhunuzun kalbiyle de zikir son derece yakından ilişkili bir konudur. Kalbin temizliğinin tek mimarı zikirdir. Tek anahtarı, tek silahı zikirdir. Zikir yapılmazsa hiçbir şey sizi nefs tezkiyesine ulaştıramaz. Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre hiçbir zaman bu mümkün değildir. Öyleyse zikir müessesesi niçin konulmuş Allah-u Teala tarafından? Çünkü Allah-u Teala'ya teslim olma konusunda yeminimiz var, misakimiz var, ahdimiz var. Allah'ın da bize bunu farz kılması var. Teslim farz mıdır? İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey bakın ne kadar açık. Ve enibü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azâbe sümme lâ tunserûn. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a geri dönün. Yani ruhunuzu Allah'a geri döndürün, yaşarken, hayattayken. Ve ona, Allah'a teslim olun. Ruhunuzu geri döndürmeniz, Allah'a teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzla nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Ve arkasına diyor ki yoksa yardım alınmazsınız diyor. Allah'ın yardımını alabilmek için talep sahibi olacaksınız. Allah'a ruhunuzu teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Allah'a fizik vücudunuzu teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Allah'a nefsinizi teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Yoksa Allah Teala size yardım etmez.

geçmesi demektir. Ondan sonra yokluğa ulaşması demektir. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması, yok olması demektir. Ama ruhun böyle bir yolculuğun birinci katına bile nefsini emmare kademesinde temizlemeden çıkması mümkün değildir. Temizleyebilirse ancak birinci gök katına kadar çıkar. Ve böylece temizlik ameliyesi, levvame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini içerdikçe o kişinin ruhu da ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katından sonra yedi tane yatay alem geçecektir. Ondan sonra yokluğa geçecektir. Allah da zaten bir mekanın, mekan adı verilen Allah'ın yarattığı sistemin dışındadır. Allah'ın bir mekana ihtiyacı yoktur. Yokluktadır. Ve ruhumuz da yokluğa geçip, ademe geçip, mekansızlığa geçip Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ama ulaşabilmek için önce nefsin yedi kademede temizlenmesi, yani nefsteki karanlıkların %100'den %50'nin altına düşmesi gerek. Her bir %7'de ruhumuz ancak bir gök katı kadar yükselebilir Allah'a doğru yaptığı seyr-i sülk isimli yolculukta. Öyleyse bunun nefs tezkiyesinin, ruhun Allah'a doğru yola çıkmasının başlangıç noktasına bakarsanız 14. basamağı görürsünüz. Birer cümleyle söyleyelim. Birinci basamakta olayları yaşıyorsunuz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyorsunuz, muhakeme ediyorsunuz. Bir karara varıyorsunuz. Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi dilemek. Böyle bir karara varırsanız üçüncü basamaktasınız. Allah bunun üzerine derhal üzerinizde rahim esması tecelli etmeye başlar. Dördüncü basamaktasınız. İrşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestur adlı perdeyi alır Allah Teala. Sizin üzerinizdeki tecellisinin üzerine altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakayı alır. Yedinci basamakta kalbinizdeki nefsinizin kalbinde bulunan ekinneti alır. İrşat makamına karşı insanlar başlangıçta hiç sevgi duymazlar. Birçokları da ondan nefret ederler. Bu irşat makamı ile aralarındaki hicab-ı mestur adlı perdenin varlığından dolayıdır. Allah Teala alır perdeyi, nefret kalkar, muhabbet gelir. Kulaklardaki vakrayı aldığı zaman kişi davete icabet etmek gereğini duyar. Çünkü kulağın duyduğunu artık zihin işitmeye başlamıştır. Vakranın alınmasıyla. Vakra, kulakla zihin arasında yalnız davetle alakalı konularda bir engeldir. Kulak onu duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. İşte bunu sağlar Allah Teala. Manaya varmayı sağlar. Manaya varmak yetmez, idrak etmek lazım. Kişinin kendisine mal etmesi lazım. Bunun için manasına vardığı konuyu kalbine indirir ve kalbinde kendine mal eder. İşte bu idrakin oluşmasıdır. Allah Teala ikinneti alarak Allah'ın davetine icabet konusundaki idraki de gerçekleştiriyor, tahakkuk ettiriyor. Yedinci basamakta böylece nefsinizin kalbindeki ekinnet alınır ve ameni olursunuz. Kalbinizde sadece iki tane kalp şartı oluştu. Allah Teala kalbinizdeki ekinneti aldı, yerine ihfati koydu, iki. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala'nın ihsanı yeni bir safhaya ulaşacaktır. Kalbinize Allah Teala bir kompütür sistemine ulaşacaktır. 8. basamaktasınız. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Kalbinizdeki 3. işlem Allah'ın bir kompütür sistemine size ulaşması ya da onun sünnetullahının demek daha doğru. Sünnetullah hükmünü icra ediyor. 4. kalp olayı vücuda geliyor. Kalbinizin Allah'a ait olan kapısı aşağı dönükken Allah'a doğru, yukarıya doğru dönüyor. Çünkü Allah Teala'nın nurları yukarıdan aşağıya inzal edilir. Sonra 10. basamakta göğsünüzden nefsinizin kalbine bir nur yolu açılıyor. Kalbinizdeki 5. işlem. Zikir yapıyorsunuz.

kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı geliyor. Göğsünüze geliyor. Göğsünüzden şifreli yolu takip ederek kalbinize geliyor. Kalbinizden içeri giremiyor. Çünkü kalbiniz mühürlü. Mühürün kenarından hafif bir şekilde rahmet sızabiliyor. Fazl ne sızabiliyor ne de kalbinize girebiliyor. Böylece rahmetin oluşturduğu bir birikim başlar nefsinizin kalbinde. %2'ye ulaştığı zaman bu birikim huşu sahibi olursunuz. İşte o zaman bir hakkınız doğar. Hacet namazı kılıp Allah'tan sorduğunuz zaman mürşidinizi, mutlaka mürşidinizi görürsünüz. Görürsünüz, 13. basamağa alışırsınız. 12. basamakta huşu sahibi oldunuz. 13. basamakta mürşidiniz gösterildi. Mürşidinize ulaştınız. Önümde diz çöküp tövbe ettiniz. La ilahe illallah Muhammedunuz Resulullah dediniz. El öptünüz. Yani mürşidinize Allah'a teslim olmak için Allah'ın yeryüzündeki temsillerinden birine teslim oldunuz. İşte burası mürşidinize ulaştığınız yerdir. İki tane kalp olayı tahakkuk edecektir. Bir, Allah-u Teala kalbinizin mührünü açacaktır. İki, kalbinizin içine imanı yazacaktır. Bu iki olay mürşide ulaşmadan hiçbir şekilde gerçekleşemez. Öyleyse kim nefsini tezkiye edecekse, Allah'a ruhunu teslim edecekse, o mutlaka önce ruhunu Allah'a teslim etmeden önce kendisini mürşidine teslim etmek mecburiyetindedir. Bu teslim gerçekleşince ondan sonraki işlemler birbirinin arkasından inşallah gelir. Mürşidin önünde tövbe işlemi tamamlandığı zaman Allah Teala kişinin kalbindeki mührü açar. Mührün açılmasıyla Allah Teala kalbin içine iman kelimesini yazar. Mührün açılması 6. işlem, kalbin içine imanın yazılması 7. işlem. İşte kalpte bu 7 tane işlem yoksa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Nefsini tezkiye edemezse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Sonra ne olur? 7 tane basamağın çıkılması söz konusu olur. Şimdi kişinin nefsinde 7 tane işlem tamamlandı. Ve kişi nefs tezkiyesi için hazır durumuna geldi, mürşidine ulaşmış. Mürşidin emirleri gereğince zikir yapmaya başlıyor. Ve zikri giderek artıyor. Ve 15.000 zikri aşıyor. Ve bir de bakıyor ki nefsi emariyi tamamlamış. Nefsinin kalbinde 107'den daha fazla nur birikmiş. İşte bir insanın nefsinin kalbinde biriken %7 nur onu nefsi emmare kademesini tamamlamaya ulaştırır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya buyuruyor, Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. İşte nefsin şerri emrettiği başlangıç kademesi bu. Burada tabi Hazreti Yusuf'un büyük tevazuunu görüyoruz. Ama Allah Teala'nın indinde bu bir kademe işaretidir. Ve Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor herkese. Şerri emreden, sadece şerri emreden nefs kademesi. Neden? Doğumumuzdan itibaren nefsimizin kalbi sadece ve sadece afetlerden oluşur. Ve kapkaranlıktır. Afetler karanlıklarla temsil edilir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, bütün kötülükler afetlerdir. Ruhumuzda ise bunların zıtı olan bütün güzellikler vardır. Nefretin yerine sevgi gelmiştir. İsyanın yerine itaat gelmiştir. Ve intikamın yerine af gelmiştir. Her şey en güzel standartlarda tahakkuk etmiştir. İşte başlangıçta bütün insanların nefsinin kalbi tamamen afetlerden oluşuyor. Yani nefsin kalbinde sadece şerre dönük talepler vardır. 100 üzerinden 100 ile nefsin bütün talepleri şer talebidir. Vücudun kumandanı akıldır. Nefs akıldan devamlı şer taleplerde bulunur. %100 ama söylediğimiz nefsi emare tamamladığı zaman artık 100 tane talepten en azından 7 tanesi negatif bir mana ifade etmiyor.
nefsin %50'si temizlenmiş durumda, ruhun hasletlerine dönüşmüş durumda. Peki, mürşide ulaştığımız zaman ruhumuz ne olur? Vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Şimdi bu nefs tezkisi denilen olaya beraberce bakalım. Nur suresi 21. ayet-i kerime. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, Allah'tan size gelip de nefsinizin kalbine giremeseydi, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi diyor Allah Teala. Demek ki rahmetle fazlın bir defa mutlaka gelip nefsinizin kalbinden içeriye girmesi lazım. İşte burada bir de ilavesi var Allah Teala'nın. Fazl da geliyor. Rahmet de geliyor. Salavatla beraber rahmet de geliyor. Öyleyse rahmetin, fazlın ve salavatın beraberce Allah'tan gelip nefsinizin kalbindeki mührü aşağı itmesi söz konusu. Zülmani kapıyı kapatması söz konusu. Çünkü mührün üzerine yukarıdan 3 tane enerjinin baskısı var. 3 grup. Rahmet, fazl ve salavat. Bu enerjiler mührü aşağı doğru bastırır. Şeytanın karanlıkları tek bir enerji olarak aşağıdan yukarıya bir gayret sarf ederler ama gayretleri boşunadır. Mühür zulmani kapıdan ayrılmaz. 3 enerji grubu baskı yaptığı için zikir boyunca. Ve bu mühür kalbin Rabbani kapısını, Allah'a dönük olan kapısını örten bir mühürdü. Aşağı indiği için kapı açılır. Mührün kapladığı kapı alanı tamamen açılır. O kapı alanından içeriye çağlayan gibi Allah'ın nurları dolmaya başlar ve bütün kalbi nurlar kaplar. Zikir boyunca 5000 zikirle başlasanız bile ki 7000 zikirle başlarsınız. Başladığınız anda, zikir yaptığınız anda nefsinizin kalbi tamamen nurla dolar. Herkes için geçerlidir bu. Neden boşalır? Ne zaman zikri tamamlarsanız, daha başka bir ifadeyle virdinizi tamamlarsanız, ait olduğunuz zikir sayısındaki zikrinizi tamamlarsanız, o zaman zikri tamamlamış olduğun için zikir bitmiştir. Zikir bittiği anda Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve salavatın mühür üzerindeki baskısı da sona erer. Çünkü artık zikir yapmadığınız için şifreyi kullanmıyorsunuz. Allah'ın rahmet, fazl ve selavat gönderen şifresini kullanmıyorsunuz. Kodu kullanmıyorsunuz. Kullanmadığınız için Allah'tan rahmet, fazl ve selavat gelmesi durur. Durduğu zaman ne olur? Yukarıdan aşağıya bir basınç yok mühürün üzerine. Ama aşağıdan şeytanın karanlıklarının basıncı var. Bu basınç mühürü tekrar yukarı çıkartır, ait olduğu yere ulaştırır. Eğer zikre yeni başlamışsanız nefsinizin kalbi tamamen tekrar karanlıklara dönecektir. Ama nefsi emmareyi tamamladıysanız iman kelimesinin etrafında kümelenmiş olan %7 nuru artık şeytanın karanlıkları dışarı atamaz. Onlar gelmiştir ve orasını işgal etmiştir. Burası Allah'ın nurları tarafından işgal edilen bölümdür. Boşalması mümkün değildir. Nurlar orasını sağlam bir şekilde tutarlar. İşte bu nefsi emarenin tamamlanmasıdır. Görüyorsunuz ki zikir müessesesi nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını davet ediyor. Allah kelimesinin tekrarı. Bunun için evvela 7 tane kalp şartınızın tamamlanması lazım. Tamamlandıktan sonra neler oluyor? 7 tane mükafat alıyorsunuz Allah-u Teala'dan. 1- Mürşidin ruhu başınızın üzerine geliyor. 2- Mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir gelmez nefsinizin kalbine Allah imanı yazıyor. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından dilediğinin başının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için.
mürşidimizin ruhu geliyor, başımızın üzerine yerleşiyor. Ve bizim ruhumuzda mürşidin ruhu gelip başımızın üzerine yerleşince bizimki vücudumuzdan ayrılıyor. Ana dergaha gidiyor. Daha doğrusu evvela ikisi beraber oraya gidiyorlar. Bizim ruhumuz oraya yerleşiyor, dergahta yerini alıyor. Mürşidin ruhu onu bıraktıktan sonra tekrar geliyor, bizim başımıza, başımızın üzerinde yere paralel olarak vaziyet alıyor. Ve hep artık ömrümüz boyunca orada olacaktır. Öyleyse sonuca baktığımız zaman iki tane işlem gördük. Mürşidin ruhu başımızın üzerine geldi. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Mürşidimiz ruhunun başımızın üzerine gelişi Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde yer almış. Onu anlattık. Ya kalbimizin içine iman yazılması, o Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala diyor ki, onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katında eğitim görmüş olan Allah'ın katından bir ruh göndeririz. O ruhla o kişiyi destekleriz diyor. Yed ederiz, destekleriz diyor. Ve sonra da diyor ki, onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Ne zaman başımızın üzerine mürşidin ruhu gelirse, kalbimizin içine iman yazılır. Peki Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi ne diyor? 38. ayet-i kerimede bir mürşidin önünde yapılan tövbe merasimi anlatılıyor. 39. ayet-i kerimede ise Nebe Suresinin Allah-u Teala şöyle söylüyor. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. İşte hediyeler ard arda geliyor. Birinci hediye mürşidin ruhu başımızın üstüne geliyor. İkinci hediye kalbimizin içine iman yazılıyor. Üçüncü hediye ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a doğru seyre sülukatlı bir yolculuğa başlıyor. Dördüncü hediye bütün günahlarımız sevaba çevriliyor. İşte Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da Allah-u Teala cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor. Furkan 70'de de diyor ki ama diyor tövbe edip de mümin olanlar var ya onlar diyor cehenneme gitmezler diyor. Onlar hariç diyor. Allah diyor çünkü onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Tövbe edip de mümin olanlar. Niçin tövbe edince, hangi tövbede mümin olursunuz? Bir tek tövbede. Mürşidinizin önünde yaptığınız tövbede. Çünkü o gün Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazar. Hacet namazı kılmışsanız, mürşidinizi görmüşseniz, o mürşide ulaşmışsanız, onun önünde diz çöküp tövbe ettiyseniz, işte o zaman kalbinizin içine iman yazılır ve gerçekten mümin olursunuz. Bu ise bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Nasıl bir olgu bu? Açık ifade. Allah-u Teala Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. O müminler ki diyor, kadın olsun erkek olsun Allah onları mutlaka cennetine alır, hesapsız rızıklandırır. Öyleyse kişiyi Allah-u Teala kalbine iman yazıp mümin kılıyor. Yetmez. Başka bir açıdan daha mümin oluyor kişi. Ruhu sırat-ı müstakime ulaştığı için. Bir başka açıdan daha mümin oluyor. Nefs tezkiyesine başladığı için. Gerçekten burası nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Demin anlattığımız gibi. Allah-u Teala'nın bir başka ihsanı o güne kadar mürşidimize ulaşmadan evvel bize rahmet ve fazl isimli iki tane nur gönderirken o günden itibaren rahmetle fazlın ötesinde bir de rahmetle salavat da göndermeye başlar. Öyleyse üç isim geçiyor. Rahmet, fazl ve salavat. Bu üç tane nur birden gelip söylediğimiz işlemleri gerçekleştirir ve kalbimizin içine gelen bu nurlardan fazlılar çekim kuvvetine tabi olarak iman kelimesinin etrafında kümelenmeye başlar. Salavat karanlıkların
iman kelimesinin çekim gücünü zayıflatmasına mani olur. Fazl ise gelip yerleşir. Rahmet bir taşıyıcıdır, bir kargo uçağıdır. Devamlı Allah'ın nurlarını kalbe taşır, kalpten de karanlıklar alıp dışarıya atar. Böylece bir muhteşem işlem devam etmektedir. İşte bu işlemin adı nefsin kalbine gelen nurların birikmesi işleminin adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi böyle başlar. Bunun Kur'an'da çok kullanılan adı amünüs salihattır. Nefsi ıslah edici ameller. İşte bu amellerden sadece bir tanesi, sadece bir tanesi amülüs salihattır. Allah'ı zikretmeniz. Hiçbir başka sistem nefsinizin kalbinde aklanmayı sağlayamaz. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının yerleşmesini sağlayamaz. Nefs tezkiyesi ise sadece nefsinizin kalbine afetlerin alınarak ruhun hasletlerinin faziletler adıyla yerleşmesiyle sağlanabilir. Başka bir alternatif yok. Nefsinizin kalbinde nur birikimi başlamadıkça nefs tezkiyesi başlamamıştır. Nur birikimi %7'yi bulmayınca ruhunuzun birinci kata kadar yükselmesi mümkün değildir. Daha üst katları tabiatıyla hiçbir zaman yükselmesi mümkün değildir. Öyleyse nefsinizin emmare kademesini demin anlattığımız standartlarda tamamlayabilmesi sizin zikrinize bağlı, kalbinizin 7 tane kalp şartına tabi olmasına bağlı, sahip olmasına bağlı, 6. ve 7. şartlarsa mürşide ulaştığınız zaman gerçekleşir. Gerçekleştiği şartlar zikir yapmıyorsunuz. Şartlar gerçekleşirse zaten zikir yapmamanız mümkün değildir. Allah-u Teala dağına göre kış verir. Eğer Allah-u Teala sizin kalbinizin kapısını açmışsa, içine imanı yazmışsa, sizin zikir yapmamanız mümkün değildir. Hani bize sık sık sualler soruluyor. Efendim, tövbe edip de vazifelerini yapmayanlar, onların durumu ne olacak? Tövbe edip de Allah'ın yoluna girip de vazifelerini yapmayanlar, onların durumu ne olacak? Onlar tövbe etmemişlerdir. Tövbe ettiklerini zannetmektedirler. Onlar Allah'ın yolunda değillerdir. Yolda olduklarını zannetmektedirler. Allah'ın yoluna giren kişinin vazifelerini yapmaması mümkün değildir. Allah'ın yoluna giren kişi vazifelerine angarya olarak bakmaz. Onlar onun için bir zevktir. Kul ancak tasavvufa girdiği zaman, yani Kur'an'daki İslam'ı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz gibi ve sahabe gibi yaşamaya başlar. Ancak o zaman söz konusu olur ki Allah'ın bütün emirleri, bütün farzları doyulmaz zevklerdir. Bundan 14 asır evvel onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Gerçek İslam'ı yaşadılar. Bugün yaşanmayan İslam'ı yaşadılar. Gerçekten Allah-u Teala onlar için diyor ki Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde, sizden nefret ettiği halde, size her türlü kötülüğü reva gördükleri halde, siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. İşte bütün farklılık burada. 14 asır sonra İslam'ı yaşadığını zanneden insanlar Kur'an'ın bütününe artık riayet etmiyorlar. İşte riayet etmediklerinin en kesin işareti zikrin farzlar arasında mevcut olmaması. Öyleyse zikir farz mıdır? Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi kesinlikle zikir farzdır diyor. Vezkür ismi rabbike
ve tevetülleyi teptile. Allah'ın ismiyle zikret. Ne diyor Allah Teala? Açık ve kesin bir emir. Allah'ın ismiyle zikret. Ve ondan sonra diyor, her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ama emir açık ve kesin geliyor. Rabbinin ismiyle, Allah'ın ismiyle zikret. Zikir farz mıdır? İşte birkaç sene evvel Bursa müftüsüyle bu konuyu tartışıyoruz. 2 saat sürdü Sayın Müftü'ye zikrin farz olduğunu kabul ettirebilmemiz. 1000 dereden su getirdikten sonra lütfen kabul buyurdular. Biz de sorduk, siz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Allah'ın farz kıldığı bir zikri ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde insanlara duyurmuyorsunuz. Bu yanlış bir şey değil mi? Bu konuda ne yapılabilir? Bize verdiği cevap şöyleydi. Siz müracaatınızı yaparsanız eğer yazılı bir müracaat, biz inşallah o müracaat üzerine zikrin farziyetini herkese açıklarız. İşte ne kadar hazin bir tablo. Dışarıdan başkalarının müdahalesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı vazife yapmaya başlayacak. Kaldı ki oradaki Yüksek Din Kurulu'na acaba bir Bursa müftüsünün ne kadar hükmü geçer ki? Ama vaka kesin ve açık. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir mevcut değil. Bunun ötesinde Kur'an-ı Kerim sadece zikri farz kılmakla kalmamış. Daimi zikri de farz kılmış. İşte Nisa 103 Allah Teala buyuruyor. Feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan 3 halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyor haldedir. 3 halin üçünde de kesintisiz olarak zikretmemiz emrediliyor Allah Teala tarafından. Böyle insanlar var mı? Var. Adları Ulul Elbab. İşte Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimeleri Allah Teala buyuruyor. O Ulul Elbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Demek ki Allah Teala'yı sonsuz bir şekilde zikredenler var. Bu sonsuz zikir nasıl gerçekleşebilir? Siz bu işe gönüllüyseniz, daimi zikre ulaşmak istiyorsanız, içinizdeki sesle zikir yapmayı usul haline getireceksiniz. Ve bu zikrinizi ait olduğu yere oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki kalbiniz şöyle atmaz. Böyle atmaz. Şöyle atar. Hep 2 heceli atar. Ve her 2 hecede sizin kalbiniz, siz isteseniz de istemeseniz de hep Allah Allah Allah Allah diye atar. Bu kalbinizin, nefsinizin kalbinin bu ses, nefsinizin kalbinin buna iştiraki söz konusudur. Söz konusu olan fizik kalbiniz, fizik vücudunuzun yani beçinizin kalbi. Bu kalp devamlı olarak çift vuruşlu olarak atar. Her çift vuruşunda da içinizdeki bir ses ona eşlik eder. Siz daimi zikre ulaştığınız zaman ancak o sesin sizin kontrolünüzde olduğunuzu fark edersiniz. Yıllarca daimi zikir için uğraşırsınız. Daimi zikir öyle birkaç ayda veya birkaç yılda gerçekleşen bir olgu değildir. Uzun süreli temrinleri gerektirir ama neticede mutlaka ona ulaşırsınız. Unutmayın bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikre ulaşmıştı. Münafıklardan bahsetmiyorum, sahabeden bahsediyorum. Yani yaşarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz
ona tabi olanlar, onu görenler değil, ona tabi olanlar, onlar sahabeydi. Ve her tabi olan sahabe, ister muhacirinden olsun, ister ensardan olsun, mutlaka salah makamına ulaşmışlar, daimi zikrin sahibi olmuşlar. İşte daimi zikrin sahibi olmak söz konusu. İçinizdeki sesi harekete geçireceksiniz. Kalbinizin çift atışını duyarak nasıl yapacaksınız? Allah Teala diyor ki, ayaktayken zikredin, otururken zikredin, bir de yan üstü yatarken zikredin. Bu bir emirdir aslında. Yan üstü yatmak mecburiyetindesiniz. Yetmez. Kıbleyi sağa alarak yatmak mecburiyetindesiniz. O zaman yan üstü yattığınız zaman sağa dönmüş olacaksınız. Sağa döndüğünüz zaman ön cepheniz tamamen kıbleye gelir. Ve kulağınızı yastığın üzerinde hafifçe hareket ettireceksiniz. Ve neyi yakalayacaksınız? Kalbinizin atışlarını yakalayacaksınız. Kulağınızdaki basınç sebebiyle kalp atışlarınızı hemen duyar hale gelirsiniz. İşte o zaman sesinizi çıkarmadan, yani benim size şimdi ulaştığım bu ses gibi olan sesinizi, yani nefesinizin ağzınızdan çıkarken ses tellerinizi titreterek çıkardığı sesi kullanmadan içinizdeki sesle zikretmek mecburiyetindesiniz. Ve o zikri gerçekleştirirken dilinizin de kımıldamasına dikkat edin ki alışkanlık böylece oluşsun. Bir süre sonra sabah uyandığınız zaman da zikrinizin devam ettiğini göreceksiniz. İşte bu daimi zikre yakın yaklaşmanın işaretlerinden biridir. Bazı sabahlar uyanırsınız, hayır zikretmiyorsunuz. Bazı sabahlar uyanırsınız, bütün gece zikretmişsiniz ve sabahleyin de zikrinize devam ediyorsunuz. Daha sonra ne olacak? Daimi zikre ulaştığınız zaman, ne zaman uyanırsanız uyanın, hangi gün uyanırsanız uyanın, gecenin hangi saatinde uyanırsanız uyanın, hep Allah'ı zikrettiğinizi göreceksiniz. Hep Allah'ı içinizdeki bir sesin zikrettiğini göreceksiniz. Bir süre sonra kontrol sizden alınır, sünnetullah'a verilir. Sünnetullah ise sonsuz bir şekilde onu devam ettirir. Hiç kesmesi mümkün değildir. Öyleyse zikir müessesesine dikkatle bakın. Sizin için şu dünya üzerindeki en hayati konu budur. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Zikir en büyük ibadettir. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne's salate tenhevne anil fahşai vel münkeri ve la zikrullahi ekber." Diyor ki Allah Teala: "Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onlara, sahabeye o Kur'an-ı Kerim'i oku, anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Öyleyse Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Bu ayette geçiyor. Namaz kılmak, o da bir zikirdir. Bu ayette geçiyor. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek, Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek, o da bir zikirdir. Ama bu üç tane zikirden en büyüğü, herkesin zannettiği gibi namaz kılmak değildir. Zikir yapmaktır. Doğrusunu sadece Allah söyler. İnsanlara bakarsanız eğer namaz dinin direğidir, ondan büyük ibadet mi olur derler. Ama Kur'an-ı Kerim öyle demez. O yalnız Allah'ın söylediğini söyler. Allah'ın söylediği de kesindir. Namaz değil, Kur'an-ı Kerim tilaveti değil, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Neden olduğu da belli. Çünkü diğer iki ibadet, ne kadar çok yaparsanız yapın, sizin nefsinizi temizleyip nefs tezkiyesine ve nefs tasfiyesine sizi ulaştıramaz.
temizleyemediği için ruhunuz da vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz, birinci kata bile ulaşması mümkün değildir. Öyleyse ruhunuzun gök katlarını birer birer çıkabilmesi nefsinizin tezkiyesine bağlıdır. Nefsinizin tezkiyesinin ise dünya ve kainat üzerinde bir tek ilacı vardır. Allah'ın zikredilmesi. Başka bir müessese yok. Başka kapı yok. Başka çıkar yol yok. Gideceğiniz yer Allah'ın cenneti olsun diyorsanız zikretmek mecburiyetindesiniz. İşte zikri arttırmak üzere eskiler özel iki tane sistem tatbik etmişler. Birinin adına riyazet demişler, ötekinin adına mücahede demişler. Bunlar da direkt olarak nefsin kalbini aklandıramazlar. Ama zikrin artmasında muhteşem etkileri olur. Mücahede nefsin istemediği bir hususu nefse zorla kabul ettirerek yaptırmaktır. Cebir kullanarak. Nefsinizle cihad etmek mecburiyetindesiniz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse nefsiyle cihad etsin diyor Allah Teala. Ankebut suresinin 45. ve 6. ayet-i kerimeleri. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim nefsini tezkiye edecekse nefsiyle cihad etsin diyor Allah Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştıracaksa nefsiyle cihad etsin. İşte cihad müessesesi nefsinizle yapacağınız bir mücahedeyi ifade ediyor. Cihad Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesine bakın. Küçük cihatlar bitti diyor. Büyük cihat başladı. Küçük cihatlar harplere küçük cihat diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir savaşı gitmiş, Uhud savaşı. Onlar küçük cihatlar. Büyük cihat insanın nefsiyle yapacağı mücahede. Kainattaki en büyük kavga nefsinizle olan kavgadır. Ve onun zaferine ulaşırsanız en büyük galibiyeti hayatınızdaki aldınız demektir. İşte nefsinizle yapacağınız cihadın muhtevasında bir tek silahı kullanabilirsiniz. O kapının açılmasında, nefsinizi tezkiye edecek olan kapının, ruhunuzu Allah'alaştıracak olan kapının açılmasında bir tek anahtar kullanabilirsiniz. Onun da adı zikir. Ama mücahede ve riyazet zikrinizin arttırılması için lüzumlu olan iki tane vasıtadır. Mücahedenin ne olduğunu söyledik. Nefsinizin istemediği bir şeyi ona zorla yaptırmak, kavga ederek cebirle nefsinizi zorla istemediği bir şeyi yapmaya zorlayarak oraya ulaşmak, yaptırmak. Bir de riyazet var. Nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. Eski bir veliden bahsediliyor. İsmini hatırlayamadım şimdi. Bir gün sıcak canına tak demiş. Getirin demiş şu karlı sulardan bir içeyim ben. Getirmişler. 3-4 yudum aldıktan sonra birdenbire durmuş. 60 bardağı kırmış elinden. Bir sene boyunca sadece sıcak su içmiş. Niçin? Nefsi soğuk su istiyor sıcak olan günlerde. Ona vermemek için. Nefsinin talebini yerine getirmemek için. İşte şimdi bir takım zavallı insanlara sorarsanız bu adam ne yaptı? Cevap veriyor size. Nefsine zulmetti. Hayır. Hayır ve de hayır. Bir insanın nefsine zulmetmesi demek onun derecat kaybetmesi demektir. Hangi olay size derecat kaybettirmişse siz nefsinize zulmettiniz. Neden? Çünkü derhal arkasından ruh nefse azap eder. Azap zulüm karşılığıdır.
Eğer bir hata yoksa azap da yoktur. Eğer bir günah işlemediyseniz azap da yoktur. Ya kendinize zulmettiniz, işlediğiniz günahla mesela namaz kılmadınız, kendinize zulmettiniz, zikir yapmadınız, kendinize zulmettiniz. Cevabı azaptır. Veya başkalarına zulmettiniz, onlara kötülük ettiniz. Gene cevabı azaptır. Ruhun nefse yaptığı azap her halükarda bir zulmün cezalandırılması müessesidir. Azap nedir? İşlediğiniz bir günahın mukabilinde size yapılan bir manevi üzüntü verici sistem, manevi cezalandırma. Bir tek şartla gerçekleşir. Kendinize veya bir başkasına zulmettiğiniz takdirde. İster emri dinlemeyerek, Allah'ın emrettiği bir şeyi dinlemeyerek nefsinize zulmedin veya başkasına zulmedin. İsterseniz Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmayarak nefsinize zulmedin. Birbirinin tersi olan bu iki işlemden ikisi de aynı sonucu çıkar, derecat kaybedersiniz. Allah bir şeyi emretmiş, yapmıyorsunuz. Yasak ettiği bir şey ise işliyorsunuz. İkisi de ayrı ayrı size derecat kaybettirir. Arkasında mutlaka ruhunuzun nefsinize azabı vardır. Öyleyse kendi kendinize zulmettiniz veya bir başkasına zulmettiniz. Allah'ın verdiği bir emri, sizin için verdiği bir emri yerine getirmediniz. Yani enfüsî bir olay. Kendinize zulmettiniz. Allah'ın emrettiği bir konuda başkasına bir yardımda bulunmadınız. Başkasına da zulmettiniz, kendinize de zulmettiniz. Ama her halükarda ister kendinize zulmedin, ister başkasına zulmedin, ama bunun karşılığında ruhunuz mutlaka size azap verecektir. Öyleyse bu azap müessesesi işte nefsinize zulmetmenizin sonucudur. Öyleyse azap yoksa zulüm de yoktur. Siz nefsinizin istediği bir şeyi ona vermediğiniz zaman bunun karşılığında derecat kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Çünkü bu zikrinizi arttırıcı bir müessesedir. Çünkü bu Allah'ın zaten emrettiği bir şeydir. İnsan tabiatı zulme dayalıdır. İnsan tabiatı dejenerasyona açıktır. Yozlaşmaya açıktır. Ona bu imkanı vermemek için iki tane yolunuz var. Nefsinizin yozlaşmasına, daha çok kararmasına mani olacak iki tane yolunuz var zikrin dışında. Birisi mücahede, nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. İkincisi yanlış söyledim. Birincisi mücahede, nefsinizin istemediği bir şeyi ona zorla yaptırmak. İkincisi riyazet, nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. Her ikisinde de nefsinize zulmetmiyorsunuz. Hiçbir zaman bunların karşılığında azap görmezsiniz. Ruhunuz nefsinize asla azap etmez. Çünkü bunlar nefsinizi terbiye etmenin metotlarıdır. Dikkat edin. Bunlar amülü salihat değildir. Amülü salihat sadece nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girip orada yerleşebilmesi ameliyesidir. Başka bir amülü salihat yok. Hepsi, bütün ameller, derecat kazandıran ameller hayırdır. Ama bunun dışında hiçbirisi amülü salihat değildir. Amülü salihat hayırlı ameller anlamına gelmiyor. Amülü salihat demek, nefsinizi ıslah edecek ameller demek. Bunun da bir tek yolu var. Bu kainattaki Allah'ın en çok önem verdiği emir, zikir emri. Zikredeceksiniz. Zikrederek ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Zikrederek fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşıp nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim edeceksiniz. Zikirsiz hiçbir teslimi gerçekleştiremezsiniz. Yani İslam olamazsınız. Çünkü İslam
3 tane teslimden oluşan bir vetiledir. Ruhunuzu teslim ettiğiniz zaman birinci safhaya ulaşırsınız. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman ikinci safhaya ulaşırsınız. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman üçüncü safhaya ulaşırsınız. Ve işte o zaman ancak üçüncü safhada Allah'a teslimiyetiniz tamamlanır. Demek ki nefsinizin tezkiyesinin, ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktası, nefsinizin kalbinin yarı yarıya, yarıdan birazcık daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolması, karanlıkların ise %100'den %50'nin altına düşmesidir. Böylece 7 kademede Allah'a doğru yaptığınız bir yolculuğu tamamlarsınız. Nefs-i emarede 107 nur birikir demiştik. Devam ediyorsunuz zikrinizi arttırmaya, bir yeni %7 nur birikimi. Nefs-i levame. وَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde. Nefsinizi tezkiyede ikinci adımı attınız. Artık nefsinizi levmediyorsunuz, yaptığınız suçlardan dolayı utanıyorsunuz. Mürşidinizden de utanıyorsunuz. Allah'tan da utanıyorsunuz. Nefsinizi suçluyorsunuz. Kınıyorsunuz, levmediyorsunuz. Sonra üçüncü bir konu, üçüncü basamak. Nefsinizin kalbinde bir %7 daha, üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Allah Teala diyor ki o nefse şeytanın takvası da, şeytanın fücuru da, Allah'ın takvası da ilham edilir. Fe elhamaha, fücuraha ve takvaha. Sonra bir %7 daha nur birikimi ve nefs-i mutmainine ulaşıyorsunuz. Ya eyyetühen nefs-i mutmainine diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan, doyuma ulaşan nefs, Allah'ın verdikleriyle doyan, tatmin olan nefs. Ruhunuz bu dördüncü %7 nur birikimiyle birinci katı aşar emmarede, ikinci katı aşar levvamede, üçüncü katı aşar mülkimede, dördüncü kata ulaşır. Nerede? Mutmainine'de. Sonra Allah'tan razı olacaktır. Ruhunuz da beşinci kata kadar yükselecektir. Yeni bir %7 nur birikimiyle. Sonra Allah da sizden razı olacaktır. Ruhunuz altıncı kata yükselecektir. Radiyeten vardiyet diyor Allah Teala Fecr 28'de buna. Ve nihayet nefsinizin kalbinde %49 nur birikimi, %2'de huşudan aldığınız nurla, %51 nur birikimiyle bir sonuca varacaksınız. Tezkiye olacak nefsinizin kalbi. %50'yi aşmış olacak karanlıklar. Şeytanın hakimiyetini sona erdireceksiniz. Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde hakim konuma geçecek. Ruhunuz Allah'a ulaşacak. 7. gök katına ulaşan ruhunuz 7 tanrımı geçecek. Oradan yokluğa geçecek. Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olacak. 1. teslimizi gerçekleştireceksiniz. Sonra devam edeceksiniz zikrinizi arttırmaya. Daimi zikre yaklaştığınız bir devirde fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerine riayet ettiğini, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğini tespit edeceksiniz. Bu ruhunuzun Allah'a bu fizik vücudunuzun veçhinizin Allah'a teslimidir. 2. teslim. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde son kalan %9 karanlıklarda yok olacak ve nefsinizin kalbi tamamen ruhunuzun kalbiyle eşit hale gelecek. Bunun adı tasfiyedir. Nefsinizde artık hiçbir karanlık kalmamıştır. Bütün karanlıklar yok olmuştur. Daimi zikirdesiniz ve nefsinizin kalbinde tamamen Allah'ın nurları var sadece. Bunlar fazıları oluşturuyor. Ve faziletler ruhunuzun hasletlerini temsil ediyor. Böylece nefsinizi Allah'a teslim olması en zor olan vücudunuzda Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Böylece gördüğümüz o ki bütün güzellikler sizler için. Bu güzellikleri yaşayabilmeniz ise ancak Allah-u Teala'nın zikriyle mümkün. Dikkat edin. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz, bunun ölçüsü sizin için sadece 24 saatlik bir zaman devresini %100 kabul ederseniz ona oranla ne kadar zikrettiğinize bakar.
Eğer siz 2 saat, 2.4 saat zikrediyorsunuz, zikrediyor iseniz Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz demektir. Öyleyse sevginizin işareti kesindir. Allah Teala'yı zikretmek. Böylece zikir müessesesinin hayatınızın en önemli olgusu olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Zikir müessesesi bütün güzellikleri size sağlayan, Allah'a teslim olmanızı sağlayan, İslam olmanızı sağlayan yegane müessesedir. Elbette diğer ibadetlerinde hem yapılması lazım, hem de bugünkü insanların yaptığından çok daha ötede yapılması lazım. Namazı 5 vakit değil, 7 vakit kılmanız lazım. Orucu yalnız Ramazan ayı boyunca değil, onun ötesinde de her perşembe günü devam ettirmeniz lazım. Kandil günlerinde, Muharrem'in onunda hep oruç tutmanız lazım. Zekatınızı en az 2 kat vermelisiniz.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Allah'ın bütün güzelliklerinden kâm almak üzere, bir mutluluğu daha yaşamak üzere, Allah için sohbet yapmak üzere bir aradayız. Kalpler birlikte, gönüller beraber, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşayamayanlar, gerçekten onlara sormamız lazım, hiç kendilerine acımıyorlar mı? Şu dünya adı verilen gezegende mutlu olmak varken, böylesine mutsuz insanlarla dolu bir dünyada yaşamak, insanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı sevgili kardeşlerim? Her şey o kadar güzel ki, Allah'ın yoluna girip de o manaları tespit edebilmek, hayatı yaşayabilmek, biz onların yaşadığına yaşamak demiyoruz. Hani anlatmışımdır size birçok defa, bir defa daha söyleyeyim. Keskin bir avcı anlatıyor arkadaşlarına. Aslan diyor ağzını açtı diyor. Ben de diyor kafamı soktum ağzından içeri diyor. Sonra diyor aslan beni ısırdı diyor. Ölmüştüm diyor. Arkadaşları diyorlar ki iyi de diyorlar yaşıyorsun. Kardeşim diyor sen bunu yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? İşte onların da yaşantısına yaşamak diyemiyorum sevgili kardeşlerim. Allah ile beraber olmadan, nefsinizdeki afetler yok olmadan, başka insanlar için yaşamaya kendinizi adamadan, yöneltmeden nasıl mutlu olursunuz ki? Mutluluğun başlangıç noktasına bakıyorum. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizi merdiven, 28 tane basamak. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Olmazsa olmaz şartı. Allah'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, insanlar Allah'ı, insanların çok büyük bir kısmı rahatlıkla %90'dan daha fazlası diyebiliriz, Allah'ı unutmuşlar, hayatlarından çıkarmışlar. Bu dünyada yaşanacak, ölünecek ve her şey bitecek zannediyorlar. Hayır, bitmeyecek. Kıyamet günü tekrar dirilecekler. Hayat filmleri gösterilecek kendilerine ve önce cehenneme girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın Allah-u Teala sizleri mutlu olasınız diye yarattı.
bir tek gayesi var. Tek bir şey istiyor hepinizden. Sizin mutlu olmanız. İşte bunu idrak etmek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluk adı verilen bir müessesenin asla oluşmayacağını bilmek mecburiyetindesiniz, idrak etmek mecburiyetindesiniz. İdrak etmek, anlamak, algılamak ama derin anlamda bir anlayış, bütün boyutlarıyla bir kavrama ve kendi hayatına tatbik etme ve başka birisi o standardın dışında bir şeyler söylediği zaman ona doğrunun ne olduğunu mutlaka söyleme ihtiyacını hissetme. Bu idraktır. Arapçada fıkıh etme diyor Allah Teala buna. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesi şöyle: biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır. O gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır. O kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır. O kalplerle idrak edemezler. Fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır. Daha çok dalalettedirler. Öyleyse kalp adı verilen bir müessesenin sahibiyiz. Fizik anlamda da kalp söz konusudur. Fiziğin ötesi anlamda da kalp söz konusudur. Öyleyse idrakin merkezi olan kalbe baktığımız zaman başlangıçta bütün insanların idraklerinin kapalı olduğunu görüyoruz. Herkesin kalbi mühürlü. Ve bütün kalplerde küfür yazılı olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve bütün kalplerde ekinetin var olduğunu görüyoruz. Ekinet için Allah Teala onları fıkıh etmekten men eden bir sistem diye ifade ediyor. İsra suresinin 44 ve 45.

hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Onların kalplerinde, onların fıkıh etmesini önlemek üzere ekinnet vardır, diyor Allah-u Teala. Ekinnet, insanları fıkıhtan, idrak etmekten alıkoyan bir mekanizma. İdrak müessesesi, bir insanın herhangi bir fikri, bir ideyi kendisine mal etmesi, bu kendisine mal ediş halinin içerisinde onun manasına derin bir vukufla girmesi anlamına gelir. Anlama idrak değildir. Anladıktan sonra ona vakıf olmak, vukufla iç dünyasına onu kabul ettirmek ve sahiplenmek, kendine mal etmek, derinliğine anlamak manasına sahip olduktan sonra da onun müdafasını yapacak olan bir kendine mal ediş. Bu idrak müessesesidir. Bütün insanlar kalplerinde ekinnetle hastadırlar. Bütün insanların kalplerinde bu söylediğimiz ekinnet vardır. Ekinnet olan bütün kalpler mühürlüdür. Bütün kalplerinde, mühürlü olan kalplerinde içinde mutlaka küfür kelimesi yazar. Bütün insanlar doğuştan itibaren küfrün içindedirler. Bir kişinin küfürden kurtulabilmesiyle idraksizlikten kurtulabilmesi aynı ana rastlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa ulaşmışlardır. Derhal Allah-u Teala Rahim Esmasıyla tecelli edecektir. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Burada idrakin bir başka alanını da yakalıyoruz. Pozitif idrak ve negatif idrak olarak iki ayrı cephe söz konusu. İnsanın idraki ruhunun hasletleri istikametinde bir idrak ise bu pozitif idraktır. İnsanın idraki nefsinin afetleri istikametindeki bir idrak ise bu da negatif idraktır. Bir insana başkalarını nasıl öldüreceği, bankaları nasıl soyacağı, insanlara her türlü kötülüğün nasıl yapılacağı öğretilebilir. Kişi bunu öğrenir ve kendisine mal eder. Bir kötülük makinesi olarak çalışır. Bu kişi idrak etmiş midir? Evet. Onu kendisine mal etmiştir ve sistem çalışmaktadır. Böyle bir idrake sahip olan insanlar

efsane idrakin sahipleridir. Ve sistem çalışır negatif istikamette. Ama ne zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda bir idrakin sahibi olmak istiyorsanız, o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman Allah derhal rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli önce gözlerinizdeki hicabı mestureyi alacak. Aynı zamanda görme hastanızın üzerindeki dışavet adlı perde de Allah-u Teala tarafından alınır. Rahim esmasının tecellisi bununla kalmaz. Kulaklarınızdaki işitme engelini vakraya alır Allah-u Teala ve işitme hastanızın üzerindeki mührü alır. Bütün insanların işitme hastaları da mühürlüdür. Kalpleri de mühürlüdür. Bununla yetinmez Allah Teala kalbinde küfür yazan bu kişinin kalbinin mührünü açar. Küfür kelimesini alır. Kalpteki ekinleti alır. İdraki önleyen müesseseyi alır ve yerine ihbat koyar. Allah Teala kişi böylece muhbit olur. İhbatın sahibi, ihbata sahip bir kişi olur. Bu noktada idrak, pozitif idrak çalışmaya başlamıştır. İdraki sağlayan ihbat o kişiye gelip o kişinin kalbine Allah Teala tarafından yerleştirilmiştir. Allah'ın o kişiyi kendine yaklaştırmak için koyduğu özel bir sistem. Başlangıçta bu insan bakıyordu, görmüyordu. Şimdi görür. Hidayet makamını mutlaka başka insanlardan ayıracaktır. Eskiden kulakları işitmiyordu. İrşada mütalik hiçbir şeyi kulakları işitmiyordu. Şimdi işitir. Hidayeti ve idraki manalarının ne olduğunu anlamak üzere kişi harekete geçmiştir. Allah-u Teala kalbindeki ekinleti kaldırmış, yerine ihbat koymuştur. O kendilerine ilim verilenlerin diyor Allah-u Teala, irşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etmesi için onların kalplerine ihbat koyulur. Onunla kalpler idrak eder hale getirilir. Öyleyse neyi görüyoruz? Baştan herkes kör, herkes sağır, herkes idraksiz. Ancak Allah-u Teala'nın bu konudaki gayreti, Allah'ın bu konudaki el koyması üzerine her şey değişiyor. İdrak etmeyen, idrak edemeyen, pozitif idrakin sahibi olamayan bu kişi pozitif bir idrakin sahibi oluyor. Anlama kabiliyeti herkese az çok vardır. İnsanlar negatif şeyleri de
idrak edebilirler. Bunun için böyle bir ihbat konulması gerekmiyor kalplerine. O istikameti kişileri insanlar, Allah-u Teala onlara hiçbir zaman pislikte yardım etmeyeceği için kendi gayretleriyle öğreneceklerdir. Allah'ın yardımı Allah'ın güzellikleri istikametinde gelir. Yani Allah-u Teala hırsızların, katillerin, insanları kötülük yapan insanların kalplerindeki ekinliği alıp yerine ihbat koydukları için onların idrakini sağladığını kimse iddia edemez. O insanlar şeytanın kendilerine gösterdiği yol üzerinde negatif konularda ihtisas kadınlar, başka insanlara zarar verme konusunda teçhiz olunurlar. Bu teçhiz olmanın arkasında Allah yoktur. Allah'tan bu tarzda yardım gelmez. Bunun arkasında şeytan vardır. Şeytanın gayesi bütün insanları birbirine düşürmektir. Herkesin birbirine düşman olmasını sağlamaktır. Bunun için bütün insanlara negatif istikamette şeytan yardımcı olur. Dahiyane yollar gösterir. O insanın başkalarına daha çok kötülük edebilmesi için bütün yolları şeytan o kişiye adım adım öğretir. Burada da bir nevi idrak var olduğu söylenebilir. Ama asla kalbine, o kişinin kalbine ihbat konularak gerçekleştirilmez bu. Öyleyse idraki sağlayan müessese ihbatın kalbinize konulması noktasından itibaren geçerlidir. Burada idrak edebildiğiniz noktadan itibaren harekete geçeceksiniz. Allah kalbinize ulaşacak, kalbinizin mührün, kalbiniz, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çevirecek. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın hepiniz için bir dizaynı var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah istediği şey hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasıdır. Sonsuz bir mutluluk dizaynı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır. Herkes ancak kalbindeki ekinletin alınması ve yerine ihbat konulmasıyla Allah yolundaki yolculuğuna devam edebilir. Böyle bir şey yoksa o kişi kalbine indirdiği zaman idrak etmek üzere Allah'ın mutluluğa dönük bir hususunu o kişi bunu hiçbir zaman anlayamaz, idrak edemez. İdrak bedava bir müessese değildir. İdrak herkes için ayrı bir hüviyet taşır. İdrakin dizaynına baktığımız zaman
bütün insanlara zarar vermek için çalışan bir negatif idrak, bütün insanları mutlu etmek için çalışan bir pozitif idrak, ikisi de idraktır. Ama biri şeytan tarafından beslenir, biri Allah tarafından. Birine şeytan yol gösterir, ikincisine Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir noktada söz konusu olan nedir? Kişinin idrakinin derece derece arttığı bir dizayn. Yedinci basamakta kalbinize konulan ihbatla idrak etmeye başlarsınız. Sonra göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala nur yolu açar. Kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü Allah'a çevirir. Sonra zikir yapmaya başlarsınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşacaktır. Rahmet nurları kalbinize %2 nispetinde sızacaktır. Huşu sahibi olacaksınız. Huşu sahibi olmak da idrakin daha arttığını gösterir. Pozitif idrakin artmasındaki asıl sebep nefs tezkiyesine dayanır. 12. 10. basamakta kalbinize ulaşan Allah Teala'nın nurlarının sadece rahmet bölümü kalbinizde %2 yer edebilir. Bu 12. basamağa geldiğinizi ifade eder. Huşu sahibi olan bir kişi, huşu sahibi olmayan bir kişiden daha fazla idrakin sahibidir. Çünkü kalbine sadece ihbat konulmakla kalmamıştır. O ihbatı pozitif yerde aydınlatacak olan, pozitif istikamete aydınlatacak olan %2 nur birikimi o kişinin kalbinde oluşmuştur. İdraki artıracak olan fonksiyonel fazıl birikimi bundan sonraki safhalarda gerçekleşecektir. Kişi mürşidine ulaştığı zaman, 12 tane insanla mürşidine ulaştığı zaman 7 tane nimet alacaktır. Bu 7 tane nimet o kişiyi Allah yolunda hedefe yaklaştıracaktır.

14. basamakta mürşide tabiyetin arkasında sevgi vardır. Kişi Allah-u Teala tarafından mürşit sevgisiyle teçhiz edilir. Mürşidine ulaşan kişi ona karşı sevgi duyarak gelmiştir ve sevgisi her geçen gün biraz daha artar. Allah'ın kalbine koyduğu ihbat bu sevgiyi artıracak olan temel faktördür. Ve kişi tabiyetten sonra sohbetlere devam ettikçe her geçen gün idraki daha müsait şartlar altında açılacaktır, genişleyecektir. Neden daha müsait şartlar altında? Çünkü devamlı nefsinin kalbindeki afetler azalıyor. Fakat buna karşılık fazıllar, fazilet sahibi kılacak olan faktörler devamlı çoğalıyor. Onlar çoğaldıkça pozitif idrakin arttığını görüyoruz. İdrak artacaktır. Nefse emmanede %7 nurla, fazılla teçhiz edilen kişi nefsi devamide bunu %14'e çıkaracaktır. Bunlar fazıl birikimleri. Sonra ruhun üçüncü kata ulaştığı üçüncü %7 nur birikiminde kişinin idraki bir %7 daha artacak. Daha sonra radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 4, 5. 6. 7. gök katlarına ruh ulaşırken bu kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşecektir. Bu o kişinin hedef idrakin %50'sini aştığı noktadır. Dikkat edin ki pozitif idraki besleyen faktör sadece ruhun hasletleri değildir. Ruhun hasletleri her zaman vardır. Ama kişinin negatif idraki sahip olmasını engelleyememektedir. Ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsanız, ruhunuzun kalbindeki %100 hasletler, sizin idrak sahibi olmanızın yarı omurgasını oluşturabilir. İdrakin geri kalan kesimi ancak nefsinizin kalbindeki değişikliklerle tezahür eder, görüntüye girer ve sonra da idrakinizi her geçen gün arttırır. Nefsinizin kalbindeki temizlikle idrakinizin artışı aynı paralelde, mutlaka aynı oranda olmaz. Aynı oranı beklemek geçerli de değildir. Çünkü şeytan devamlı size tesir etmeye çalışacaktır. Nefsinizin kalbindeki pozitif idrakin yeşermesine, büyümesine, bütün kalbinize kaplamasına şeytan elinden geldiğince engel olmaya çalışacaktır. Nefsinizin kalbinde 7 defa %7 rahmet birikim, fazilet birikimini sağladığınız zaman 2 de rahmet birikimiyle nefsinizin kalbindeki nurlar karanlıkları aşar. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşer. Şeytanın hakimiyetinin azalması sizin pozitif idrakinizin artması manasına gelir.
kendinize yeni bir dünya oluşturdunuz. Allah'ın yoluna girdiniz. Mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. Vuslata kadar geniş açılı bir spektrum içerisinde mutluluğunuz her geçen gün biraz daha üst seviyede bir idrake, pozitif idrake sahip olan size yeni ufuklar açacaktır. Mutluluğunuz idrak artışının bir sonucudur. Her olayda idraki oluşturan temel faktör olan muhakeme kabiliyetiniz biraz daha pozitif istikamette desteklenmiş, tahkim edilmiş olarak hedefe doğru yürürsünüz. Hedef tam idraktır. Ama unutmayın ki pozitif idrakin sizin üzerinizde etken olmaması için iblis elinden geleni yapar ve bundan da bu konuda da geniş ölçüde başarılı olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzun kalbi %100 afet hasletlerle dolu. Nefsinizin kalbi de %100 afetlerle dolu. Aslında siz mutluluğun yarısına sahip olmanız lazım. Madem ki yarısı negatif, yarısı pozitif, öyleyse her güzel şeyin talebinde %50 evet diyor, %50 hayır diyor. Ama mutsuzsunuz. Yarı yarıya mutlu değilsiniz. Sadece mutsuzsunuz. Çok büyük ölçüde mutsuz. Arkasında ne var? İdrakinizi pozitif idrak sahasında çalıştırmayan, negatif idrak sahasına yönelten iblis var. Taraflardan birinde boşalma, ötekinde suni bir dolma söz konusudur. Aslında realitede ruhunuzun kalbindeki bütün hasletler duruyor. Nefsinizin kalbinde de bütün afetler var. Dengenin %50 mutluluğu, en azından %50 pozitif idraki sağlaması lazım. Ama sağlayamazsınız. Çünkü idrakinizi engelleyen bir faktör, sizi devamlı negatif istikamete teçhiz eden, her açıdan korkunç zeki bir mahlukun sizi devamlı aldattığını yıllar sonra öğreneceksiniz. İdrakiniz belli bir seviyeye geldiği zaman şu da şeytanın eseriymiş, bu da şeytanın eseriymiş diye birer birer nerelerde onun tarafından idrakinizin çalışmaz noktaya getirildiğini, mantık ölçüleri dahilinde size ne kadar çok şeyin yutturulduğunu, idrakinizin o istikamette nasıl çalışmadığını yıllar sonra anlayacaksınız. İblisin üzerinde en çok oynadığı mekanizma idrak müessesesidir. Onu pozitif istikamette çalıştırmamak için elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. Yetmez. Ve vazgeçmeyecektir. Bir tek hedefi vardır, sizi mutsuz edebilmek. Onun için denge muktesebatınızla sağlanamaz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazla azaldığı noktada, %50 azaldığını kabul edelim. Ruhunuzda %100 pozitif bir müessese vardı, hasletler. Yani Allah'ın bütün emirlerine evet diyen, yasak ettiği hiçbir şeyi asla işlemek istemeyen bir ruhunuz vardı. Gene var. Hiç değişmemiş durum. Buna ilave olarak nefsinizin de %50'si
Allah'ın bütün emirlerine evet diyecek hüviyette, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir hüviyette, yani 200'de 150 pozitifsiniz, 200'de sadece 50 negatifsiniz. Hatta bu 151'e 49. Ama mutluluğu %50 oranında bile yaşayamazsınız. Ya da ancak %50'yi yakalarsınız. Belki onun biraz ötesine geçersiniz. Yarı yarıya mutlu olduğunuz nokta orasıdır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51 oranında azaldığı, ruhunuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz yerde ancak mutluluğun yarısına ulaşabilirsiniz. Halbuki 1/4'üne ulaşmanız gerekirdi. Peki neden? Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azalmış. Ruhunuz bütünüyle hasretlerle dolu. Nefsinizin kalbinde de %51 daha nur birikimi olmuş. 200'de 151 hasret ve fazilet toplamı duruma hakim. %75 durum. %75 pozitif. %25 yaklaşık olarak %25 hatta %25, %25'ten biraz daha az negatif kesim. Ama mutluluğunuz yarıyı pek aşamaz. İşte arkasında iblis var. İnsan ve cin şeytanlar var. Ama özellikle şeytanın bizatihi kendisi var. O devamlı olarak size ulaştırdığı o yanlış düşüncelerle devamlı zihninizi bulandırmayı düşünür. Devamlı size yanlış bir şeyler yaptırmayı düşünür. Ve bu konuda büyük bir gayretin sahibidir. Hiç vazgeçmez. Devamlı sizi telkin altında tutmaya çalışır. Yenilmenizi sağlamak için. Ve gayret etseniz de bu %50 mutluluğu daha yukarıya kolay kolay çıkartamazsınız. Onunla mücadeleyi adım adım öğrenmek mecburiyetindesiniz. Siz öğreneceksiniz. Öğrendiğiniz zaman teknik mevkine geçirdiğinizde duruma hakim olduğunuzu göreceksiniz. Öyleyse peki neticede ne olacak? Neticede fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i aşacak. O zaman sadece 200'de %20 200'de 20 çevresinde bir rezistans kalacak nefsinizin kalbinde ki negatif faktörler olarak, ama 200'de 180 yani %90 pozitif istikamette her şey değerlenmiş olacak. Ama burada farklı bir durumla karşılaşacaksınız. İdrakiniz beklenmedik bir gelişme gösterecek. Buraya ulaştığınız zaman öyle bir idrakin sahibi olacaksınız ki burada şeytanın sizi kandırmaya çalışması size artık hiç tesir etmeyecek. İdrak etmişsinizdir ki iblis bütün negatif faktörleri kullanmakta, ama onun düşmanınız olduğunu artık idrak etmiş durumdasınız. Ve iç dünyanızda idrak müessesesi, öyle bir pozitif idrak müessesesi, öyle bir noktaya ulaşmış ki, şeytanın tuzakları artık sizi etkileyemiyor. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeniz için gene telkinlerde bulunur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için gene telkinlerde bulunur. Ama hiçbirinde başarı kazanamaz.
İşte burada onu yendiniz. Pozitif idrak burada engeller olmasına rağmen meyvasını vermiştir. Ve siz mutlu bir insan olmuşsunuzdur. Nefsinizin kalbinde %20 rezistansa karşı koymaya rağmen. Bundan sonraki safha zaten artık daimi zikre ulaştığınız yer. Daimi zikirdeki idrak, şeytanın sizi rahatsız etmesine kolay kolay yer vermeyen bir idraktır. Şeytan mı? O sizi rahatsız etmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. O sizin başınızın belasıdır. Hiç vazgeçmez. Ama hep yenilmeye mahkumdur. Daimi zikre ulaştıktan sonra, hikmet sahibi olduktan sonra hikmet seviyesindeki idrakiniz artık iblisin bir sıfır olmasını sağlamıştır. Öyleyse daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve pozitif idrakiniz negatif idrakinizi bütünüyle yok edecektir. Zaten dikkat ettiyseniz eğer bu gelişme süresince negatif idrakiniz devamlı zayıflamıştır. Yani sizi negatif sahalarda ustalaşmaya götüren faktörlerin hepsi o sahaların kullanılmaz hale gelmesiyle birer birer işlevliğini kaybetmiştir. İşlev hüviyetini onların yok etmişsinizdir. Negatif idrak her geçen gün biraz daha erimiştir, tesirsiz hale gelmiştir. Şeytanın çatlamasına, patlamasına rağmen bu böyle olmuştur. Ve nefsinizin kalbindeki afetler tamamen yok olduğu zaman, yerini nefsinizin kalbinde faziletlere terk ettiği zaman, nefsinizin kalbi ve ruhunuzun kalbi bir bütün içerir. %100 fazilet ve haslet toplamı iki tarafın muhtevasında tamamlanmıştır. Ve hep pozitif cepheden olaylara bakmanın o muhteşem saadetini yaşamak için ehilsiniz. Gayretin sahibi olun, geri kalanını Allah halleder. Öyleyse oradaki idrak sahanıza dikkat edin. Başlangıçtaki hükümlerin taban tabanı zıtlarını bulacaksınız. Başkaları bana selam versin, ben ondan sonra selam vereyim demeyeceksiniz. Orada siz selam vereceksiniz. Ben neden başkalarına yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler demediğiniz günlere ulaşacaksınız. Vermeden almanın mümkün olmadığı bir idrak seviyesine ulaşmış olacaksınız. İdrak edeceksiniz ki Allah kanunlarını sadece insanların mutluluğu için koymuştur ve ne ekerseniz onu biçebilirsiniz ancak. Birleşik katlar kanunu Allah'ın kanunlarında geçerlidir. Bunu idrak edeceksiniz. Başkalarına yaptığınız hiçbir iyiliğin heba olmadığını Allah Teala tarafından size geriye yüzlerce kat fazlasıyla döndüğünü göreceksiniz. Öyle bir idrak seviyesinde olacaksınız ki hayatınız %100 mutluluktan ibaret olacak. Korkuların hepsini yok edeceksiniz. Fakirlik korkusu, ölüm korkusu veya karanlık korkusu, aklınıza ne geliyorsa
hiçbirisinin size tesir etmesi artık mümkün değildir. O idrak sahasında öğreneceksiniz ki hangi sahada olursa olsun Allah size mutlaka yardım eder. Kesinlikle her açıdan, her seferde, her zaman Allah'ın devamlı yardımlarına muhatap olduğunuzu göreceksiniz. Öyle bir idrake ulaşacaksınız ki o idrakinizde Allah'ın her zaman sizinle beraber olduğunu yerleştireceksiniz. İç dünyanızda ait olduğu yere. Allah'ın öyle bir sevgilisi olacaksınız ki hayatınız hep mutluluğu devam ettirecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, idrak seviyesinin sonunda iradenizin de Allah'a teslimi söz konusu. İdrakin en üst noktası burasıdır. Negatif idrakin bütünüyle yok edildiği ama pozitif idrake Allah Teala'nın çok şeyler eklediği, iradenizi de kendisine bağladığı bir noktada olacaksınız. Burada idrakiniz azami seviyeye ulaşmıştır. Çoktan negatif idraki sıfırladınız. Pozitif idraki ise orada en üst noktasına çıkardınız. Artık sizin için Allah'ın emirleri var. O emirlerin yerine getirilmesi var. O emirleri yerine getirdikçe doyulmaz bir mutluluğu yaşayacaksınız. O idrak seviyesinin sahibi olarak. Siz ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmiş ve her sahanın idrak alıntılarını kendinizde toplamış ve Allah'ın sizi görmek istediği hedefe ulaşmış üst seviye bir idrak sahibi, Allah'ın üst seviyede bir velisi, irşada, irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olacaksınız. Bu ise idrakinizin bütün insanların ulaşabileceği normal standartlardaki Resul ve Nebi olmayan insanların ulaşabilecekleri, önceden seçilmeyenlerin ulaşabilecekleri son seviye olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreceksiniz ki idrak, pozitif idrakin yükselmesiyle mutluluk aynı hüviyette yükselir. Aynı oranda yükselir. Öyleyse idrakin temelinde mutsuzluğa veya mutluluğa açılan kapıların mevcut olduğunu öğreneceksiniz. Hangi kapınız açıksa oradan mutluluk veya mutsuzluk size ulaşır. İdrakin en üst noktasında mutsuzluk kapısı tamamen kapanmıştır. Siz çevrenizdeki bütün insanlara sadece mutluluk ulaştıran bir pozitif hüviyetin sahibi
olursunuz. Her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Denizli'den Doğan Çınar kardeşimiz diyor ki, kendimiz ile olan her hususu mürşidimize sormamız gerektiğini idrak ediyoruz. Her hususu sormanız gerekmiyor sevgili kardeşlerim. Bir konu hep yanlış anlaşılıyor. Ya egzajere ediliyor, büyütülüyor konu, her şeye mal ediliyor. Ya da insanlar tamamen konunun dışında yaşıyorlar. Hayır, her hususu bize sormayacaksınız. Önemli gördüğünüz, sizin için problem olan şeyleri soracaksınız. Biz size cevap vermek yetkisinin sahibi değiliz. Allah'tan sorarız. Size Allah-u Teala neyi emretmişse onu sadece size ulaştırırız. Sadece naçiz bir aracıyız. Bir karar vermek yetkisinin sahibi hiçbir zaman değiliz. Kararın sahibi her zaman Allah'tır bizim için. Öyleyse problemleriniz varsa, sizi huzursuz ediyorsa, önemli olan şeylerse o zaman bize ulaşacaksınız. Bulunduğunuz yerden başka bir yerdeki bir arkadaşınızı ziyaret etmek istiyorsunuz. Bunu bize sormayın. Önemsiz şeyleri sorarak zaman harcamayın. Bizim de zamanımızı boşuna işgal etmeyin. Ama önemli bulduğunuz her şeyi hele sizi rahatsız ediyorsa mutlaka sormalısınız. Başka birisine bir yanlış davranışınız olmuştur, kalbini kırmışsınızdır. Af dileyemiyorsunuz veya başka sebeplerle sizin huzursuz olduğunuz, huzursuzluğunuzun devamlı olduğu alanlarda, ağır hastalık hallerinde o zaman bize müracaat edeceksiniz. Bütün hastalıkları iyileştirebilen bir ilaç var mı diye soruyorsanız, evet var. 24 saat boyunca devamlı dinlenen kasetler. Gece boyunca da devam etmesi lazım. O kişinin anlaması gerekmiyor, hastanın anlaması gerekmiyor. Ama sesin 24 saat, her 24 saat ona devamlı ulaşması lazım. Kimin hangi hastalığı varsa hepsi için çözüm buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hadi canım sen de diyenler olacaktır tabii. Bu bizi hiç alakadar etmiyor. Çünkü Rabbimiz böyle söylüyor. Öyleyse Halep oradaysa aşım burada. Size Allah-u Teala bedavadan ilaç veriyor. Nasıl oluyor da bu kadar kişi o sebeple iyileşti? Bunu hiç düşünebiliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu bize ait olan bir şey değil. Bu Allah'a ait olan bir şey. O sözün içine Allah-u Teala ne koyuyorsa koyuyor. Onu bilmiyoruz ne olduğunu. Ama o ses insanları iyileştiriyor. 24 saat boyunca bir haftalık bir zaman süresi bu konu için bir çözümdür. O kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Hiçbir para sarf etmeden, hiçbir ilaç kullanmadan iyi olmayı isteyen herkes için bütün kapıları açmış Allah-u Teala. Deneyin bakalım. Allah-u Teala her zaman bütün fizik ötesi olayların yegane sahibidir. Biz mi? Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Onun kölesiyiz. Azatsız kölesi. Her şeyimizi ona tahsis etmişiz. Onun için yaşıyoruz. Bu vücudun, bu gördüğünüz kişinin kendisine ait olan hiçbir şey yok. Hepsi Allah'ın. Şu anda emanetini geri almayı istese hazırız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bizim sadece Rabbimiz değildir. Aynı zamanda Allah Teala bizim sahibimiz. Öyleyse kardeşimiz, her şeyimizi sormak konusunda tembellik ediyoruz diyor. Hayır, her şeyinizi sormanız gerekmiyor. Çok önemli bulduğunuz şeyleri soracaksınız. O kadar çok insandan e-mail ve telefon alıyoruz ki, telefonlar birkaç saat içinde answering machine'ler doluyor. Birçok kardeşimiz birçok lüzumsuz şeyler sebebiyle onu işgal ediyorlar ve asıl ihtiyaç sahiplerine yer kalmıyor. Onun için size diyoruz ki, bir defa daha söylüyorum, gene söyleyeceğim inşallah. Önemli olan şeylerinizi sadece bize sorun, sormanız lazım. Her şeyi ulaştırmanız gerekmiyor. Allah razı olsun. Sormamakta kayıplarımız nerede diye soruyor kardeşimiz. Sormamaktan hiçbir kaybınız yok. Eğer bunlar önemsiz şeylerse sormamaktan hiçbir şey kaybetmezsiniz. Çözüm getiremiyorsanız, büyük problemlerle karşı karşıyaysanız, o zaman bize soracaksınız ki biz de Allah-u Teala'dan soracağız. Size ulaştıracağız. Ne diyor Allah-u Teala? Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya 7.

0: Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın emri. Ama böyledir diye her şeyi bize sormaya kalkmamanız lazım. Bundan da huzursuzluk duymamalısınız. Her şeyin sorulması gerekmiyor. Üzülmeyin. Allah razı olsun. İstanbul'dan Eşil Demirel kardeşimiz der ki, ben oruç tutarken zorlanıyorum. Uzun zamandır tutamıyorum. Bu konuyla ilgili şimdiye kadar soru soramadım. Çünkü sorduğumda çözüm gelince yerine getiremeyeceğimi düşündüm. Ne yapmalıyım? Böyle yapmalıydın, sormalıydın, sordun. Evvela şunu öğrenmelisin. Şu, Allah Teala hiç kimseye zorla hiçbir şey yaptırmaz. Sen eğer istersen oruç tutacaksın. İstemezsen Allah Teala tutmana müsaade etmez. Uygun görmez. Öyleyse ne yapılabilir? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Oruç tutmayı yapamayacağınızı diyor Işıl kardeşimiz. Işıl hiç hacet namazını kılıp Allah'tan talepte bulundun mu? Ya Rabbi ben orucumu tutmak istiyorum. Bana yardımcı ol dedin mi? Yoksa şeytan seni bu bana anlattığın kadarıyla hep kandırdı mı? Nasıl olsa tutamayacağın için orucu tutmamak gibi bir fikrin mi sahibi oldun? Kendine gerçekten yazık etmişsin. Ama çözüm her zaman var. Hacet namazını kıl. Allah-u Teala'dan talepte bulun. Oruç tutmak istediğini sana yardımcı olmasını söyle. Bir de bakacaksın ki hiç karnın acıkmadan akşam oluvermiş. Birçoklarını anlattığım masal gibi geliyor her zaman. Ancak denedikleri zaman doğru olduğunu görüyorlar. Sevgili kardeşlerimiz, bir takım insanlar, bir takım çok rahatsızlık veren, acı çektiren hastalıkları yaşıyorlar ve müracaat hiç akıllarına gelmiyor. Ama Allah Teala duayı kabul ettiği zaman da o acı çeken insanların acısını bir anda durduruyor. Öyleyse müracaat etmemek niye? Yanlış değil mi? Biz buradayız. Sizin için varız. Allah Teala da bizim vasıtamızla ona ulaştırmanızı istiyor problemlerinizi. Büyük problemlerinizi. Niçin ulaştırmanızı istiyor? Çözüm getirmek için. Hepinizi çok seviyor. Sevgili kardeşlerim, acıları geçiren biz değiliz. O, Allah Teala. Biz sadece naçiz bir aracıyız. Ama çözümleri getirmiş, insanlara sunmuş, insanlar tatbik etmiyorlar. O zaman Allah-u Teala'yı nasıl ızdırap veren olarak vasıflandırırsınız ki? O ızdırabı almaya hazır, talep olmadığı için ızdırap devam ediyor. Ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz. Şimdiye kadar birçok Hristiyan bize müracaat ederek ağır durumda olan hastalarının acılarını Allah-u Teala'nın alması için talepte bulundular. Hepsinde de aynı şey oldu. Bir kısmı da mutlaka ölmeleri lazım gelen ameliyattan sağ çıktılar. Bunu Allah-u Teala yapıyor. O kişiler ölmek üzere oldukları o anda bizi beraberlerinde gördükten sonra bir geriye dönüş söz konusu oluyor. Hayata geri döndüklerinde bunu herkese anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah yardım etmeye hazır. Siz yardım isteyin. Öyleyse ne yapıyorsun şu? Allah Teala'dan talepte bulunuyorsun. Biz de dua ediyoruz senin için inşallah. Ve inşallah oruç tutmak senin için zor bir şey olmaktan çıkıyor. Hay Allah razı olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri geçen sorumuzda inşallah bize insanların mutlu olmamasının sebebinin İslam'ın 5 şartını yerine getirmelerine rağmen nefis tezkiyesi olmadıkça mümkün olmadığını anlattınız. Ve dünya saadetine ulaşmamız için de mutlaka nefsimizi tasfiye etmemiz gerektiğini söylediniz. Ama bunun en büyük şartı bir mürşit aracılığıyla olması. Tek başımıza bunu kesinlikle gerçekleştiremediğimizi söylediniz. Ama insanlar diyor ki o evliyalar Allah'ın mürşitleri eskidendi. Zamanımızda o mürşitler yok. İşte onların türbeleri meydanda. Artık öyle mürşitler aramızda yaşamıyor. O zaman bu Allah-u Teala'nın el azal esmasına haşa ters düşmüş gibi bir şey oluyor. Eskiden yaşayan insanlar için Allah-u Teala mürşit tayin etmiş. Şu anda yaşayanlar için olmamış gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu durumda bize her birimiz Allah-u Teala'nın mürşitlerinin olup olmadığını inşallah Kur'an-ı Kerim ışığı altında anlatabiliriz. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bulunmak üzere bir araya getirdi. Bu akşamki sorumuz mürşide dayalı bir soru. Ne yazık ki zamanımızın din adamları bizim içinde bulunduğumuz devrede diyorlar, bir tek mürşit vardır, o da Kur'an-ı Kerim'dir. Eskiden mürşitler varmış, aslında son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bir daha mürşit gelmesi söz konusu değil. Bir de evliyalar var, onlar mürşit değiller. Nasıl evliya olduklarını da kimsenin aklı ermez. Ama onlar mürşit değiller. Yani mürşit diye zamanımızda yaşayan insanlar mevcut değil. Konuya evvela baştan girmemiz lazım. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başka bir mürşidin gelmediğini iddia ediyor zamanımızın yine adamları.

Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra da her devirde mutlaka Resuller olmuştur. Ne var ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son nebidir. Yani son Peygamber Resul'dür. Ondan sonra bir daha peygamber gelmesi hiçbir zaman mümkün değildir. O, çünkü o nebilerin mührüdür, nebilerin sorumlusudur. Hatem-i Enbiya'dır. Öyleyse 14 asırdan beri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra peygamber olabilir mi? Asla olamaz. Kur'an-ı Kerim'in temel hükmüne bu zıt düşer. Ama Resul olur mu? Resul aralıksız olarak olur ve bütün kavimlerde olur. Allah-u Teala Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki biz Resullerimizi ard arda göndeririz. İki, biz Resullerimizi bütün kavimlere göndeririz. Üç, hangi kavme Resuller gönderdiysek bütün kavimler o Resulleri reddettiler. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Biz Resullerimizi arda arda göndeririz. Bütün kavimlere göndeririz. Sizlere Resulünüz gelip de sizin nefsinize ağır gelen şeyler söylediği için onların hepsini reddettiniz. Bir kısmını ise öldürdünüz diyor Allah Teala. Nahl suresi 36. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Biz bütün kavimlerde Resuller bahs ederiz, vazifeli kılarız, o kavimlerde dünyaya getiririz. Oradaki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Öyleyse Resuller bütün kavimlere gidiyor. Ve aralarında fetret devri olmadığına göre, bir arkasından gönderildiğine göre her devirde bu Resuller mutlaka hayatta. Yani hangi kabilede yaşarsa yaşasın insanlar, zamanın hangi parçasında yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka o kabileye de Allah'ın Resulü, bir Resulü mutlaka uyacaktır, bir mürşit mutlaka orada bulunacaktır. Hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar insanlar. Neden? Allah-u Teala Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinde diyor ki kıyamet günü cehennemin kapısını tutturlar, cehenneme girecek olanlar cehennemin kapıları açılır. Grup grup içeri girerler. Burunları sürtünerek girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size buraya geleceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi? İşte bu nezirler Allah-u Teala'nın mürşitleridir. Resul mürşitlerdir. Ve insanlara diyorlar ki siz Allah'ın ayetlerini unuttunuz. Allah'ın farzlarını unuttunuz. Ve gideceğiniz yer cehennemdir. Ve 18.9.10'da Allah-u Teala şöyle söylüyor. Cehennem bekçileri derler ki size buraya geleceğinizi söyleyen Allah'ın Resulleri gelip söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitebilseydik, yani kulaklarımızdaki vakayı Allah alsaydı, idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinleti alıp da kalbimize ihbap koysaydı Allah Teala, burada cehennemde mi olurdu? Ne diyor bu cehennem bekçileri? Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen, onunla sizi ikaz eden, uyaran nezirler gelmedi mi? İşte olayı tamamladığımız zaman görüyoruz ki bütün devirlerde ve bütün kavimlerde yaşayan insanlar hepsi her güne ait, her kavme ait olan insan var cehennemde. Hiçbir gün geçmez ki bir insan cehenneme gidebilecek olan bir insan bir kavmin arasında mevcut olmasın. Bütün kavimlerde o kavimler yaşadığı sürece insanlar da kavimler yaşar.
Öyleyse onların arasında da o kavim ne kadar yaşamış.

olmuşsa, ne kadar sene o kavim mevcut olmuşsa, onların içinde her zaman cehenneme gidecek olan insanlar vardır. Öyleyse cehennemdeki topluluk bütün zaman parçalarını ihata ediyor. Hangi kavimde dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşatılan insanlar, mutlaka onların arasında da Allah Teala birisine sırlarını açıyor. Ona Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini anlatıyor. Öyleyse her halükarda bir olguyla karşı karşıyayız. Bütün devirlerde Allah'ın mürşitleri hep olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşittir diyorlar. Allah sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olduklarını görüyoruz. Kimdir bu halifeler? İsimleri nedir? Hülefai Raşid'in irşad etmek yetkisine sahip olan halifeler bunlar. İşte irşad etmek yetkisine sahip olan halifeler olduğuna göre bunların hepsi mürşiddir. İşte o mürşid standartlarındaki halifeler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşadılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra mürşid var mıymış? Bunların Hülefai Raşid'in adı kesin olarak bilindiği cihette mürşid oldukları kesin. Ondan sonra ne oldu peki? Ondan sonra babadan oğlu geçen halifelere biat eden insanlar sahabeye tabi oldular. Öyleyse sahabe mürşitti. İster ensar olsun, ister macirin, hepsi mürşitti. Allah Teala diyor ki Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikül el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Onlar altlarından rahatlarken cennetlere alınacaklardır. İşte bu fevzül azimdir diyor Allah-u Teala. Fevzül azim dediğine göre onlar için mükafatların, fevzlerin en büyüğü var demektir. Azim fevz var. O zaman azim kulluğa ulaşmış olmaları lazım. Bütün sahabenin salahçı olması gerekir. Gerçekten kendilerine tabi olunduğuna göre mutlaka sahabe ister ensar olsun ister macirin 23 senede salaha ulaşmışlardı. Öyleyse sahabeye tabi olan kimdir? Tabiindir. Peki tebe-i tabiin kimdir? Tabiine tabi olanlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında ona ulaşmış olsalardı tabi olacaklardı. Ulaşamayanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olamayanlar sahabeye tabi olmuşlar. Daha sonraki nesilde sahabeye tabi olan tabiine tabi olmuşlar. Daha sonraki nesil bu tabiine tabi olan tebe-i tabiine tabi olmuşlar. Ve nesiller boyunca hep böyle gelmiş. En sonunda bu devirde de bizlere tabi olunuyor. Biz de kendi mürşidimize tabi olmuştuk. Öyleyse kıyamet günü Allah-u Teala ve Tekad Hazretleri Araf 172'de diyor ki biz ezelde bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedi ki Elestü Rabbüküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Balu dediler ki bela, evet. Evet demişler, sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala bunun üzerine bütün nefslerden yemin almış tezki olacaklara dair. Bütün fizik vücutlardan ahd almış, şeytana kolamaktan kurtulup Allah'a kul olacaklara dair. Ve bütün ruhlardan minsak almış, Allah'a geri dönerek Allah'ın zatında ikna olacaklarına dair. Böyle
ise olayı bütünlüyor Allah-u Teala. Ve olayın önemli tarafı, Allah-u Teala bir kısım insanlara siz de şahitsiniz diyor. Siz de diyor şahit olun. Kimler bu şahitler? İşte onlar mürşitler. Bütün devirlerde mürşit olarak geçecek insanların hepsi o gün, ezeldeki o gün gene insanların arasındaydı. Diğerleriyle aynı yaştaydılar. Ve hepsi oradaydı. Herkesin mürşidiyle beraber olması söz konusuydu. Herkes mürşitleriyle beraberdi. Mürşitler onlara şahitti. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şahitlere şahitti. Öyleyse muhtevaya dikkatle baktığımız zaman her devirde yaşayacak olan Allah-u Teala'nın mürşitleri ezeldeki o gün zamandan evvel oradaydılar. Hepsi. Ve herkes mürşidini biliyordu. Sonra kim bilir kaç yüz sene asır sonra, kaç bin tane asır sonra insanlar bugünlere ulaştılar. Ve Kur'an hakikatlerini reddeder oldular. İşte Allah-u Teala'nın kapısı herkese açıktır. Ve Allah-u Teala'nın o gün siz de şahit olun, sizleri de şahitlerden kıldık dediği insanlar, o insanlar şahit olanlar, yani mürşitler. Neye şahit olmuşlar? Bütün mürşitlerin, bütün müritlerinin Allah'a ulaşmak üzere kendilerine ulaşıp tövbe ettiklerine şahit olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe için diyor ki, benim sahabem yıldızlara benzer. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. O da söylüyor sahabeye tabi olunduğunu ve olunacağını. Öyleyse Allah-u Teala'nın işaretleri kesin olarak ulaşıyor. Mürşitler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber kesinmiş. Elbette bütün peygamberler mürşittir. Elbette bütün halifeler mürşittir. Peygamberler bulunduğu devrede peygamberler zaten zamanlarının hepsi halifesiydi. Peki son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ne oldu? Peygamberlik sona erdi. Kıyamete kadar hiçbir peygamberin gelmesi mümkün değil. Ama velayet devam ediyor. İşte bu veli mürşitlerin bir kısmı Resul mürşittir. Ve her kavimde mutlaka Allah'ın Resulleri her zaman olduğu gibi şu anda da yaşamaktalar. Öyleyse Allah-u Teala ne söylüyor? Vettegu ileyhil vesilet ediyor. Sizi Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah-u Teala. İşte o vesileyi Allah'tan istemek üzerimize borçtur. Hepimiz bununla vazifeliyiz. Buyuruyor ki insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine sarılanlar hariç, insanlardan bir ipe sarılanlar hariç diyor. Allah'ın ipine sarılacağız, sırat-ı müstakim. Bütün insanlar mürşitlerine ulaştıkları gün velayetten kurtulurlar, hidayete adım atarlar. Ve bütün insanların ruhları mürşitlerine ulaştıkları gün mürşitlerinden ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Allah'a doğru seyresi ülkesinin bir yolculuğa çıkar. 7 tane gök katı açacaktır bütün ruhlar. Allah'a doğru yola çıkarırlar. Saflar halinde olacaklardır.
Saffat suresinde Allah'a doğru yükselen bu ruhların saf saf uçtukları söyleniyor. Ve onları kalp gözünüzde bir gün gördüğünüz zaman saf saf uçtuklarını göreceksiniz. Saflar halinde dalga dalga uçtuklarını göreceksiniz. Öyleyse insanların bu hedefe ulaşmaları, hidayete adım atabilmeleri ancak mürşitle mümkündür. Gerçekten Allah-u Teala kesin bir olguyla giriyor devreye. Bütün insanlar için mürşide ulaşmayı farz kılıyor Allah-u Teala ve bu ilahin vesilesi demekle. O kadar mı? Hayır. Allah-u Teala Bakara Suresinin 45. ayet-i kerimesinde

واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على العاشرين buyuruyor. Allah'tan sabırla ve namazla istiğaneyi isteyin. Zor bir iştir bu. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. Öyleyse istiğane nedir? Yalnız Allah'tan istenen bir yardım. İşte Fatiha suresine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Fatiha suresinde Allah Teala buyuruyor ki, daha doğrusu bizim Allah'a öyle söylememizi emrediyor. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istiğane ederiz. Yalnız sana kul oluruz. Ve yalnız senden istiğane ederiz. Öyleyse istiğane yalnız Allah'tan istenen bir yardım. Niçin isteniyor? Cevap verin Allah-u Teala. İyyâk ihtinaz sıratel müstakim. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Nasıl bir yer bu sırat-ı müstakim? Sıratel lezzine o yol ki en'am talihim üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki müminlerin üzerine, başlarının üzerine bir nimet olsunlar diye biz her kavimde Resuller bahsederiz. Ederiz. Vazifeli kalırız. Müminlerin başlarının üzerine bir nimet olsun diye. Kim tövbe ederse, hacet namazını kılmışsa, mürşidini Allah'tan sormuşsa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmışsa, önünde diz çöküp tövbe etmişse, işte o zaman o kişi Allah'ın bir gerçek mürşidinin önünde tövbe etmiştir. Ve tövbe etmeseydi dalaletteydi. Allah Teala'nın el-adl esmasının sahibi olduğunu biliyoruz. Adaletin yegane şaşmaz temsilcisi. El-Hak esmasının da sahip olduğunu biliyoruz. Hakkın bütününe riayet eden Allah-u Teala. Öyleyse onun El-Adl esmasının ve El-Hak esmasının sahibi olması dolayısıyla bir devirdeki insanları mürşitleriyle beraber tutup ondan sonraki devirdeki insanları mürşitsiz bırakır mı? Eğer mürşitlerine ulaşamayanlar dalalette olacaklarsa, dalalette olanların hepsinin gidecekleri yer cehennemse, Allah Teala böyle bir şey yapar mı? Kur'an'da Allah Teala diyor ki Allah abesle iştigal etmez diyor. Allah'ın hiçbir yaptığı sebepsiz değildir. Her şey merkezinde mutlak sebeplere istinad eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın mürşitlerine dikkatle bakın. O mürşitleri Allah-u Teala farz kılmış ve mürşidine ulaşamayan kişinin ruhu asla sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yola çıkamaz. Çıkamazsa hiçbir zaman o kişi İslam alamaz. Çıkamazsa o kişi hiçbir zaman ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Cennet saatini de elde edemez. Öyleyse Fatiha suresinin devamına bakalım. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Kimin başının üzerinde mürşidin ruhu varsa işte o bir nimettir. Ve Allah-u Teala başının üzerinde nimet olanların durumunu Hud suresinin
11. ayet-i kerimesini anlatıyor. Onların başlarının üzerinde diyor, önden arkaya doğru uzanan bir muhafız vardır diyor, onları korur diyor. Nereden korur? İlmani ilimlerden korur. Neyse, bu mürşide dikkatle bakalım. Mürşit müessesesi Allah Teala'nın indindeki en önemli müessesedir. Ulaşamayan kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse artık mürşit yoktur. Tek mürşit Kur'an-ı Kerim demekle insanlar kurtulacaklar mı zannediyorlar? Eğer Kur'an-ı Kerim tek başına mürşitse nasıl kurtulacak insanlar? Kur'an-ı Kerim'e uyarak kurtulacaklar. Başka bir alternatif var mı? Eğer Kur'an-ı Kerim mürşitse o mürşide Kur'an-ı Kerim'e uyarak kurtulmak mümkün. Peki ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah-u Teala'ya sizi kim ulaştıracaksa onu diyor, Allah'tan isteyin diyor. Allah'tan istihane isteyin diyor Allah-u Teala. Ve mürşidine ulaşamayan dalalettedir diyor. Tam 10 tane ayet-i kerimeyle. İşte birinci ayet-i kerime Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerine tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Demek ki insanlar ya mürşitlere tabi olacaklar, dalaletten kurtulacaklar veya tabi olmayacaklar. O zaman da ömürleri boyunca hep dalalette kalacaklar. Tek edecekleri yerde cehennem. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak sizlere hidayetçilerim gelecek. Ne demek bu? Hangi devirde yaşarsanız yaşayın, hangi kabilede yaşarsanız yaşayın, sizlere hepinize mutlaka benim hidayetçilerim gelecek diyor Allah-u Teala. Kim o hidayetçilere tabi olursa onlar da dalaletten kurtulurlar. Allah-u Teala mürşidine ulaşan kişinin bütün günahlarının sevaba çevrileceğini söylüyor Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Furkan 69. Allah-u Teala cehenneme gideceklerini kimler olduğunu söylüyor. Onların diyor günahları giderek artar. Onlar cehennemi dolduracaklardır. Sonra diyor ama kim tabi olursa, mürşidine tabi olursa, tövbe ederse ve mümin olursa o mümin olanlar için onların bütün günahlarını Allah sevabı çevirecektir diyor. Öyleyse İki ayette ne gördük? Mürşidine ulaşamayan kişi dalalettedir. İşte Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Men yehdillahu fehüvel muhte. Allah kimi kendisine ona ulaştırırsa o kişi o zaman hidayete erer. Ve men yüblil felen tecide lehu veliyen mürşidan. Kim de dalaletteyse o kişi için bir evliya mürşit bulunmaz diyor Allah-u Teala. İşte sualin mütevasına gerek. Bütün mürşitler mutlaka evliyadır. Özellikleri mi? Özellikleri pek çok. Evvela neslindeki bütün afetleri yok etmiş olmaları lazım. Kadde bir. Buna bir ilave daha mutlaka Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilmiş olmaları lazım. Ve bu tövbeden sonra salaha geçen o insanlar için Allah-u Teala onları irşat makamına tayin ediyor, onları mürşit kılıyor.
Hangi sureyle aynı anlatıyor bunu? Hangi ayet-i kerimeyle? Secde 24'te anlatıyor. Ve cealna minhum eymeten yehdune bi emrina. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Niçin? Emrimizle insanları hidayet erdirsinler diye. Bizden aldıkları emirle, o emri tebliğ ederek insanları dalaletten hidayete ulaştırsınlar diye. Öyleyse demek ki 3. ayet-i kerime kim diyor dalaletteyse onlar için bir evliya mürşit bulunmaz diyor. Evliya mürşit her zaman vardır diyor. Ama diyor o dalalette olanlar var ya onlar mürşitlerini aramamışlardır. Bulmak fiili aramak fiilinin sonucudur. Mürşitlerini aramadıkları için onlar mürşitlerine ulaşamamışlardır. Tabiatıyla mürşitlerine ulaşamayan insanlar dalalettedir diyor. Öyleyse buraya dikkatle bakın. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bu ayet arasında çok yakın bir ilişki var. Cin 14'te Allah Teala diyor ki ey insan ve cin topluluğu sizlerin diyor arasında Allah'a teslim olanlar da var ama kalpleri kasiyet bağlamış yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var diyor. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerime hemen esleme fe ülâike taharrer reşidâ. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse işte onlar mürşitlerini arar diyor Allah Teala. İnsanların mürşitlerini aradıklarını söylüyor. Aramaları lazım geldiği konusunda bir işaret o. İşte o lazımeye riayet etmeyen, mürşidini aramayan insanlar onlar için kurtuluş yok. İşte Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, o insanları görmüyor musun ki? Onlar nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinmişlerdir. Onları, onların ilimleri üzerine davete bırakıyoruz. Kim bu insanlar? Mürşitlerine ulaşamayanlar. Ulaşamazlarsa, mürşitlerine ulaşamıyorlarsa ne oluyor? Dalalette kalıyorlar. Onlar, mürşitlerine ulaşamadıkları için dalalette olanlardır. Beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Allah-u Teala buyuruyor, ümmilerin arasında Resul Beasiden o Allah'tır. O ümmilere Allah'ın ayetlerini okusun diye, anlatsın diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 6. ayet-i kerime Ali İmran 164. Bütün kavimlerde müminlerin üzerlerine, başlarının üzerine bir nimet olsun diye Allah Resuller bahseder. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun, anlatsın diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. Allah Teala buyuruyor Habibim, o Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye.
Bir kısmı bu sebepten hidayet erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Zalike hüdallahu yehdi men yeşayü. Fema lehu min hadim. İşte bu Allah'ın hidayeti ki Allah'ınla kullarından dilediğini hidayet erdir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Zalike hüdallahi yehdi men yeşayü ve men yudlil felen tecidi lehu veliyen meşida diyor Allah Teala. 10. ayet-i kerime Araf 186 Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Allah dilediğini dalalete bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları İslamları içinde şaşkın bir halde bırakır. Görüyoruz ki 10 ayet-i kerime zamanımızdaki din adamlarının çok büyük bir kısmının söylediği mürşit yoktur. Son mürşit Kur'an-ı Kerim'dir sözünü reddediyor. 10 ayet-i kerime onun tam aksini ispat ediyor. Mutlaka mürşide ulaşmak lazım diyor Allah Teala. Kim ulaşmazsa dalalettedir. 10 ayet-i kerime bunu söylüyor. Birçok insan şu anda diyor ki dalaletteyse dalalet olsun. Ne olacak? Hiç ne olacak? Cehenneme gidecekler. Kim dalaletteyse o kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Nisa 167, 168, 169. Allah Teala buyuruyor. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi katlali dalalen bayida. Onlar ki küfür üzeredirler ve insanları Allah'ın hidayet yolundan men ederler. O yoldan çevirirler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kim bunlar? Kendileri Allah'ın yolunda değil, Allah'ın yolunda olanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Kim Allah'ın yolunda değilse, hidayet yolunda değilse, ruhunu Allah'a ulaştıran yola ulaştırıp da Allah'a doğru yola çıkarmadıysa, o kişi dalalettedir. Ve dalalet olanların durumunu anlatıyor Allah Teala bu ayet-i kerime durumunda. Devam ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا Onlar hem küfür üzeredirler hem de zalimdirler. Neden zalimdirler? Başka insanları da Allah-u Teala'nın yolundan aldıkları için, Allah'ın yolundan men ettikleri için zalimdirler. Onlara zulüm yaptıkları için bu sebeple. Onları cehenneme atmaya mecbur ettikleri için. Ve bu insanlar omuzlarına vebal alıyorlar. Allah-u Teala devam ediyor. لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ Allah onları asla mağfiret etmez. Yani onların günahlarını sevaba çevirmez. Oysa ki kim mürşidine ulaşsa, mürşidine ulaşan kişinin derhal günahları sevaba çevirir. Allah Teala buyurdu ki asla Allah onları mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Ve devam ediyor. Onları Allah asla tariki müstakime, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Onları ancak cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır. Nasıl söylemiş burasını? وَلَا لِيَتِيَهُمْ tarika illa tarika cehenneme حَالِد۪ينَ fiha اَبَدَا Öyleyse ne görüyoruz? Kim bunlar? Katlancı dalelen bayı da bunlar. Uzak bir dalel içinde olan insanlar. Niçin? Başka insanları Allah'ın yolundan saptırdıkları için kendileri sapmışlar. Ama başka insanları da saptırıyorlar Allah-u Teala'nın yolundan. Sonra bu insanlar için söz konusu olan
velayette olmak ve gidecekleri yerin gördüğümüz gibi cehennem. Araf 179 Allah Teala buyuruyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların kalplerinde fıkıh hastası vardır. Ama onu idrak etmezler. Onların kalplerinde görme hastası vardır. Ama onu da görmezler. Onların kalplerinde işitme hastası vardır. Ama onu da işitmezler. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ve onlar dalalette olanlardır diyor hayvanlardan. Daha çok dalalette olanlardır. Böylece ne görüyoruz? İki grup ayet-i kerime cehenneme gidecek olanların dalalette olanlar olduğunu söylüyor. İşte insanların mürşitlerine ulaşmamaları halinde gidecekleri yerin bu sebeple cehennem olduğu kesin. İşte Araf 178 ve Mü'minin 103. Diyor ki Allah-u Teala Araf 178'de o dalalette olanlar var ya, onlar hüsranda olanlardır. Mü'minin 103'te hüsranda olanları tarif ediyor Allah-u Teala. Nedir o hüsranda olanların durumu? Diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onları cehenneme koyarız. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Görüyoruz ki Allah-u Teala'nın söylediği kesin bir oldu. Mürşit her devirde mutlaka vardır. Ne diyordu Allah-u Teala? Ve mâ künnâ muazibîne hattâ nebâse resûlâ. Allah bir Resul bahsetmedikçe, vazifeli kılmadıkça hiçbir kavme azap etmez diyor. O ise kıyamet gününden bahsettiğimiz zaman ne demiştik? Bütün zaman parçalarının, insanların bir kısmı mutlaka oradadır. Yetmez. Hangi kavimde yaşamış olursa olsun, hangi zaman parçasında yaşamış olursa olsun ve de hangi kavimde yaşamış olursa olsun o kavimlerin de bir kısım insanları hangi zamanda yaşamış olurlarsa olsunlar mutlaka cehennemdiler. Öyleyse cehennem bütün zaman parçalarını ve bütün mekan parçalarını ihtiva ediyor. Bu durumda Allah-u Teala Resul göndermeden biz kimseye azap etmeyiz dediğine göre demek ki hangi devirde olursa olsun, hangi zaman parçasında olursa olsun, hangi mekanda olursa olsun bütün insanlara Allah'ın Resulleri hep gitmişler. Onları mürşit olarak irşad etmeye çalışmışlar Allah'tan aldıkları emir üzere. İşte Allah-u Teala İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde diyor ki biz bütün kavimlere Resuller tayin ederiz. Onların dilleriyle o kavimdeki insanları hidayet erdirsinler diye. Onların dilleriyle hitap etsinler diye. Bu sebeple Allah-u Teala'nın biz her kavme Resul gönderir sözünün arkasındaki hikmet çıkıyor. Görüyoruz ki hangi devirde olurlarsa olsunlar insanlar hep bir mürşide tabi olmuşlar. Hazreti Adem ilk peygamber ve ilk mürşitti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son peygamberdir ama son mürşit değildir. Kıyamete kadar mürşitler devam etmekte, var olmakta devam edeceklerdir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra asla bir peygamberin gelmesi söz konusu değildir. İrşad müessesesiyle peygamberlik müessesesi aynı şey değildir. Peygamberler mürşitlerin mürşididirler. Ama her devirde de bütün kavimlerde mürşitler olmaya kıyamete kadar devam edecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi mürşitlerinize ulaştırarak cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah irşada müteallik sözlerimizi bu akşam burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ehdinâ s-sirâta'l-mustakîm. Sâlihim dâ'i'l-mahdûbi

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda yeni bir gün gene birlikteyiz. Ankebut suresinin 14. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Bir defa daha iki kelimeyle söyleyeyim ki Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın lafzının değil, ruhunun anlatılmasıdır. Dolayısıyla bir Kur'an-ı Kerim tefsiri söz konusu olduğu zaman ruha girilmeyen bölümlerde başkalarından farklı bir hüviyet görülmez. Allah Teala'nın hakikatleri her an serdirilir. Öyleyse Ankebut suresinin 14. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad erselna Nuhan ila kavmihi ve lebise fihim elfe senetin illa hamsine ama. Ve eha ze humut tufanı ve hum zalimun. Ve lekat ve andolsun erselna biz gönderdik. Nuhan Nuh aleyhisselam ila kavmi onun kavmine fe artık böylece sonra lebise kaldı fihim onların arasında elfe bin senetin sene yıl İlla hariç hamsine 50. Amen yıllar. Ve artık böylece sonra Ehazevim onları aldı, onları helak etti. Et tufanı, tufan, Nuh tufanı. Ve hüm ve onlar zalimun, zulmedenler, zalimler. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun ki biz Nuh Aleyhisselam'ı kavmine gönderdik. Böylece onların arasında 1000 seneden 50 yıl eksik olarak 950 yıl kaldı. Eksik olarak kaldı. Yani 950 yıl kaldı. Sonra onları Nuh Aleyhisselam'ın kavmini tufan aldı. Ve onlar zalimlerdi, buyuruyor Allah-u Teala. Zalimler olan bir kavim. Ve zalimleri tufan alıyor. Hazreti Nuh'un yaşadığı 950 yıl boyunca her 25 senede bir nesil geldiğini kabul etsek, birinci 100 senede 4 nesil, 1000 senede 40 nesil olacaktı. 50 yıl 90, 2 nesil 90, 38 nesil normal standartlarda Hazreti Nuh'la birlikte kalmış. Ama Hazreti Nuh bir ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, bunca yıldır ben bunlarla uğraşırım, onları senin yoluna davet ederim. Ama bütün emeklerimin karşılığında sadece birkaç tanesi Allah'a doğru yola çıktı. Sadece birkaç tanesi sana göç etti diyor. Sana taşındı. Ankebût suresinin 15. ayet-i kerimesi
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe enceynâhu ve asfâ bes sefîneti ve cealnâ ha ya ha a yeten ecealnâha ayeten lil âlemîn.

Ve o zaman böylece sonra Enceynahu biz onu kurtardık. Ve Asabe sahip halk Es-Sefineti gemi ve Cealnaha ve onu kıldık ayeten ayet ibret li el alemin alemler için alemlere. Ankebût suresinin 15. ayet-i kerimesi bu dünyada yaşanan olayların kainatın kalbine rastladığı için bu dünyanın bulunduğu yer, insan vücudu şeklinde yaratılan kainatın tam kalp nahiyesine rastladığı için burası Allah-u Teala'nın katında alemler içinde en değerli gezegendir. Ve Allah-u Teala burada bir defa daha söylüyor. Onu yani Hazreti Nuh'u ve onun gemisini alemlere ayet kıldık, ibret kıldık diyor. Bütün başka alemlerde olanlar burada olanlardan haberdar. Alemlere ibret kılınmış.

Hazreti Nuh'un gemisi hala tartışılmakta. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Hazreti Nuh zamanında buharlı gemi falan elbette söz konusu değildi. Ama Allah-u Teala bir nevi atom gemisi yapmış gibi görünüyor. Bütün dünyayı dolaşan bir gemi ve yakıt yok. Çünkü gemi karaya vurana kadar aylarca hep tenür kaynadı ve yol aldı. Bir transatlantik kadar büyük bir gemiden bahsediliyor. Nuh kavminden kurtulanların hepsini içine almakla kalmamış. Bugün dünyada ne kadar hayvan türü varsa hepsinden bir çift gemiye binmiş. Allah Teala'nın hani Araf suresinin ...179. ayet-i kerimesinde o dalalette olan insanlar hayvanlardan daha da dalalettedir dediği, hayvanlar bunlar. Her hayvandan yırtıcı hayvanlar da dahil bir çift gemiye binmiş ve hiç kimseye bu hayvanların hiçbir zararı olmamış. Nuh'un gemisi bir mucizedir. Ve aylarca kıtalar boyunca dolaşan bu gemide insanlar kara parçası bulunca indiler. Ve dünyanın çeşitli yerlerine dağılan aynı insanlar aradan geçen yüzyıllar, bin yıllar, bin yıllar boyunca oranın atmosferine uyum sağladılar. Irklar vücuda geldi. Allah Teala diyor böylece onu ve gemi halkını kurtardık ve onu hem gemiyi hem de Hazreti Nuh'u alemlere ibret kıldık diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve en Ankebut suresinin 16. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve İbrahim'e iz kale li kavmihi budullâhe. Kavmihi budullâhe vette kuh zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Ve İbrahim'e ve İbrahim Aleyhisselam iskale demişti li kavmihi kavmine avdullâhe Allah'a kul olun, abd olun. Ettekuhu ve ona karşı takva sahibi olun. Zalikum işte bu hayrun daha hayırlı lekum sizin için. Eğer kuntum siz oldunuz, talemun biliyorsunuz. Ve İbrahim Aleyhisselam kavmine Allah'a kul olun ve ona karşı takva sahibi olun. Bilseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Demişti. Ne zaman bizle beraber bir geçmiş zaman geliyorsa, kale geliyorsa, o zaman dedi olmuyor, demişti oluyor.
Ne demiş Hazreti İbrahim? Kavmine demiş ki Allah'a kul olun ve takva sahibi olun. Kul olmak ve takva sahibi olmak aynı şey mi? Evet. Kim takva sahibi olursa o Allah'a kul olur. Kim kul olursa o takva sahibi olur. Ne zaman şeytana kul olmaktan kurtuluruz, Allah'a kul oluruz? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Ve şeytana kul olmaktan, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştirab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Hem dünya müjdesi hem cennet müjdesi. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Neymiş? Tağuta kulmuşlar başlangıçta. Ama Allah'a ulaşmayı dileyince Allah'a kul olmuşlar. Peki bu nokta aynı zamanda takva noktası mı? Evet. Rum suresi 31. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekun ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikîn. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma diyor. Demek ki müşriklerden olmamayı başarabilen insanlar sadece takva sahipleri ve müşrikken takva sahibi olduklarına göre ilk takva olduğu kesin bunun. Öbür taraftan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğu Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde de ifade ediliyor. Ellezine amenu ve yettekun. Onlar amen oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular diyor Allah Teala. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor. İşte Allah'a kul olunan nokta aynı zamanda Allah'a karşı takva sahibi olunan nokta. Bu ilk takva. Ve Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde diyor ki ve ma halaktel insi vel canni cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor.

Cliché. Allah Teala'nın dediği şey açık ve kesin. Peygamberine söyletiyor ki takva sahibi olun ve Allah'a kul olun. Kul olarak takva sahibi olun veya takva sahibi olarak kul olun. Allah'a ulaşmayı dileyerek kul olun. Hepsi aynı.

إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبده فابتغوا عند الله الرزق واعبده واشكروا له إليه ترجعون إنما sadece fakat ta'budune tapıyorsunuz min dunillahi Allah'tan başka efsanen putlar ve talikune ve halk ediyorsunuz yapıyorsunuz öfken yalan iftira inne muhakkak ellezine onlar ta'budune tapıyorsunuz min dunillahi Allah'tan başka la yemlikune malik değiller lekum sizin için rızka rızık febtegu fe ibtegu fe o zaman böylece artık ibtegu isteyin indallahi Allah'ın katında er rızka rızık ve buduhu ve ona kul olun veşkuru ve şükredin lehu ona ileyhi gene ona turcuğun döndürüleceksiniz. Ve şöyle geliyor kelimeler, cümleler. Fakat siz Allah'tan başka putlara tapıyorsunuz. Ve yalan uyduruyorsunuz. Muhakkak ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye malik değillerdir. Artık rızkı Allah'ın katından isteyin. Ve ona kul olun. Ve ona şükredin. Ona döndürüleceksiniz. Buradaki muhtevaya baktığımız zaman Allah'tan başkalarına putlara taptıklarını görüyoruz Hazreti Nuh'un kavminin. Bütün peygamberlerin devrinde insanların bir kısmı mutlaka büyük kısmı mutlaka putlara tapıyordu. Hazreti Nuh'un da kavmi putlara tapıyordu. Her devirde bir takım insanlar şehrin mütekallimesini teşkil eder, ileri gelenlerini. Onlar Allah-u Teala bir Resul gönderince o kavme onu o kavme hükmetme konusunda kendi ellerindeki imkanları gasp edecek biri olarak düşünüyorlar Allah'ın Resullerini ve mutlaka Resullere karşı çıkıyorlar.

Hazreti Nuh da bir Nebi Resul'dü. Ve ona şiddetle karşı çıktılar. Bütün Nebilere karşı çıktıkları gibi, bütün Resullere karşı çıktıkları gibi. Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye malik değillerdir. Artık rızkı Allah'ın katından isteyin. Allah'ın katına müracaatla rızık istemek. Allah Teala rızkın dağıldığı yer göklerdir diyor. Allah'ın katıdır diyor. Rızk Allah'ın katında dağıtılır. Burada iki rızktan bahsediyor Allah Teala. Bir maddi rızk, iki manevi rızk. Manevi rızkın muhtevasına baktığınız zaman Allah'ın kişinin fizik vücuduna o kişi zikir yapıyor diye gönderdiği rahmet, faz ve salavat nurları manevi rızıklardır. Ve bu manevi rızkı kendisine ulaştığı zaman zikir yapan fizik vücut göğsünden kalbine açılan yoldan nefsin kalbine gönderir. Nefsin kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar kalbe Allah-u Teala'nın yazmış bulunduğu iman kelimesine yapışarak orada birikmeye başlarlar. Böylece kişi Allah'ın rızkını almış, rızıklanmış olur. Allah'ın katından gelen fazl adı verilen rızıkla rızıklanmış olur. Öyleyse rızık gerçekten Allah'ın katından dağıtılır. Peki ya dünya rızkı? O da öyle. Allah'ın tarlanızı verdiği mahsul, Allah'ın size verdiği rızıktır. Size mahsulü tarladan aldığınız zaman bu sizin için rızıktır. Onu başka birine infak ederseniz, başka birinin ihtiyacını gidermek üzere bir kısım buğdayınızı ona verirseniz, onu infak ettiniz, onu rızıklandırmadınız. Ama o kişi için bu aldığı sizin tarlanızın buğdayı onu alan kişi için Allah'la o kişi arasındaki ilişkidir. Ama o kişiyle sizin aranızdaki ilişkide rızık değildir. İnfaktır. Rızkı alan Allah'ın kendisine verdiği rızkı infak ediyor. Alan için infak edilen kişi olmak söz konusudur. Veren için infak eden kişi olmak söz konusudur. Ve hiçbir putun rızık vermeye elbette malik olması mümkün değildir. İşte rızkın Allah'tan istenmesi sebebiyle kul olunur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda Allah'a kul olmuştur. Ve bundan sonra zikir yapacaktır. Kalbine Allah'ın nurları gelecektir. Ve nefs tezkiyesi gerçekleşecektir. O zaman kişi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi boyunca daha üst, daha üst, daha üst seviyede kul olacaktır Allah-u Teala'ya.

Y dice, rızkı Allah'ın kadından isteyin diyor Allah Teala. Gerçekten rızk sadece Allah'tan istenir. Allah'ın verdiği tarzınızdaki rızık size Allah'ın verdiği rızıktır. Sizinle Allah arasındaki ilişkide o rızkı infak ettiğiniz zaman sizden infak edilen kişi sizin tarafınızdan sizden aldığı şeyin Allah'la kendi arasındaki ilişkide rızık olması sebebiyle o da Allah'ın katından beslenmiştir, rızıklanmıştır. Peki Allah'ın kulu ise kul olduğu noktadan itibaren kul olmayı devamlı geliştirecektir. Öyleyse kişinin kul olmasının bir gelişmeye tabi olması lazım. Allah'a ulaştırmayı dilediniz, birinci kuluttasınız. İrşat makamına ulaştınız, ikinci kuluttasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, üçüncü kuluttasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz, dördüncü kuluttasınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz, beşinci kuluttasınız. İrşada ulaştınız, altıncı kuluttasınız. İradenizi Allah'a teslim ettiniz, yedinci ve son kuluttasınız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 7 tane kulluğu yaşamışlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilemiş mi? Emin miyiz? Evet, eminiz. Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala vellezine iştenebut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra fe beşer ibadî. Sahabeden bahsediyor Allah Teala ve buradaki muhtevada sahabenin şeytana kul olmaktan iştinab ettiğini, kendilerini kurtardıklarını ve şeytana kul iken Allah'a kul olduklarını ve onlara cennet ve dünya müjdesi verildiğini ifade ediyor. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Zümer Suresi 17. ayet-i kerime. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öperek ona tabi olmuş mu? Hepsi Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Bu arada ağacın altında sana tabi oldukları zaman onların ellerin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Sonra bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını söylüyor. Üçüncü safha, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar.

Yunan Suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 18. ayet-i kerimesi. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Şöyle başlıyor. Onlar sözün ahsen olanına tabi olurlar. Evet.

ve onlar hidayete erdiler diyor. Sözü dinlerler, sözün hasen olana tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala ve onlar ulul elbab oldular diyor. Hidayete ermişler ruhlarını Allah'a, hepsi ulaştırmış. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Etmişler. Kul olmanın kademeleri. Fizik vücudun Allah'a teslimi dördüncü kulluk. Olmuşlar mı? Evet, olmuşlar. Ali İmran 20. O ümmileri ve kitaplarına de ki Habibim, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz Allah'a ve içimizi fizik vücudumuzu teslim ettik. Bütün sahabe teslim etmişler. İrşada ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar. Allah Teala buyuruyor ki Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O size itaat etmiş olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfür, isyanı, kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki irşada ulaşmadan nefslerini Allah'a teslim etmiş olmaları lazım. Daimi zikre ulaşmış olmaları lazım. Ulaşmışlar mı? Evet, Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabenin ulul elbab seviyesine ulaştığını söylüyor. Ali İmran 190 ve 191'de Allah Teala diyor ki: "Li ulul elbab yeskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Allah, Allah, Allah, Allah diye hep Allah'ı zikrederler diyor. Ne oldu? Altıncı defa kul oldular Allah-u Teala'ya. Ve altıncı defa kul oldu sahabe. Ve yedinci defa da kul oluyorlar. İradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına bütün sahabe tayin oluyor. Tövbe suresinin 100. ayet kelimesi, bütün sahabenin iradelerini de Allah-u Teala'ya teslim edip irşat makamına ulaştıklarını, tabiinin de onlara tabi olarak, tabiin olmak hedefine ulaştıklarını ve tabiinin de irşat makamına ulaştığını söylüyor. Tövbe 100. O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dan de, bir kısmı Macir'inden de, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala.

Öyleyse Allah'ın andın cennetine gidecek olanlar sahabe zamanında sahabe ve tabi'in. Tabi'inden sonra tabi'ine tabi olanlar tebe-i tabi'in geliyor. İşte Ankebut suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ve in tükezzibu fekat kezzebe umemun min kablihim ve ma ala aler resuli illel belagul mübin. Ve in ve eğer tekvezi bu yalanlıyorsanız, yalanlarsanız fe o zaman böylece bundan sonra kat olmuştu. Kezze ve tekzibeti yalanladı. Umumun ümmetler min kablikum sizden önce ve ma alel resul resulün üzerine değil ma alel resul alel resul resulün üzerine ma alel resul resulün üzerine değil illel belagu illel belagu tebliğden başka el mubinu apaçık. Eğer tekzip ederseniz, yalanlarsanız, sizden önceki ümmetler de tekzip etmiştiler. Resullerin üzerine apaçık tebliğden başka bir sorumluluk yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Resullerin görevi nedir? Tebliğdir. Bütün Resuller Allah'ın kendilerine emrettiği şeyi tebliğ etmek zorunluluğundadırlar. Mutlaka tebliğ etmek mecburiyetindedirler. O tebliğ başka insanların hoşuna gitse de gitmese de Allah'ın Resulleri, Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirler. Bu yüzden bir kısmı öldürülmüşlerdir. Bakara 87'de Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin bütün kavimlere Resuller göndeririz. Ama sizin hoşunuza gitmeyen, nefsinizin hoşuna gitmeyen şeyler söylediği için bir kısım Resulleri yalanladınız, bir kısmını ise öldürdünüz diyor Allah-u Teala.

Ve benim şimdi kaldı. Yok. Ve bunları söylüyor. Diyor ki eğer siz tekzip ederseniz, yalanlarsanız sizden önceki ümmetler de tekzip etmiştiler. Resullerin üzerine apaçık tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Sadece tebliğ vardır. Resullerin üzerine düşen şey, hangi şartlar içinde olurlarsa olsunlar, tebliği mutlaka yapmak mecburiyetindeler.

0: Evet, 19.
1: Ayet-i Kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yarav keyfe yübdi Allahul halka sümme yu'iduhu yu'iduhu inne zalike alallahi yesir. Ve mı? Ve lem yerev görmediler. Keyfe nasıl? Yübdiullahü Yübdiullahü

كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، يعني يعيده، إن ذلك على الله يسير. Aslında yesiyorum. Allah'ın ilk yaratışını görmüyorlar mı? Sonra onu geri iade edecek. Muhakkak ki bu Allah için kolaydır. Neden bahsediyor Allah Teala ayette? Zamandan bahsediyor. Allah Teala kainat kadar ağır bir noktayı patlatıyor. Ve bütün enerji partikülleri önce enerjiyi yaratmış, sonra da onu patlatmış Allah Teala. Ve Allah Teala'nın dizaynı çok açık bir dizayn olarak görünüyor. Allah bidayette, başlangıçta halk etti. Nasıl halk etti? Onlar görmüyorlar mı? Sümme yu'iduhu. Sonra onu iade edecek. Geriye döndürecek. Ne olacak? Geçmişten geleceğe doğru zaman gidiyor. Kainat büyümeye devam ediyor. Zaman bir noktadan uzaklaşan partiküllerin uzaklaşmaya devam ettiği sürece geçmişten geleceğe doğru hareket halindedir. Ama bir gün zaman duracak. Kinetik enerji, bitiş enerjisi bitecek. Bu enerji bittiği zaman zaman duracak ve geriye dönecek. Ve geriye döndüğü süre boyunca başa ulaşana kadar o zaman parçaları içerisinde ne kadar insan yaşamışsa zaman kendi yaşadıkları ana geldiğinde hepsi canlı halde olacaklar. Zaten o zaman canlıydılar. İade ettikten Allah Teala'nın muradı bu. Ve Ankebut suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul siru fil ardi fen zuru keyfe bede el halka sümmallahu yünşi'un neş'e tel ahire innallâhe alâ kulli şeyin kadîr.

yeryüzünde dolaşın. Böylece ilk yaratılışın nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah ahiretin yaratılışını inşa edecek, gerçekleştirecek. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir der.

Allah Teala'nın her şeyi yaratması söz konusu. Bu kainatlardaki fizik alemlerin ötesinde Allah Teala daha ötesini de yaratacak. Kıyametin ötesindeki cennet ve cehennem hayatını da yaratacak. 21. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Yuazibu men yeşa'ı ve yerhamu men yeşa, yani yeşa'ı ve ileyhi tuklebun. Yezibu azap eder. Men kim kimse yeşavi diler. Eğer humu ve rahmet eder. Rahmet masada tecelli eder. Men kim kimse yeşavi diler. Ve ileyhi ona tuklebun. Halden hale çevrilip döndürüleceksiniz. Allah dilediği kişiyi azap eder. Dilediği kişiye rahmet eder. Rahim esmasıyla tecelli eder. Yani belli ki Rahim esmasıyla tecelli ettikleri Allah'ın azap standartlarının içinde değildir.

halden hale çevrilip döndürüleceksiniz. Allah'ın zatına geri dönüş söz konusu. Ve 22. ayet-i kerime اَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِز۪ينَ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَل۪يِّنْ وَلَا نَص۪يرٍ ve مَا اَنْتُمْ siz değilsiniz بِمُعْجِز۪ينَ aciz bırakan فِي الْاَرْضِ yeryüzünde ve la ve yoktur olmaz. Es-semâ-i semâ-da gökte ve mâleküm sizin yoktur. Min dûnillâhi Allah'tan başka min veliyin, veliniz dostunuz ve la yoktur olmaz. Nasirin yardımcı. Ve siz Allah'ı yerde ve gökte aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka veliniz dostunuz ve yardımcınız yoktur. Diyor Allah-u Teala. İse kimse Allah'ı aciz bırakamaz ama herkesin de asıl dostu mutlaka Allah'tır. Vellezine keferu bi ayatillahi ve likaihi ulaike yeusu min rahmeti ve ulaike lehum azabun. Ayet 23. Ve onlar ki kelimelere bakalım öyle. Vellezine ve onlar keferu, inkar ettiler, örttüler. Bi ayetullahi, Allah'ın ayetlerini ve likayı, ona mülaki olmayı, ulaşmayı, mülaki işte onlar. Yevzum ümidi kestiler. Min rahmeti, rahmetimden. Min rahmeti, rahmetimden. Ve ülake ve işte onlar. Lehum onlar için vardır. Azabın elim, elim azab. Allah'ın ayetlerini ve ona Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, İşte onlar rahmetimden ümidi kestiler. İşte onlar için elim azap vardır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse o insanlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerdir. İşte onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir, yeise düşenlerdir. Allah-u Teala da yeyusu kelimesini zaten kullanıyor orada. Ve onlar için elim bir azap var diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. İşte onlar için elim bir azap var. Allah'a mülaki olmayı inkar edenler için elim bir azap söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yeni dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah konumuzu burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Arasında neredeyse hepsi birbirine düşmüş durumda. Biz biliyoruz ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tevhid emrediyor. Buna rağmen İslam ülkelerinin bu arasındaki bu ayrılık sebebi nedir? Niçin bir araya gelip Allah-u Teala'nın emrettiği tevhidi oluşturamıyorlar? İnşallah bizi bu konuda aydınlatırsınız. Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir konusunu işlemek üzere bir araya getirdi. Tevhid müessesesi iki ayrı anlam ifade eder. Birincisi Allah konusunda tevhid, yani Allah'ın tekliği. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sizin ilahınız bir tek ilahtır. O diyor Allah'tır. Allah kelimesi el ilah kelimesinden oluşuyor. İşte bu Allah'ın zatıdır, kendisidir. İlah olarak tek bir ilah söz konusudur. O da Allah'tır. Tevhidin bu cephesi aslında çok önemli. Neden önemli? Çünkü bir Hristiyanlık dinine baktığımız zaman aslında bir din ortada yok ya. İslam'ın bozulmuş şekli. Neden bozulmuş? Üç tane Allah'tan bahsediyorlar. Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye. Baba Allah diye Allah'a diyorlar. Oğul Allah da Hazreti İsa oluyor. Ruhul Kudüs de Cebrail Aleyhisselam. Veya ne olduğu da belli değil aslında. Cebrail Aleyhisselam da değil. Ama mukaddes ruh diye bir kavramdan bahsediyorlar. Ve böylece teslis akidesi oluşuyor. Trinity. Üçleme. Ama gene İncil'de bir vers Ruh-ül Kudüs'ün Hazreti İsa olduğunu söylüyor. O zaman üç Allah yerine iki Allah oluyor. Durum daha da karışıyor. Ama konunun esasına bakarsanız Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin olarak söylüyor. Sizin ilahınız bir tek ilahtır diyor. Yani Allah-u Teala tek bir Allah'tır. Bir ikinci Allah söz konusu değil, olması da mümkün değil. Tersi tevhid akidesi Kur'an-ı Kerim'de yerini almış. Nasıl Hazreti İbrahim tek Allah'a inanıyorsa bu sebeple Hanif'se Hanif kelimesi İslam kelimesiyle aynı anlama geliyor. Tek Allah'a inanmak ve Allah'a teslim olmak. İki ayrı cephesi var. İşte tek Allah'a inanmak tevhidin birinci cephesidir. Tevhidin ikinci cephesi tamamen ayrı bir açıdan meseleye bakıyor. Toplum açısından. Toplumun vahdeti. Toplumun tek bir gaye etrafında seferber olması hali. Toplumun kendisini oluşturan süceleri arasında, bireyleri arasında, birimleri arasında bir anlaşmazlığın ve parça parçaya bölünmenin, ayrı ayrı alanlarda insanların birbirine düşman olmalarının mevcut olmaması hali, işte bu hale tevhid diyoruz. Bundan 14. sıra böyle baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı devam ettiği sürece sahabe arasında hiçbir ayrılık söz konusu olmamış. Hepsi aşk ile ona bağlanmışlar. Aşk ve şevk ile onun etrafında Allah yolunda hizmet için birbirine yarışmışlar. Yarıştıkları da kesin, çünkü Allah Teala onların adına sabikun diyor. Yani hayırlarda yarışarak derece alanlar. Bütün sahabe hayırlarda bir yarışın sahipleriydi. Öyleyse bu yarışmanın müntesiplerine beraberce bakalım. Özellikleri ne? İlk özellikleri tevhidin muhtevasını sağlıyor. Allah-u Teala diyor ki sahabe için siz diyor evvelce birbirinizin diyor can düşmanıydınız.
Sonra Allah sizin kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Buradan hareketle bir yere varıyoruz. Fussilet suresinin 33, 34, 35 ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranlar, onlar var ya, onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülük iyilikle bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin. O kötülüğe iyilikle mukabele edenler var ya, öyle yaptıkları zaman onlara can düşmanı olanların can dostu olduğunu görürler. Bu iki ayet arasında kesin bir ilişki söz konusu. Allah Teala sahabeye diyor ki siz birbirinizin can düşmanlarıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de can dostu oldunuz. Ve Fussilet suresinde Allah Teala müşriklerden bahsediyor. Ve müşriklerin kötülüğe iyilikle mukabele edenler olduğunu görüyoruz. Ve bu kötülüğe iyilikle mukabele etmek müessesesi insanları o kişinin can dostu, can düşmanı iken o kişinin can dostu yapıyor. Arkasında ne var? Sahabenin tanımı var. Bütün sahabe mürşit olmanın özelliklerine sahiptiler. Bütün sahabe mürşit olmak vasfını kazandı mı? Evvela sahabenin kim olduğu konusunda kesin bir fikre varalım. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e o hayattayken tabi olanların adıdır. Allah'a ulaşmayı dileyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, yani kainattaki en büyük mürşide tabi olanlar. Bu tabiyete baktığımız zaman tek bir ilaha inanan insanlar görüyoruz. Bütün sahabe, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, hepsi tek bir Allah'a inandılar. Tek bir Allah'a inanmak babında onlardan evvel Hazreti İbrahim belirgindi. Öteki peygamberleri de Allah-u Teala'nın tek bir Allah'a inanıyorlardı. Çünkü Allah-u Teala'nın onlara verdiği o ihsanda Allah'ın tekliği kesin bir hüküm ifade ediyordu. Öyleyse sahabenin durumuna bakalım. Acaba onlar Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesine geçen Allah'a teslim olan ve bu ve Allah'a çağıran, bu sebeple de mürşit olan insanlar mıydı? Ki onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Müesseseye baktığımız zaman bunun bütün boyutlarıyla olgunlaştığını görüyoruz. Sahabe Allah'a çağırıyor muydu? Çağırıyordu. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah-u Teala'nın ona söylettiği şey şöyle. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiretle, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Konumuzla alakalı olan kısmı ne bu ayet-i kerimenin? Sahabenin Allah'a çağırdığını kesin olarak ispat ediyor ayet-i kerime. Bütün sahabe
başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Allah'a çağırıyorlardı. İşte bu Allah'a çağırma müessesesi irşat makamının birinci özelliğidir. İkinci özelliği kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Neyden bahsediyoruz? Tevhidden bahsediyoruz. İnsanların arasında anlaşmazlığın kalktığı yere dikkat edin. Burada tevhidin oluşması için bütün vasat hazırlanmıştır. Onlar salah makamının sahipleridir. Öyleyse bütün sahabe kötülüğe iyilikle mi mukabele ediyorlardı? Öyleydiler. İşte Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe! Onlar size buğz ettikleri halde siz onlara yine de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın, kitabın bütününe iman edersiniz. Siz Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. Siz Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. İşte onlar 14 asır evvel zaman açısından Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Çünkü 24 saat boyunca hep kalplerindeki bir ses Allah'ı zikrediyordu. Ayetler içinden Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Kur'an neyi emretmişse bütün emirleri sahabe yerine getirdi. Öyleyse tevhidin birer tanıtımıdır bunlar. Daimi zikir tevhidin bir tanıtımıdır. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri tevhidin ikinci tanıtımıdır. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek tevhidin anahtarıdır. Öyleyse tevhid müessesesinin sahipleri olan sahabeye daha yakından bakalım. Daha yakından baktığımız zaman hepsinin salah makamını işgal ettiğini görüyoruz. Allah Teala buyuruyor o sabikun el evvelin var ya Tevbe suresi 100. ayet-i kerime. Onların bir kısmı muhacirinden de bir kısmı da ensardandı. Biz de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razı olmuştu. Onlar da Allah'tan razıydılar. Şimdi tevhidin bir başka yönüne ışık tutuyoruz. Tevhid Allah'a teslim olmaktır. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bir belli boyutu sergilediler. Tevhidin teslim boyutu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki inned dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din hiç olmamıştır. Sadece İslam olmuştur. Gene Allah Teala buyuruyor ki kim İslam'dan başka bir dine ile bir dine sahip olarak sahip olduğunu iddia ederek gelirse o din ondan kabul olunmaz. Ve Allah Teala buyuruyor size din olarak İslam'ı seçtim. Ve sadece ondan razı olurum. İslam'dan razı olurum. İşte bu ayetin ışığı altında size din olarak İslam'ı seçtim. Bütün kainatı seçtiğim gibi demek istiyor Allah Teala. Ve diyor sadece ondan razı olurum. Öyleyse İslam'dan başka bir dinle gelen insandan Allah Teala o dini kabul etmiyor. Yani onlardan razı değil. Ama demin söylediğimiz Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın bütün sahabeden razı olduğunu gördük. Seçtiği dinin
sahipleri oldukları için. Öyleyse sahabe İslam hüviyetine girdiler mi? Elbette girdiler. İslam olmak üç boyutlu bir vetiredir. Birinci boyutunda insan olur ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırır ve Allah'a teslim eder. İkinci boyutunda, ikinci safhasında veçhini teslim eder. Fizik vücudunu teslim eder yani. Üçüncü ve son boyutunda ise nefsini de teslim eder. Böylece Allah'ın bize emanetli olarak verdiği her şeyin Allah'a teslim edilmesi gerçekleşir. Nisa 58 Allah-u Teala buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرْكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline, onların sahibi olana, onların sahibi olan Allah'a tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir emri var. Bize emanetler vermiş. Ruhumuz emanetlerden bir tanesi. Bedenimiz, beçimiz, fizik vücudumuz emanetlerden ikincisi. Ve nefsimiz emanetlerden üçüncüsü. Üçü de emanet. Öyleyse bu emanetlerin ehline teslimi emrediliyor ve Allah Teala da İslam'dan teslimi murad ediyor ve bu sebeple Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin bir hüviyet kazanıyor. Hepimiz için söz konusu olan teslim. Bütün sahabe tevhidin temelini teşkil eden teslimi gerçekleştirmişlerdi. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı. İşte Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor Habibim. O ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer olsaydı onlar önce mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Yani hidayete ermiş olacaklar. Öyleyse teslim, ruhun Allah'a teslim olan hidayetin çok ötesinde bir vetiredir. Birinci safhada ruhun Allah'a teslimi, ikinci safhada fizik vücudun veçhin Allah'a teslimi, üçüncü safhada nefsin Allah'a teslimi söz konusudur. Ve sahabenin bunların hepsini gerçekleştirdiğini görüyoruz. İşte bu olgu onlara tevhidi sağladı. Allah-u Teala'nın azim kelimelerini kullandığı bir özelliğin sahibi sahabe. Hazül azimin sahipleri, fevzül azimin sahipleri ve ecül azimin sahipleri. O bütün sahabenin hazül azimin sahibi olduğu Fussilet Suresinin 35. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Onlar hazül azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Kimler? Kötülüğe, iyilikle mukabele edenler. Kimler? Allah'a çağıranlar. Onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Nerede? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Bir başka ayet-i kerimede Allah Teala bütün sahabenin ecrül azimin de sahibi olduğunu söylüyor. Öyleyse azim kelimelerine dikkat edin. Azim kelimesini Allah Teala nerede kullanmıştı mükafatlardan, verdiği hediyelerden? Orada salah söz konusudur. Basamakların en azamisi ve en azami, en üst seviyede getirisi var. Bütün sahabe salah makamının sahipleri miydi? Öyle olduğu kesin. Allah Teala İhlas makamından sonra nefsini bütün insanlardan her kim Allah'a teslim ederse bu teslimin sonunda o kişinin rü'yeti gökler alemini görmesi 7 tane gök katını ve 7. katın 7 tane de alemini kapsıyor ise kapsamış ise
ise o zaman Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuha çağırır. Sadece zemin katı değil, 7 tane gök katının bütün özelliklerini muhtevi bir olay bu. 7 tane gök katı ve bütün güzellikler. Öyleyse sahabenin davranış biçimlerine de dikkat edelim. Bu teslimi gerçekleştirenler, bu ihlası gerçekleştirenler kesin mi? Kimdir ihlasın sahipleri? Allah'ın irşat makamına tayin ettikleridir. Bütün sahabe Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmiş. Çünkü açık ve kesin bir ifade kullanıyor Allah-u Teala. Ensara ve macirine tabi olanlar var. Mutlak olarak bütün sahabeye tabi olunmuş. Tabi olunduysa hepsi irşat makamında, yani salah makamında. Gerçek mi? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesi. Diyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka ama mutlaka hidayete erer. Sonra Allah-u Teala'nın ifadesi, Tevbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesi, ister ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olunduğunu söylüyor. Hepsi sahabeyi ifade ediyor ve sahabeye tabi olunmuş. Böylece bir olayı görüyoruz. 23 yıl boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim indirmeye başladığından sonra 23 yılda tamamlamıştır. Ve 23 yılın sonunda

0: arkasını biliyorsunuz. Hazreti Ali'nin oğullarının Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi olayı. Savaş açık bir şekilde sahabenin arasında bir olgu şeklinde belirdi. İşte buraya dikkat etmenizi istiyorum.
1: Tamam.
0: Aynı kişiler. Aynı sahabe. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde oluşturdukları vahdet, yani toplumun tekliği, toplumun vahdeti açısından vahdet, artık eski vahdet değildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamandaki vahdet değildi. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'ye tabi olan sahabe o devirlerde giderek artan savaşların içine girdiler. Birbirlerine karşı savaş verdiler. Öyleyse bu devirde ve bundan sonraki devirlerde sahabenin arasında nifak tohumlarının girdiğini görüyoruz. Farklılık ne? Biliyorsunuz ki Hazreti Ömer için, Hazreti Ebu Bekir için, Hazreti Ömer için, Hazreti Osman için ve Hazreti Ali için Hilefai Raşidin deniliyor. İrşad etmek yetkisinin sahibi olan halifeler. İşte bir tarafta bir peygamber halife var, öbür tarafta evliya halifeler var. Elbette Allah'ın peygamberine tabiyet gibi bir tabiyet diğer halifeler için geçerli değildir. Öyleyse Hazreti Ebu Bekir'den başlayarak dört halifenin, ondan sonra da Allah'ın halifeleri sahabenin arasında hep seçilmiştir. Ve onlar kendilerine tabi olunan halifelerdi. Bir de halkın seçtiği halifeler vardı. Onlar kendilerine biat edilen halifelerdi. Tabiyette yalnız Allah için çalışmak vardır. Biatta dünya işleri de Allah'ın işleri de birlikte bir yeminle halifeye bağlanır. Öyleyse sahabe bize son derece ciddi bir örnek olmalı. Sahabe başlangıçta tevhidi bütün boyutlarıyla uyguladılar. Birinci açıdan bakalım. Bütün sahabe tek Allah'a meyleniyordu. Kesin. Çünkü Kur'an-ı Kerim baştan aşağı bunu söylüyor. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Eğer bir insan birden fazla ilaha inanıyorsa onun adı müşriktir. Yani Allah'a şirk koşandır. Allah'a ortak tanıyandır. Birden fazla Allah'ın varlığına inanandır. Öyleyse bütün sahabe için tevhid akidesinin birinci kısmı kesindi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı boyunca bütün sahabe tevhidin ikinci kesiminde tam olarak yaşadılar. Aralarında hiçbir niza oluşmadı. Ve 23 sene sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmetli oldu. Bu noktadan itibaren olaylara baktığımız zaman tevhid akidesinin ikinci bölümünün, yani düşmanlara karşı birlik olmanın kendi işlerinde bir çatlak olmamasının standartlarını uzun süre devam ettiremediler. Sebebi artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi, son peygamber yaşamıyordu. Dört halifeden sonra tabi'in, sahabeye tabi olduğu için tabi'in adını aldı. Tabi olanlar demek. Daha sonraki devrede ise tebe-i tabi'in sahnede. Yani tabi'ine tabi olanlar. Nizam

size giderek büyüyor. Onlardan yüzlerce sene sonra Osmanlı'nın tevhidi sağladığını görüyoruz. Niçin sağlıyordu? Çünkü padişahlar ocaktandı. Yani padişahların hepsi tasavvuf ervabıydı. Yani padişahların hepsi Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlardı. Bunun manası ne? Bunun manası bütün padişahların mutlaka mürşidi vardı. Bütün padişahlar mutlaka mürşitlerine tabi olmuşlardı. Osmanlı'nın tevhidi sağlamasındaki asıl faktör, bütün Osmanlı'nın ordusuyla ve esnafıyla Allah'ın ordusuna ve Allah'ın esnafına sahip olmasıydı. İşte lonca sistemi hala inceleme konusu ve insanlar hala lonca sistemini ihya etmeye çalışıyorlar. Yani Osmanlı'nın Allah'a ait olan esnafının, Allah'a tabi olan esnafının bir örneğini vücuda getirmeye çalışıyorlar. Bu konuda Bursa'da bir konferansa davet edildiğiniz zaman onlara açık açık şunu söyledik. Eğer siz tasavvufsuz bir lonca sistemi kurmayı düşünüyorsanız lonca sistemini kuramazsınız. Hiçbir zaman başarı kazanmanız mümkün değildir. Dış görünüşün kabuğun içinde öz var. O öz bütün esnafın tevhid akidesiydi. Bütün esnaf hilafsız, aralarında hiçbir niza olmaksızın Allah'a teslim olmuşlardı. Esnaf daimi zikrin sahibi olmadıkça usta olamazdı. Veli olmadıkça kalfa olamazdı. Çocukluğumda kapalı çarşıdan geçtiğimi hatırlarım. Bakırcı esnafının devamlı tahta çekişlerle, tahta balyozlarla o bakırlara her vuruşlarında Allah kelimesini tekrar etmeleri hiç aklından çıkmaz. Sessiz zikir yapıyordu Osmanlı esnafı. Osmanlı askeri de acemi olan olarak asker ocağına giren herkes mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindeydi. Tabi olmayan hiç kimse askere alınmazdı. Askerlerin arasına giremezdi. Tabiyet asıldı. Nasıl 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmakla ancak insanlar her türlü şerefin sahibi oldular, askerin arasına girdiler. Tabi olmayanlarsa onlar dışarıda sadece sahabeye düşman oldular. Gördüğümüz odur ki tevhid müessesesi birliği ifade eder. Birliği zedeleyenler saf dışı bırakılır. Öyleyse tevhidin ne olduğunun anlaşılması açısından bir küçücük kıssayı anlatmadan geçmek mümkün değil. Başvezir diyor ki padişaha bana hocalarla talebelerinin arasındaki ilişkiyle mürşitlerle talebelerin arasındaki ilişkinin hangi farklılığı oluşturduğunu sormuştunuz. Bu gece size onun ispatı konusunda bir teklifle geliyorum. Bu akşam bir hocanın ve talebelerinin davetini yapalım. Gelsinler bizde yemek yesinler. Ama çok özel bir şekilde bir ölçümleme yapacağız. Başvezir sarayın bahçe kapısından sarayın giriş kapısına kadar olan bölümü kireç tozuyla donatıyor. Kireç tozu serpiyor ve yukarıya herkes alındıktan sonra yemek yemek için padişahla beraber başvezir aşağı iniyorlar. Ve vezir-i azam diyor ki padişaha işte diyor gördüğünüz gibi ne kadar insan gelmişse o kadar ayak izi görüyorsunuz.
Herkes kendi standartları içinde kapıdan girmişler, sarayın kapısına kadar yürümüşler. Ve ertesi akşam mürşitle ona tabi olanlar giriyor. Onlar da yukarı alınıyor. Ve başvezir padişahım diyor, şimdi bakalım aşağı. Bakıyorlar ki sarayın bahçe kapısından sarayın giriş kapısına kadar sadece bir tek ayak izi var. Bu kıssayı hiç unutmayın. Size tevhidi anlatacak olan en güzel olay budur. İşte bütün sahabe ne yapmışlar? Yaşadıkları sürece ne yapmışlar? Sünneti tatbik etmişler. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa aynını yapmayı usul haline getirmişler. Onların arasında da münafıklar vardı. Bizim aramızda da var. Ve münafıklar ne zaman bu akşam mutlaka o teheccüd namazı kılmıyordur diye ona ulaşmışlarsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, o gece onlar onun namaz kıldığını görememişlerdir. Ama sahabe her gece gitmişlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Her gece onunla beraber teheccüd namazını kılmışlardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın gösterisi herkese kendi kalbine göredir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan o bağlılık. Onun her yaptığını hangi standartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirme gayreti. Ve getirmeyi başarma. Sahabe bunu gerçekleştirdi. Tıpkı o mürşidin talebeleri gibi. Mürşitleri ne yaparsa aynını yapmayı hedef ihtiyaz etmişler. Bu onlara ağır gelmemiş. Bu onlar için, sahabe için bir şerefti. Ve o şerefi yaşadılar. Yaşadıkları sürece de tam Allah'ın söylediği gibi oldular. Siz başlangıçta birbirinizin can düşmanıydınız diyor ayet-i kerime. Neden? Çünkü her sahabe bir kabiledendi. Birçok kabileden oluşuyorlardı. Ve bütün kabilelerin arasında cahiliyet devrinin temel faktörleri hakimdi. Yani kan davası. Yani bütün sahabe katildiler. Her biri bir başka kabileden birkaç kişiyi öldürmüştü. Tabiatıyla o başka kabilelerdeki herkes de onun kabilesinden birkaç kişiyi öldürmüştü. Öyleyse insanların arasında savaş var. Anlaşmazlık var. Zaten şirk içinde olan sahabe, Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olmadan evvelki hallerinden bahsediyorum. Şirk içinde putlara tapıyorlar ve her şeyin en kötüsünü yapıyorlar. Kız çocukları diri diri mezara gömüyorlar. İnsanları katlediyorlar. Kadınları katlettikleri zaman bunun hesabı kimseden sorulmuyor. Ve birbirine düşman da, düşman olmak açısından da gözle görülür bir örnek sahabe. Büyük ölçüde düşmanlar birbirlerine. Çünkü öldürüyorlar birbirlerini. Kan davası var aralarında. Bunun adı tevhid mi? Tamamen tevhidin tersi, tevhid meselesinin hiç oluşmadığını gösterir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiiyetle birlikte tevhid başlıyor. Ve o yaşadıkça tevhid devam etmiş. Öyleyse sahabe bize tevhid açısından o kainattaki en güzel örnektir. Öyleyse aynı sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yavaş yavaş savaşlara giriyorlar birbirleriyle. Neticede sahabe arasında birbirlerini katleden bir savaşa kadar gidiyor olay. İçinizde Kerbela'yı gören var mı hacca gidip de? Eğer varsa o kadar pis bir beldeyi görmek mümkün değildir diye kesin bir kanaatin sahibi olmuşlardır. Her taraf çok kötü bir şekilde kokuyor. Abdest alacak yer bulamıyorsunuz.
bir korkunç lanet Kerbela'nın üzerine çökmüş. Nedir Kerbela? Neresi? Hazreti Hüseyin'in katledildiği yer. Savaşa dikkatle bakın. Savaş, bir düşmanlığın fizik olarak sahneye konulması halidir. Ve sahabe, aynı sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde tevhidi yaşayan sahabe, ondan sonraki devirlerde yavaş yavaş tevhidden ayrılmış. Öyleyse tevhidin esası, bir başa herkesin istisnasız Allah'ın emrettiği biçimde tabi olması halidir. Araya nifak girmemesi halidir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de savaşların kazanılması söz konusuydu. İşte zamanımızda İslam ülkeleri arasında bir tevhidin oluşması söz konusu olmadığı gibi İslam ülkeleri birbirine düşman durumdalar. Mesela Suriye ile aramızda bir dostluktan bahsetmek aslında çok zor. Ve gelecekte bitki bir savaşta Fırat Nehri'nin anlaşmazlığı üzerinde mutlaka onlarla Türkiye savaşa girecektir. İkisi de İslam ülkesi değil mi? Ya Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesine ne uygulur? Bütün dünyada İslam'a karşı bir sıcak savaş çeleniyor. Öyleyse bunların arkasındaki gerçeğe dikkatle bakalım. Afganistan Ruslara karşı savaş verdi. Rusya Afganistan'ı işgal etti. Ve Afganistan mücahitleri bir araya geldiler. Rusları yendiler. Ülkelerinden de attılar. Çünkü Allah onlarla beraberdi. Tevhidi oluşturmuşlardı. Düşmana karşı çatlak olmayan bir tam zemin oluşturdular. O oluşturdukları zeminle de düşmanı yendiler. Ülkelerinden çatır çatır attılar. Sormak istediğim sual şu. Sonra ne oldu? Sonra o düşmanı ülkelerinden atan, birleşmiş olan, kalpleri birleşmiş olan insanlar birbirlerine düşman oldular. Hala şu anda, yani 1998 senesinin Haziran ayının 14'ü, hala bu insanlar ayrı ayrı kumandanların emrinde birbirlerine karşı savaş veriyorlar. İslam, İslam'ı katlediyor Afganistan'da. Neden böyle bir müessese var? Neden katlediyor? Çünkü vahdet yok. İşte vahdetin oluşmasındaki temel misali ait olduğu yere oturun. Oturtun. Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe birbirinin can dostu? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönülden bağlılar. Hepsi ona bağlılar. İkinci birisi yok ki onunla beraber olsunlar da ona karşı savaş versinler. Onlara karşı savaş veren başkaları var, düşmanları var. O düşmanlara karşı hepsi yek vücut. Osmanlı'nın vahdeti oluşturdukları süre içerisinde saraylarda padişahların mutlaka mürşitleri vardı. Ve o mürşitler bütün diğer mürşitlerin kendilerine bağlı olduğu insanlardı. Ve böylece saraya kadar uzanan bir piramit sarayda tamamlanıyordu. Bütün padişahlar o mürşitlere bağlı olduğu için padişahlar da Allah'ın padişahıydı. Vezirler de Allah'ın veziriydi. Ordu da Allah'ın ordusuydu. Esnaf da Allah'ın esnafıydı. Ve Osmanlı zaferden zafere koştu. Ne zamana kadar? Bir gün saraylarda Allah'ın evliyasının yerine cinci hocaların ahkam kestiğini görüyoruz.
ilmi nücumla, zamanımızda astroloji denilen adına, cinlerle ilişki kurarak padişahları idare eden bu insanlar Osmanlı'nın tevhidini mahvettiler. İşte bugün Türkiye'nin hali. Çıkıyor bir cinci, diyor ki sizin, diyor, kuvvet kumandanlarınız, sizin parlamento üyeleriniz, milletvekilleriniz ve bakanlarınız gelirler, diyor, her şeyi bizden sorarlar, diyor. Bakın bakalım bir tanesi, diyor, itiraz edebilecek mi bu işe? Ne olmuş? Osmanlı'nın gerileme ve mahvolma devresindeki cinci hocaların devrede oluşu aynen bugün Türkiye'de vaki. Ne olmuş? Osmanlı'yı Osmanlı yapan tasavvufi yaşantı Osmanlı'da yok olunca duraklama ve gerileme devrine giriliyor. Türkiye'de de yok olmuş. Türkiye bu yüzden küfrana nimet etmiş durumda. İşte bir 3. Dünya Savaşı'na doğru yavaş yavaş yürüyoruz. 3. Dünya Savaşı'nda tevhid oluşacaktır. 3. Dünya Savaşı'nda Allah'ın yeryüzündeki halifesinin etrafında sadece İslam ordularından gelen İslam askerleri değil, İslam olmayan ülkelerden gelip de Allah'a teslim olanlar, İslam olanlar, milyonlarca insan, hepsi tevhid ateşiyle yanarak gelecekler. İşte Afganistan'ın böylesine İslam kanı dökmesinin arkasında tevhid akidesinin mevcut olmayışı açık bir şekilde görülüyor. Eğer tevhid olsaydı bir tek kişiye bağlı olacaklardı. Ülkelerindeki Resul'e bağlı olacaklardı. Ve o Resul'ün emrindeki bütün ordu sadece düşmanlara karşı savaş verecekti. Bilir misiniz ki bir ülkenin iç savaşı, o ülkenin enerjisini, o ülke insanın enerjisini, o ülke insanının servetini tükettiği bir gaya kuyusudur. Arkasındaki yegane sebep tevhid akidesinin noksanlığıdır. Ve bugün Afganistan'daki savaşın bir eşi Türkiye'de de var. Bir farklılıkla Türkiye'de komünist olan PKK'ya karşı, yani Allah'ın düşmanlarına karşı, Allah'ın dostlarını temsil etmeyen bir ordu savaşıyor. Zaten etseydi böyle bir savaşa asla cevaz verilmezdi. Hatırlayacaksınız. Rahmetli Başbuğ hep şöyle söylemiştir. 6 ay hazırlık için, 6 ay da temizlik için. Verin bana bu imkanı, gerisine siz karışmayın. 6 ay diyor hazırlanayım, hepsini tanıyayım. 2. 6 ayda da hepsinin işlerini bitireyim. Ve devletin de böyle bir pis işle uğraşmasına mani olayım. O imkan ona verilmedi. Başımıza neler geldiğini görüyorsunuz. Hala Türkiye'de bir sıcak savaş hüküm sürmekte PKK ile Türk ordusu arasında. Öyleyse tevhid olsaydı bunlar olur muydu? Ne Afganistan'da, ne Türkiye'de, ne Irak'ın kuvveti işgalinde tevhidin olmadığının kesin delillerini görüyoruz. Tevhid olsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Tevhid olsaydı bütün İslam ülkeleri bir İslam ülkeleri birliği kurarlardı. Biliyorsunuz bizim ülkemizdeki zavallı insanlar,
Avrupa Birliği'ne kabul edilmek için büyük bir gayretin içindeler. At, yani Avrupa topluluğu, AVT harfleri, at. Bize diyor ki, ben diyor Hristiyanım. Sizi istemiyorum. Ben Yunanistan'ı alırım. Güney Kıbrıs'ı alırım. Kabul ederim. Ama sizi kabul etmem. At bizi çifteliyor. Biz de diyoruz ki yok, illa senin kuyruğuna yapışacağım. Bizi çifteleyen atın kuyruğuna yapışıyoruz. Neden? Neden Türkiye, Osmanlı'nın yegane mirasçısı Türkiye neden bu kadar zelil bir duruma düştü? Çünkü tevhid akidesini yok etti. Artık ülkede bir birlik, beraberlik söz konusu değil. Her zaman ülkenin düşmanları insanları en az iki kampa ayıracak olan parolalar buldular. Evvela komünistlerle komünist olmayanları karşı karşıya getirdiler. Sonra komünistlerle dincileri karşı karşıya getirdiler. Sonra dincileri kendi arasındaki bölümlere ayırdılar. Ve her açıdan insanları birbirine düşürmek için düşmanlarımızın istediği her şeyi Türkiye'de gerçekleştirmeleri mümkün oldu. Ve bugün ülke kendi içinde bir iç savaşla meşgul ve ülkenin serveti ve ülkenin insanın enerjisi devamlı birbirlerine karşı kullanılıyor. Halbuki iki enerji grubunu birleştirip bir sanayi seferberliği yapılabilse ülkede çok şeyler değişebilir. Ama bunun için tevhid gerekli ve tevhidin tohumları bile henüz Türkiye'ye girmemiş durumda. İnsanlara tevhidin anlatılması büyük bir sorumluluk meselesini beraberinde getiriyor. İnsanlar tevhidin tamamen dışındalar. Öyleyse misalleri çoğaltmak mümkün. Ama gerekli mi? Aynı savaş İran'la Irak arasında başlamıştı hatırlıyorsunuz. Irak uzun menzilli füzeleri atınca İran yeter dedi savaşı durduralım ve durdurdular. Akıllarını başlarına topladılar. Ama bir utanç meselesini söylemeden de geçmek mümkün değil. İşgal edilen Kuveyt'i Irak'ın elinden İslam askerleri kurtaramadı. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de eğer bir İslam ülkesine saldırı olursa bütün İslam ülkeleri bir araya gelir. Saldırganı o ülkeden çıkartana kadar onunla savaş verir. Mutlaka bunu gerçekleştirir. İşte Osmanlı bunu yapan bir tevhid akidesinin asırlar geçse de unutulmayacak olan bir büstüydü. Bir abidesiydi. Nerede İslam'a karşı bir saldırı olursa Osmanlı askeri son neferine kadar oradaydı. Ne pahasına olursa olsun. Bu İslam ülkeler arasındaki tevhidin açık bir görüntüsüydü. Sonra ne oldu? Osmanlı'nın gerileme devrinde, duraklama ve gerileme devrinde Osmanlı'ya karşı itimat sarsıldı. Ve tevhid akidesi bozuldu. İslam'ın içinde de Osmanlı'ya arkadan silah çekenler oldu. Ama aynı ülkeler bugün her İslam konferansında aynı şeyi söylüyorlar. Siz bizim abimizsiniz. Nasıl tarih boyunca abi olduğunuz zaman biz kendi aramızda sülh ve sükûnü tespit ettiysek, tesis ettiysek, sülh ve sükûn içinde bir dünya hayatı yaşadıysak, şimdi gene onu istiyoruz. Siz tekrar bizim abimiz olun. Biz de diyoruz ki neden sizin abiniz olacakmışız? Bizim kendi problemlerimiz var.
Oysa ki bir İslam birliği Türkiye'nin lider olduğu bir birliktir. Neyi sağlar bilir misiniz? Türkiye'nin muhtaç olduğu bütün enerjiyi sağlar. Neyi sağlar bilir misiniz? Tevhidi gerçekleştirebildiğimiz takdirde dünya üzerindeki üçüncü süper gücü sağlar. İşte Türk ülkeleriyle bile Türkiye bunu yapabilirdi ve yapamadı. O günlerde biliyorsunuz Rusya dağıldıktan sonra Türk ülkelerinin, Türkiye ülkelerin liderleri Türkiye'ye mekik dokundular. Türkiye bize bir adım atsın, biz ona 10 adım geliriz dediler. Hedefleri Türkiye ile bir federasyon kurmaktı. Ve Türkiye buna yanaşmamakla tarihinin en büyük hatasını işledi. Cumhuriyet tarihindeki adaların kaybedilmesinden sonraki ikinci büyük hata. Neyi kastediyoruz? Bir süre sonra Demirel oraya gitti. Ve döndü ki onlarla birleşmemekle büyük bir hata etmişiz diyor. Neye yarar? Atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra, onlardaki tevhid fikrini yok ettikten sonra, böyle bir yanılgının farkına varmak neye yarar? Tevhid müessesesi bizim ülkemizde yok olmuştur. Ama ümitsiz olmak için sebep yok. Çünkü gelecekte mutlaka tevhid akidesi sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada kurulacaktır. Onun için buradayız. Ve mutlaka dünyada İslami tevhid meselesi tahakkuk edecektir. Öyleyse meseleye beraberce bakalım. Birlik ve beraberliğin birinci safhasında Allah'ın tekliğine inanmak var ki burada hiçbir ihtilaf görünmüyor. Bütün İslam ülkeleri Allah'ın tek Allah olduğundan eminler. Aralarında hiçbir fikir ayrılığı yok. Ama asıl tevhide gelince, yani İslam'ı oluşturan insanların, dünyayı oluşturan insanların aralarında birbirinin can dostu olarak tevhidi oluşturmaları ne yazık ki hiçbir standartta mümkün olmadı. Ve bugün İslam ülkeler arasında birbirini sevmek, birbirine yardım etmek söz konusu olsaydı İslam ülkeleri birliği dünyadaki en büyük süper gücü oluşturabilirdi. Ama birlik akidesi, tevhid akidesi hep yara almıştır. Ve İslam ülkeleri gene İslam ülkeleri tarafından işgal edildiği zaman onu kurtaracak olanlar İslam ülkeleri olması gerekirken Hristiyan ülkeler gönderdikleri ordularla bu işi hallettiler. Ve İslam için bir utanç tablosu ortaya çıktı. Bir yüz karası ortaya çıktı. Ve bunun zilletini hep kalbimizde hissederiz, yaşarız. Böyle bir dizaynda tarihinize dikkatle bakın. Adamlar birlik şuuruyla İslam'ın üzerine yürüyorlar. Haçlı seferlerini tatbik ediyorlar. Ve Alparslan beraberinde belki onların dörtte biri kadar askerle karşısına çıkıyor onların. Ve tevhidin sahibi olan ordu düşmanı yeniyor. Nerede tevhid varsa orada zafer vardır. Allah Teala Yahut kavmi için diyor ki İsrail kavmi için biz onlara çok imkanlar hazırladık. Ne zaman bize emrettiğimiz şekilde tabi olup da tevhidi oluşturdularsa
O zaman onlar etraflarındaki bütün ülkelere tarafımızdan hakim kılındı. Ama onlar kısa bir zaman sonra bundan hemen vazgeçtiler ve biz onları dünya ülkeler arasında dağıtacağız. Ve emrimiz gelinceye kadar hep dünya ülkeleri içinde dağınık olarak yaşayacaklar. Tevhidin yok olduğu yüzyıllar geçirdi İsrail kavmi. Daha yeni yeni bir ülkeleri oldu ama İsrail kavminin büyük çoğunluğu hala kendi ülkesinin dışında yaşıyor. Öyleyse tevhid meselesine dikkatle bakın. Tevhidin oluştuğu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devri, tevhidin oluştuğu Osmanlı Devleti'nin kurulması ve yücelmesi devri. Her ikisi de tevhidin dünya üzerindeki en parlak numuneleridir. Tabi sahabe, nevi şahsına münhasır, en üstün olmayı her zaman devam ettirir. Allah Teala hepinizi tevhidin o muhteşem standartlarına ulaştırsın dileklerimizle. Hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle. Sözlerimizi inşallah burada tamamlamış oluyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salamu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öyleyse nasıl bir sohbet? Allah'ın sohbeti. Bir Allah sohbeti yapacağız. Allah sohbeti demek, mutluluk sohbeti demek. Kainatın yaratıcısı, bizleri yaratan yegane Halık, yegane yaratıcı Allah, bütün insanlar için sadece bir tek şey ister. Onların mutluluğu. Sadece o kadar sevgili kardeşlerim. Allah Teala mutluluğunuzu ister ve bunu hedef alır kendisine. Yani Allah Teala sizlere bir emir vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Çok ağır bir emir. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra mı? Sonra mutlu olacaksınız. Mutlaka cenneti garanti edeceksiniz. Ve dünya saadetinin de yarısını garanti edeceksiniz. Bu nasıl alışveriş mi diyorsunuz? Hadi canım, olur mu böyle şey mi diyorsunuz? Ne diyor pesimistler? Cennet mi? Sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet vaat edilmiş. Biz mi cennete ulaştırılacağız? Umamam. Böyle bir hedefe ulaşacağıma inanamam. Diyor bir takım insanlar. Hele hele bu insanlar büyük suçlar işlemişlerse ve Allah-u Teala'nın kendilerini affetmeyeceğinden eminlerse bu olay tabii çok daha üst boyutta tecelli eder. Cehennemden kurtulabileceklerine hiç ihtimal vermeyen insanlar aramızda çok sayıda yaşamaktadır. Ama Allah Teala da buyuruyor ki en büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümit kesmesinler. Dikkat edin. Burada bir garanti görünmüyor. Yalnız ümit kesilmesin deniyor. Ama burada bitmiyor ki olay. Allah Teala garanti de veriyor. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz ona Furkan veririz diyor. Enfal suresinin 29. ayet kerimesinde 7 tane Furkan. Sonra diyor ki ve onların günahlarını örteriz diyor. Günahların örtülmesi önemli bir şey mi? Elbette. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ya cehenneme gitmek söz konusu ya da cennete gitmek. Kim cehenneme girer? Her şeyi bir tarafa bırakın. Bir tek sebep, bütün insanların
cehennemden kurtulamamasına sebebiyet verir. O kişi onun dışında ne yaparsa yapsın kurtulamaz. Neden bahsediyoruz? Bir dilekten bahsediyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hadi gelin beraber Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune dikaina ve radu bil hayatet dünya fatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani onları manevi hayat cezbetmez, kendisine çekmez. Dünyada para kazanmak, dünyada şan şöhret kazanmak, dünyada bir şeyler yapmak, dünya nimetleri onları mutlu eder diyor Allah Teala. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ama ondan sonra gelen cümleye dikkat edin. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Daha sonrası daha da korkunç ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Bu bir ihtar. 14 asırda insanların hem dini öğretenlerin hem de dini öğrenenlerin artık unuttuğu Kur'an hakikatlerinin en önemlisi. Sevgili kardeşlerim, net ve açık olarak söylüyoruz. Kesin, açık ve net. Kur'an-ı Kerim'deki en önemli ayet hangisidir derseniz bize, Kur'an-ı Kerim'in en önemli iki ayeti Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleridir. Kur'an-ı Kerim'in ruhudur bu iki ayet. Bütün insanların kurtuluşu bu ayette özetlenmiş. Bu iki ayette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Yani elinde hangi üniversitenin diploması olursa olsun, o hangi üniversitede doçent, profesör, ordinarius profesör, dekan, rektör, her neyse, hangisi olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala onları ayetlerinden gafil kabul ediyor. Size bir sual sormak istiyorum sevgili kardeşlerim. Eğer siz şeytan olsaydınız ne yapardınız? Muradı ne şeytanın? İnsanların sırat-ı müstakimin üzerine oturmak, onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına, Allah'ın cennetine girmelerine mani olmak. Kur'an-ı Kerim ise vermiş reçeteyi insanlara, insanlar reçeteyi bilseler, herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek ve de mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Yetmez, dünya saadetinin yarısını da mutlaka elde edecek. Siz iblis olsaydınız ne yapardınız? Yapacağınız şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer Kur'an'ı değiştiremiyorsanız, Kur'an'ın ayetlerini değiştirmek yetkisi iblisten alındığına göre Allah Teala diyor, bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik. Biz indirdik. Biz diyor. Ve onun muhafızı da diyor. Onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Yani iblise bu Kur'an'a dokunmak hakkını vermedik diyor Allah Teala. Kur'an'a dokunamaz, onun ayetlerini değiştiremez diyor. Bu ayeti, bırakalım diğerlerini, sadece bu iki ayeti değiştiremeyeceğinize göre
Ne yapardınız? Cevap, efendim, Kur'an'ı unuttururdum diyorsunuz. Evet, haklısınız. Kur'an'ı unutturmak. İşte asrımızın cehalet denizinde yüzmesinin arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın unutulması. Sadece konu cehaletle noktalansa, insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olsalar, çok önemli bir şey değilmiş gibi görünüyor. Ama ya cehennem, ya dünya saadetini hiç mi hiç yakalayamamak, herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşamak. Sevgili kardeşlerim, inanılamayacak kadar kolay bir sebeple herkesi Allah-u Teala cennetine almaya hazır ve İblis 14 asırda bunu din ilminin tamamen dışında bırakmayı başarmış. Öğreti bunu kapsamıyor. O zaman sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi bir, dalalette, iki, küfürde, üç, fıskta, dört, şeytanın dostu, tağutun dostu, Allah'ın dostu değil. Takva sahibi değil. Beşincisi, şirkte, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bütün negatif faktörlerinin insanların üzerinde kalmasını temin edecek olan bir tek şey bu iki tane ayetin unutturulması. Kur'an-ı Kerim'in bütün kurtarıcı fonksiyonlarını unutturmayı başarmış iblis 14 asırda. Şimdi onun yenilgi zamanı gelmiştir. Bu hakikatler dünyaya yayılabildiği zaman iblisin yapacak hiçbir şeyi kalmayacaktır. Çok kolay gibi görünüyor değil mi sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gelin dostlarım. Hayır, hiç kolay değil. Beraberce şimdi seyredeceğiz dünyayı ve iblisin bu hakikati insanları öğrenmeden bu hakikatin dışında tutabilmek için iblisin hangi numaraları çevirdiğini beraberce önümüzdeki günlerde birer birer seyredeceğiz. Dikkat edin, bu hakikati öğrenen kişi bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama kim bu seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır diyor. Mutlaka ulaştırır diyor.
Allah'ın garantisi var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kulu olur. Dilemeyen kişi şeytanın kulu olarak kalacaktır. Bu kadar açık, bu kadar net ve bu kadar basit bir Kur'an gerçeği başlangıçta bütün sahabe tarafından bilinen ve bütün boyutlarıyla tatbik edilen bu Kur'an gerçeğinin ötesi de tatbik edilmiş sahabe tarafından. Yani Allah'a ulaşmayı dilemenin neticesinde Allah'ın yapacağı şey kim dilerse onu mutlaka kendi zatına ulaştıracak ruhunu. Kişi Allah'ın evliyası olacak. Ne kazandı? Üçüncü kat cenneti kazandı. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci cennetin sahibidir. 12 tane ihsanla tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ama dünya saadeti başkalarından şu ana kadar bu noktaya kadar farklı değildir. O da mutluluk açısından, dünya saadeti açısından çok farklı bir konumda değildir. Başka insanlardan, Allah'ın yolunda olmayan insanlardan. Ama 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah Teala nefs tezkiyesinin de gerçekleşmesini garanti altına almış. Kim Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun nefsini tezkiye edeceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, dostlarım, Allah Teala'nın nefs tezkiyesini tahakkuk ettirdiği insanlar, gerçekleştirdiği insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İki tane davet. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Böyle olan kişilerin derhal Allah Teala 7 tane furkan vererek görmelerini, işitmelerini, idrak etmelerini sağlıyor, bütün günahlarını da örtüyor. Bu noktadan sonra ikinci davet için kişi hazırdır. Bu Allah'a ulaşmaktır. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi Allah'a ulaşmak. İki tane davet söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemek daveti, furkanlar verilmeden belki davettir. Kişi kör, sağır ve dilsizken ansızın bir şey dikkatini çeker. Düşünür kişi, yahu bu iş bu kadar kolay mı gerçekten? Yani ben sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Hop, Allah Teala beni doğru posta cennetine alacak. Tamam. Aynen öyle. Eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, dilemişseniz dilediğiniz andan itibaren artık cehennem sizin için geçerli değildir. Çünkü 5-6 dakikanın içinde Allah Teala 7 tane furkan verecek size. Görmeyen gözleriniz görmeye, işitmeyen kulaklarınız işitmeye, idrak etmeyen kalbiniz idrak etmeye başlayacaktır. Allah-u Teala'nın üzerinizdeki o muhteşem sevgisi, insana karşı olan o dayanılmaz sevgisi. Biliniz ki hepiniz çok seviliyorsunuz. Ve bu sevginin karşılığında sizin için de söz konusu olan şey Allah'ı sevmek olmalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Teminat altına alınmıştır. Sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Sahibi olduğunuz anda birinci katenet sizin. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala derhal Furkanları verecek size. 12 tane ihsanda bulunacak. Tabiyetinizle beraber ikinci kat cennet sizin. Nefsinizin tezkiyesini de garanti etmiş. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikene kadar da %49 fazıl, %2 rahmet birikene kadar da garanti altındasınız. Bu süreç içerisinde ruhunuz mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacak. Allah'ın evliyası olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu an, bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. Allah'ın evliyası olursunuz. Ve nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. 33 bin zikre ulaştınız. Her gün 33 bin zikir yapıyorsunuz. Birdinizde şartları yerine getirerek 33 bin zikir yapıyorsunuz. 7 tane yıkkatını aşan ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. Fena fillah oldunuz. Fena fillah, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak demek. O makamın sahibi.

zahmete katlanmaları gerekmiyor. Bunu Allah gerçekleştirecektir. Sadece kişinin bir dileğin sahibi olması mutlak gerekliliktir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişi muhtevayı tamamlamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin ve de 5-6 ay içerisinde Allah'ın evliyası olmak şerefine erin. Hani hep zamanımızdaki insanlar ne dedin? Evliya mı dedin? Bundan asırlarca evvel evliyalar varmış. İşte bu türbeler o evliyaların türbeleri ama artık yok. Bu zamanda evliya mı olurmuş? Böyle diyorlar zavallılar. Oysa ki her taraf aslında evliya ile dolacak sevgili kardeşlerim. Ve şeytanın bütün gayretine rağmen böyle olacak. İnsanlar öğrenecekler. Şeytanın koyduğu barikatları bir bir yok edeceğiz Allah Teala'nın izniyle, keremiyle. O muhteşem yardımlarıyla. Unutmayın sevgili kardeşlerim, şeytan da sadece bir mahluktur. Ve yenileceği makamı çok iyi tanıyor. Öyleyse ezeli savaşın son raundu oynanıyor dünya üzerinde. İnsanla iblis arasındaki savaş. Ne yapmış iblis? Bütün din adı verilen veya verilmeyen inanç biçimlerinde insanla Allah'ın bağlarını koparmış. İnsanı kendisine tabi kılmış. Dikkat edin, her birinizle beraber bir şeytan mutlaka vardır. Düşünce platformunda size sizin düşünceleriniz gibi sizin iç sesinizi taklit ederek durduğu her şeyiyle sadece mel'un bir dizayn içinde çalışır. Acımasızdır. Zulümlerin hepsi ona aittir. Sizin mutsuzluğunuz ona memnuniyet verir. Dikkat edin ki bu mahluk hangi şartlar içinde olursa olsun mutlu olamaz. Mutluluk onun için mümkün olmayan bir şeydir. Nefsindeki afetlerin yok edilmesi mümkün değildir. Allah Teala o yetkiyi iblise vermiyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir de optimistleri düşünelim. Yani mutluluğun kolay elde edilen bir şey olduğunu. Gerçek mi? Elbette gerçek. İşte siz sevgili kardeşim, mutsuz musunuz? Arkasında başka biri yok. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Çok mu zor bir şey aziz kardeşim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Ve bu seni mutlaka Allah'ın evliyası yapacak. Hayır, şaka etmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, olmaz böyle şey diyorsunuz.

Aranızda bunları konuşuyorsunuz. Ama olur. Siz olmaz diyorsunuz. Bu iblisin sözü, Allah Teala olur diyor. Siz sadece dileyin, yaşayın. Bakalım oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah Teala her şeyi öyle bir muhteşem dizayn içerisinde oluşturmuş ki, her şey bir muhteva içerisinde. Allah'ın bütün insanlara açık olan o muhteşem kapılarının bir mana ifade ettiği bir muhteva içerisinde. Siz mutlu olmayı dileyin, bırakın geri kalanını Allah yapsın. İşte bir küçücük yanlış yapabilirsiniz burada. Diyeceksiniz ki, iyi ama herkes zaten mutlu olmayı diliyor. Tamam, herkes mutlu olmayı diliyor. Ama hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şu anlattığımı bilmeyen hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değil. Şimdi siz olsanız ne yapardınızın cevabına geldik. İblis bunu yapmış. Allah'a ulaşmayı dilemek diye Kur'an'da bir mefhum olduğunu, bir kavram olduğunu insanlara unutturmuş. Din alimleri Kur'an'ın bu en büyük müessesesini bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, neden en büyük müessese? Çünkü olmazsa olmaz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ikinci basamaktan hiçbir zaman yukarıya çıkamazsınız. Ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Kısaca İslam'ı, kainatın tek dinini yaşayamazsınız. Bütün bu dizayna dikkatle bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Yani geminin denize açılması Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir geminin demir almasıdır. Makinelerini çalıştırıp iskeleden ayrılmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek dinin başlangıç noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın kainatın ezeli ve ebedi dininin yegane kurtuluş reçetesidir. Başka bir yol yok. Ne yaparsanız yapın, kurtulmanız mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, söylediğimiz gibi hiçbir Kur'an'ın hiçbir negatif faktöründen kurtaramazsınız kendinizi. Hepsi üzerinizde kalır. Dalalette, küfürde, fıskta bütün negatif faktörler üzerinizdedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbirini aşamazsınız. Gideceğiniz yerde cehennemdir. Ve şimdi Allah'ın bu güzelliklerini biz size anlatıyoruz. Ve insanlardan, hatta dini yaşayanlardan, hatta en iyi yaşadıklarını iddia eden cemaatlerden devamlı
insanları bu hedefe ulaşmaktan men eden gayretler geliyor. Sevgili kardeşlerim, en azından dini yaşayanların sevgiyi öğrenmesi gerekmez miydi? Nasıl bir düşmanlık furyası ortalıkta sergileniyor? İblisin insanları nasıl hegemonyası altına aldığını dünya sahnesi çok net olarak gösteriyor. Zavallı insanlar. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyden insanları men eden bir din öğretisi. Kur'an'ı 7 safhası 4 teslimiyle birden iblis unutturmuş. Siz olsaydınız ne yapardınızın cevabı burada. Din adına insanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey artık bugünkü din öğretisi içerisinde mevcut değil. İblis gemiyi dinamitleyip karaya oturtmuş. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kim olursa olsun, hangi ilmin sahibi olursa olsun, cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa kurtuluş da mevcut değildir. Beraberce seyredeceğiz önümüzdeki günlerde insanların Allah'ın hakikatlerini gizlemek için şeytana nasıl yardımcı olduklarını. Sevgili kardeşlerim, inanılmaz bir şey. Din öğretiminin hedefi insanları mutlu kılmaktır. Ve bu ilim din öğretimlere ulaştırıldığı halde onların çoğu yakın geçmişe kadar, bırakınız bunları öğrenip kendini tatmin etmek, tatbik etmek, uygulamak ve başkalarına da öğretmek yerine hep inanılmaz bir şey sevgili kardeşlerim, gizlemeye çalıştılar. Şimdi şu andan itibaren artık gizleyebilecek tarafları kalmadı. Herkese iftarlar ulaştı. Herkese adım adım ispat ediliyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse kurtulamaz. Buna karşılık hala pozitif bir cereyan, pozitif bir davranış biçimi, bir şükran borcu hiç görünmüyor sevgili kardeşlerim. Sanki bu hakikatleri onlara bildirmekle biz onlara bir kötülük yapmışız. Bütün dünya insanının kurtulması sadece bu şarta bağlı sevgili kardeşlerim. Nasıl bir korkunç nefs hastalığı var insanlıkta ki
hangi şartların içinde olursa olsun, eli kanda olsun insanların, eğer başka insanların kurtuluş reçetesi varsa, o kurtuluşta bir nebzecik çorbada tuzu olacaksa din adamlarının, hemen bütün güçleriyle bu öğretiye sarılmaları gerekmez mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Bugüne kadar birkaç teşvik edici muhtevanın dışında insanların kurtuluşu için el uzatan olmadı. Bu kadar mı iblis bütün insanları hegemonyasını almış sevgili kardeşlerim? İnanılmaz bir şey. Nasıl olur da bir din öğreticisi bu konudaki sorumluluğunu hiçe sayar? İnsanları kurtarmak elindeyken onlarla beraber kendisinin de cehenneme gitmesine sebebiyet verir. Düşünebiliyor musunuz iblisin korkunç tuzağını sevgili kardeşlerim?

onlara İblis'in söylediği her şey, bu korkunç tuzağın ayrı bir safhasıdır. İblis'in davası ne? Davası, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak. Sevgili kardeşlerim, biz sizi mutluluğa çağırıyoruz. Hemen elinizle uzatıp tutabileceğiniz bir yerde mutluluk. Ve başlangıcı için elinizi uzatıp onu almanız için hazır bekliyor. Bu el uzatıp alma işlemi sadece bir dileğin sahibi olmanız. Bitti. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte 14 asır boyunca iblis elinden gelen her şeyi yapmış ve insanları gene insanlara yazdırdığı kitaplarla avlamış. Ne olmuş peki? İnsanlar Kur'an-ı Kerimleri rafa kaldırmışlar. Birazcık dine yatkın olan insanların evlerine gidin. Bir çiviye asılmış bir kese içerisinde Kur'an göreceksiniz. Ne zaman oradan çıkar, ne zaman birisi ölür de Yasin okunması gerekirse oradan çıkar, okunur. Sonra tekrar oraya konur. İblis ne istiyor? Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Ve o söylediği sözü tahakkuk ettirmiş durumda. Diyor ki, ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Böyle diyor İblis. Ve beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Öyleyse sonuca bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Sonuç açık ve kesin olarak geliyor karşımıza. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi İblis'in kıyamet günü bunu gerçekleştirdiğini en hazin bir tabloyla bize sunuyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi, bütün fırkalar, yani fırkalara ayrılmış olanların hepsi şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Hepsini kendine bağlamayı başarmış. Bir tek fırka hariç. Kim onlar? Müminler. Mümin olmanın temelinde ne var? Mümin olmanın temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dilemeyen insan mümin olamaz. Zaten mümin olmak aminu olmakla başlayan bir betiridir. Aminu kelimesi de Allah'a ulaşmayı dileyen demek. Mümin kelimesi de aynı kökten gelir.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluş kapısını açmaktır. Cennetin anahtarıdır. Cehennemin kilididir. Ve hepinizin mutlu olması her şeyden evvel buna bağlıdır. Olmazsa, dilemezseniz ne yaparsanız yapın kurtulamazsınız cehennemden. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin diyor Allah Teala gelecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler diyor Allah Teala Allah'ın benim ayetlerimden gafildir diyor. Öyleyse insanlar hangi ilme sahip olurlarsa olsunlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onları ilimden yoksun kabul ediyor. Allah'ın ilminden gafiller kabul ediyor. Öyleyse hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Mutlu olun. Mutlu olmanız için bütün şartları Allah Teala ezelde hazırlamış. Kur'an-ı Kerim'in indirilişiyle beraber Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve bütün sahabe mutluluğu yedi safhada da yaşamışlar. Hem Allah'a ulaşmayı dilemişler, hem kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar, hem ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler, hem fizik vücutlarını teslim etmişler, hem nefslerini teslim etmişler, hem irşada ulaşmışlar, hem de iradelerini Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmişler. İster ensar olsun, ister muhacirin, tabiin onlara tabi olmuş. İrşad makamının sahibi olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki o sabikunel evveline var ya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine İhsanla tabi olanlardandı. İster Ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin Mekke'den Medine'ye hicret edenler, göç edenler. Hepsi sevgili kardeşlerim, irşat makamına Allah onları tayin etmiş ve tayin olmakla kalmamışlar. Tabiini tabiyetlerine almışlar. Tabiin sahabeye tabi olmuşlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Artık Allah'ın Kur'an'ının şeytan tarafından gizlenen bütün hükümleri ortaya çıkmıştır. Adım adım sizlere her bir konu açıklanacaktır. Aslında Mir Vakfı'nın mensuplarına zaten bütün konular açıklanmıştır. Hiç kimse için de sır değildir. Nasıl sır değildir? Anahtar. www.mihir.com. Üç binden fazla kaset. Orada dinlerini
öğrenmek isteyen insanların bütün suallerine cevap vermek üzere hazır sevgili kardeşlerim. 3000'den fazla kasetten bahsediyoruz, yanlış işitmediniz. Hangi konuyu istiyorsanız sadece feyristen bakacaksınız ve tekleyeceksiniz. O kadar. Mutluluk bu, sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl yapsak, ne yapsak bilmiyorum. Ne yapsak da size bu güzellikleri tanıtabilsek, sizleri o mutlulukların içinde güzellerden kılsak, şeytanın hegemonyasından kurtarsak, ama bu bizim talebimize değil, sizin talebinize, sizin dileğinize bağlı. Ne diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor. Yani hidayete ermeyi o dileyecek diyor. Dilemezse sen hiçbir şey yapamazsın diyor. İşte bugün biz de hiçbir şey yapamayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insana hiçbir şey yapmamız mümkün değildir. Ve sevgili kardeşlerim, hidayet herkes tarafından gizlenmiş, farkına bile varmamış insanlar bir büyük lafın sahibi olduklarını, Allah'ın hidayetini gizlediklerini, insanların hidayete ermemelerine sebebiyet verdiklerini, bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bir duhan bütün dünyayı kaplamış durumda. İnsanlar mutsuzluğun içerisine iblis tarafından itilmiş ve onları o mutsuzluktan kurtaracak olanı da, yani bizi de onlara düşman olarak göstermiş, kabul de ettirmiş bunu. İnanılmaz bir şey sevgili kardeşlerim. 27 yıldır sizlere Allah-u Teala'nın bu hakikatlerini anlatmak için hayatımızı hep bu yönde harcadık. Kendimizi, sahip olduğumuz her şeyi size mutluluk ulaştırmak için, sizi mutluluğa ulaştırmak için harcadık bugüne kadar. Tam 27 yıl. Ve yolumuzdan hiç fedakarlıkta bulunmadık. Bu bizim hayatımız. Kendimizi Allah'a ve onun yoluna vakfetmişiz. Hidayet çağının içindeyiz. Hamdolsun ki hidayete ulaştırmak o Allah'ın işi ve hidayet konusunda da biz vazifeliyiz. Kimin hangi konuda bir suali varsa onların hepsine cevap veririz Allah-u Teala'nın yardımıyla. Bizimle direkt konuşmak isteyenler, hangi ildeyseniz orada size bir konferans verebiliriz. Karşılıklı konuşuruz. Sualler sorarsınız, cevaplar veririz. Hı? Var mısınız? Sevgili kardeşlerim, kimler söylediklerimizin yanlış olduğunu iddia ediyorsa meydan açık. Nerede, hangi ilde bir ISDN hattıyla bağlanabilirseniz bize, biz orada ikiye üçlük bir, iki metre üç metrelik bir perdede görünürüz size. Her sualinize cevap veririz.
Konumuz sadece sizin mutluluğa ulaşmanız. Unutmayın, biz sizlerin mutluluğa ulaşmanız için yaratıldık. Doğmadan evvel seçildik. Ve Allah'ın bize bu ilmi öğrettiğinden bu tarafa da başka hiçbir şey yapmadık. Her şeyimizi buna hasrettik. Bu ilmi kitaptan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Hangi konuyu merak ediyorsanız hazine orada. 3000'den fazla kaset var orada. Bütün gayretimizle Kur'an'ı tamamlamaya çalışıyoruz. Sizlere sunmak için. Tamamladığımız zaman bütün bilmeceler çözülmüş olacak. Evet, bizim söylediklerimiz sevgili alimlerimizin söylediğine uymaz. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik. Allah-u Teala bize bunu Kur'an'dan öğretti. Bir defa daha söyleyelim. Eğer din alimleri bunları bilmiyorsa, dünya üzerindeki hiçbir üniversitede bizim anlattığımız şeyler anlatılmıyorsa, hidayetin ne olduğu bilinmiyorsa, daha bırakınız tatbikatını, o zaman biz bu ilmi kimden aldık? Bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan, Allah'ın kulu yapacak olan sadece bu öğreti ise, tekrar ediyorum, bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan ve Allah'ın kulu yapacak olan öğreti sadece bu öğreti ise, o zaman biz bu öğretiyi kimden öğrendik? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini Yüce Rabbimizin nasip kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillah.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Ve konumuz mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu musunuz? Bu suali kendi kendinize hep sormanızı isterim. Eğer mutlu değilim diyorsanız, arkanızda bu mutsuzluğun arkasında sadece kendinizi aramanızı hedef gösteriyorum hepinize. Kim mutsuzsa ve mutluluğunu engelleyen şey başkalarıdır diye düşünüyorsa, bilin ki o yanılıyor. Her zaman mutluluğunuzun arkasında sadece siz varsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi mutlu kılacak bütün faktörlerle, bütün fonksiyonel sistemlerle birlikte yarattı. Onlarla donatarak yarattı hepinizi. Hepiniz düşünebiliyorsunuz. Yani hepinize aklınız kumanda ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği şu aklı bir çalıştırın. Ve kendi kendinize sorun. Neden mutsuzsunuz? 100 kişiden 90 küsurunda şunu görüyorum. Hep başkaları hatalı ve başkalarının hatası yüzünden mutsuzlar. Başkaları kendilerine kötü davranıyor diye mutsuzlar. Oysa ki davranış bozukluğu böyle söyleyenlerin içindedir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki başkaları size kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Acaba size neden kötü davranıyorlar? Neden onların size olan kötü davranışlarına üzülmek yerine onları böyle bir kötü davranışa itebilecek bir şeyler yapabileceğinizi düşünmüyorsunuz? Mutluluğun temel vasıfları olarak size hep iki şeyi tavsiye etmişizdir. Allah'ın emri doğrultusunda söylediğimiz hep odur. Bir, hatayı kendinizde arama. Mutsuzluğunuzun sebebini kendinizde aramak. İki, başkalarının kötü davranışlarında onların haklı taraflarını aramak. Niçin mutsuzsunuz? Hiç düşündünüz mü? Bu mutsuzluğunuzu etrafınıza aksettiriyorsunuz her zaman. Niçin aksettirdiğinizi hiç düşündünüz mü? Başkalarıyla olan anlaşmazlıklarınızı gene başkalarına aktarıyorsunuz. Başka birilerine. Ama bir muradınız var. O başka birileri sizi dinlesin de sizi haklı kabul etsinler. Bunun için bir kısım olayları atlıyorsunuz. Bir kısım olaylara ilaveler yapıyorsunuz. Bunun boşuna bir uğraş olduğunun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer bir probleminiz varsa bunu Allah'a ulaştıracaksınız. Eğer bir probleminiz varsa bunu Resul'e ulaştıracaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O siz Allah'a müracaat ettiğiniz zaman içinizdeki bütün huzursuzluğu alır. Öyleyse etrafınızdaki insanlarla konuşurken başkalarını zem ettiğiniz zaman, başkalarını kötülediğiniz zaman evvela kendinizi huzursuz edecek önemli bir yanlışı yapıyorsunuz demektir. Hatırlayın. Son defa başka birini, bir arkadaşınıza şikayet ettiğiniz günü, olayı hatırlayın. Ne söylemiştiniz? Olay neydi? Neden kendinize ait olan hataları da bütün samimiyetinizle ortaya dökmediniz? O zaman nefsinizin emrinde değil misiniz? Nefsiniz ne ister? O söylediğiniz kişinin size hak vermesini ister. Böylece ferahlayacaktır. Yanlışının üzerine yatacaktır. Ah sevgili kardeşlerim, bu size ne sağlar ki? Yanlışların üzerine bina edilmiş bir sistem içinde yaşamak sizi o yanlışların kurbanı hüviyetine sokar. Bu açıdan doğru muhakeme etmek mecburiyetindesiniz. Aslında bütün meselelerin çözümü bir açıdan son derece kolay. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala söylemiyor mu ne yapmanız lazım geldiğini? Neyi de yapmamanız lazım geldiğini? Bir emirleri var Allah-u Teala'nın, bir de nehileri var. Acaba niçin koymuş emirlerini ve nehileri, niçin koymuş Allah-u Teala? Emirleri yerine getiresiniz diye koymuş ve bu emirlerin yerine getirilmesi ruhunuzun hasletleri için mutlak itaat edilmesi gereken faktörlerdir. Mutlaka itaat ederler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirmek ister. Ruhunuz Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlememek ister. Ama nefsinizin afetleri böyle değildir. Tam tersini onlar devreye sokmak isterler. Nefsinizin afetleri Allah-u Teala ne emretmişse onu asla yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa mutlaka onu yapmak isterler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yapmanız lazım gelen şeyler belli. yapmamanız lazım gelen şeylerde belli. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız arkasında mutlaka Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmanız veya emrettiği bir şeyi yapmamanız söz konusudur. İşte bu etki müessesesi sizden çevrenize yayılan bir dalga boyları dizisini vücuda getirir. Ya etrafınızdaki insanların hoşuna giden, Allah'ın emrettiği güzel davranışlarda bulunursunuz, ya da etrafınızdaki insanları rahatsız eden, Allah'ın yasak ettiği istikamette bir davranışta bulunursunuz. İkisi de mümkündür. Ama birincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutlu eder. İkincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutsuz eder. Yetmez. Bu zincirleme reaksiyonun başlangıcıdır. Başka birine mutluluk verecek bir şey yaptıysanız, bir sözünüzle ona bir huzur verdiyseniz, bir gönül almanızda onun hoşuna giden, onu mutlu kılan bir davranış biçimi sergilemişseniz, onun dost gözlerinde sizi mutlu eden bir şeyler okuyacaksınız. Bir sabah gittiniz dergaha, baktınız ki orada kardeşlerinizden birisi size karşı küskün gibi. Ne yapmanız lazım sevgili kardeşlerim? Hemen gidip yanına onunla konuşmalısınız. Acaba onun kalbini kıracak bir şey mi yaptınız? Olur ya, farkına bile varmadan doğrulardan birini yapmışsınızdır. Ama bu doğru ona ters gelmiştir. Birçok doğru vardır. Şunu hiç unutmayın. Eğer kardeşlerinizden bazıları sizin doğru bildiğiniz bir şeyi tatbikatınızdan sıkıntı duyduklarını gözleriyle veya davranışlarıyla ortaya koyuyorsa, onları sıkmayacak olan, huzursuz etmeyecek olan başka bir doğruya yönelmelisiniz. Unutmayın, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedir. Sosyal mahluklar olarak yaratıldınız. Yalnız yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaksınız. Başkalarıyla beraber olmak iki şekilde tahakkuk edebilir. Bir, sizinle beraber olmaktan mutludurlar. İki, mutsuzdurlar. Öyleyse etrafınızdakileri bir bütün olarak düşünün. Siz onlardan sadece birisiniz ve dikkat edin, varlığınız onlara mutluluk mu veriyor yoksa mutsuzluk mu veriyor? Bunu çok kolay anlarsınız. İnsanların yüzleri, gözleri hep bir şeyler söyler. Saklamak istemeseler de, saklamak isteseler de söyler. Ve o sizin aynanızdır. Size gülümsüyorlar mı? Sizi sevdiklerini her mimikleriyle, jestleriyle ifade mi ediyorlar? İkisi birbirine taban tabanadır. İki tane ayrı kutup. Sizin kişiliğinizi sergiler. Size karşı karanlık bir çehrenin sahibi ise insanlar, kırgınsalar, sizi görmeleri onları mutlu etmek yerine onlara huzursuzluk veriyorsa orada durun. Burada bir anons var. Onlardan size ulaşan bir duyuru var. Kendine dikkat et duyurusu. Kendinize gelin. Düşünün. O kardeşinize acaba ne yaptınız? Ne yaptınız da size karşı huzursuz, size karşı gücenik, yüzü kapalı, sizinle birlikte mutlu değil. İki tane kanun. Bir, hatayı kendinizde aramak. İki, karşınızdakinin haklı sebeplerini aramak. Siz ne yapıyorsunuz? Hatayı başkalarında arıyorsunuz. Bir, başkalarının haksız sebeplerini arıyorsunuz. Yani iblis size öyle bir tesir ediyor ki, kapıyı açacak olan anahtarın tersini size teslim etmiş. Kapıyı kapatacak olan bir anahtar. Hatayı başkalarında aramak, kendinizi haklı görmek. Allah'ın istediğiyle şeytanın istediği, bakın birbirinden ne kadar farklı, sonuçlar ne kadar farklı. Allah'ın istediğini yapsanız, toplumun içinde hem kendisi mutlu olan, hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Ama hem kendiniz mutsuzsunuz, hem çevrenize mutsuzluk dağıtıyorsunuz. Ve bu kadar kolay bir formülün arkasında her şey. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmezsiniz. Başka birisi size kötü davrandıysa, ay o bana bunu nasıl yapar? Niçin bana karşı kötü davranıyor? Hiç düşünmezsiniz ki, acaba siz ona daha evvel ne yaptınız da o size öyle davranıyor? Onun öyle davranmasını, sizi üzen bir davranışta bulunmasını haklı kılan sebebi var mıdır acaba bu kardeşinizin? Bunları düşünmeye gerek görmezsiniz. O size kötü davranmıştır. Sizin de ona kötü davranmanız için zemin açılmıştır. Öyleyse şeytan size tesir edip ona kötü bir davranış sergilemenizi isteyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu şeytanın tuzağıdır. Toplum ahlaken moral değerlerini yitirdikçe, ahlaki değerlerini yitirdikçe etrafınızda hep asık suratlı, abuz çehreli, birbirine karşı saygısız, fırsat buldukça birbirini didiklemeye çalışan, başkalarının olan öfkelerini diğer insanlara kusan kalabalık bir toplum yapısı göreceksiniz. Ve Türkiye her gün biraz daha ulaştırılmak istendiği kaosa doğru yaklaşıyor. Her gün daha mutsuz insanlarla karşılaşacaksınız. Tasavvufu yaşamayan insanlar kaosun öncüleridir. Ve dünyaya hakim olmak isteyen şeytan ve onun yandaşları yeni dünya düzeni dedikleri bir statüde aslında kaosu hedefliyorlar ve bunu onların defterleri, kitapları açık bir şekilde yazıyor. Kaos düzeni. Ekonomiyi yerle bir etmek, insanları işsiz bırakmak ve arkasından da kaos oluşturacak olan bütün standartları hazırlamak. Aç bir insan evine ekmek götüremeyecek olan bir durumdaysa her şey yapabilir. İşte onların istediği de bu. Her şeyin yapılması, bütün ülkelerde kargaşa olması, kaosun oluşması. Sevgili kardeşlerim, iblisin dünyaya hakim olmak için kurduğu plan bu. Bu planı kaos seviyesinde yerine gelecektir. Ama neticeye varması mümkün değildir. Dünyanın hakimi olacağı anda her şeyin tersine döndüğünü görecek. Sevgili kardeşlerim, Türkiye bu tuzağa düşmüş, bu ekonomik tuzağa düşmüş ülkelerden bir tanesi ve kaosa doğru hızla ilerliyor. Öyleyse etrafımızda her gün daha öfkeli, daha sıkıntılı, hırsızlığa, soyguna meyal insanların sayısının arttığını göreceksiniz. Çalışamayan, evine ekmek götüremeyen insanlar buna mecbur oldukları bir devrenin içindeler. Bu ileride daha büyük boyutlara tırmanacaktır. İstedikleri de bu. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizinle çevrenizin ilişkilerine bakıyoruz. Onlara ne veriyorsunuz? Onlardan ne alıyorsunuz? Onlara verdiğinizin aynası onların yüzleridir. Sizi seviyorlar mı? Yüzlerinden anlarsınız bunu. Her geçen gün dostlarınız azalıyorsa, insanların size karşı davranışları soğuksa, sizi sevmiyorlarsa, o zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissetmelisiniz. İşte çözüm burada sevgili kardeşlerim. Eğer bunun yok edilmesi istikametinde harekete geçerseniz, meselelerinizi çabucak çözersiniz. Kim soğuk bir görünüşün içindeyse, ona siz yaklaşın. Başkalarına o kişiyi bana karşı soğuk davranıyor diye zem edeceğiniz yerde, bir dedikoduyu vücuda getireceğiniz yerde direkt olarak ona gidin, çözüm orada. Ona Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu, onun size karşı takındığı tavırda sanki sizden rahatsız olmuş gibi bir hava sezdiğinizi ve Allah'a hesap vermek için bunu öğrenmek istediğinizi, ayrıca böyle bir şey yapmışsanız kendisinden af dilemek istediğinizi söyleyeceksiniz. Çok mu zor sevgili kardeşlerim? Bu size zor geliyorsa zaten mutsuzluğunun sebebi budur. Gururunuz. Neden gurur? Neden kibir? Üstün olabilirsiniz. Allah-u Teala herkesi farklı bir yapıyla yaratmıştır. Üstün hüviyette olan kişi başkalarını ezmesi lazım gelen kişi değildir. Üstünlüğü sebebiyle başkalarına üstün olmayanlardan daha fazla yardım etmesi gereken kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. Ferahlarsınız. Başka insanların dertlerine çözüm arayın onlarla beraber. El ele, gönül gönüle herkesin problemlerini çözebileceğiniz, müştereken çözebileceğiniz bir toplum şuuru yaratmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, tatbikata başladığınız zaman zor olmadığını, size kapalı görülen bütün kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Çünkü aslında kapılar kapalı değil. Size öyle görünüyor. Ne demek istiyoruz? Herkes küs olmanın bir sıkıntı vücuda getireceğini, hem karşısındaki kişiyi hem kendisini üzeceğini bilir. Öyleyse çözüm varsa, sulh için yol varsa, iki tarafta mutluluğa ulaşmak üzere el birliğiyle sulh kapısından içeri girmelidir. Diyelim ki siz hatalı değilsiniz. Karşınızdaki kişi hatalı. Aslında genellikle herkesin hatası vardır. Yok olduğunu kabul ediyorum. Ama bir kardeşiniz size karşı soğuk. Ona gidip söylediğimi ona anlattığınız zaman

O hani size anlattığım bir kıssa vardı. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş tasavvufa, el öpmüş, tabi olmuş. Mürşidi demiş ki şimdi sana 3 tane vazife vereceğim. Birinci odaya gideceksin. Oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın. Neticede bana gidip haber vereceksin. Tarif ettiği yere gidiyor delikanlı. O kişinin ensesine bir tokat atıyor. O kişi de yerinden kalkıp bir tokat da o ana atıyor. Aynı şiddette ensesine. Delikanlı ensesini ovuştura ovuştura dönüyor. Söylüyor durumu. Ben ona bir tokat attım diyor ama o da kalktı. O da bana bir tokat patlattı diyor. Mürşidi diyor ki böyle olması lazımdı diyor evladım. Şimdi ikinci bir oda tarif edeceğim diyor sana. Şimdi oraya gideceksin. Oradaki kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor. Tokatı atıyor. O Kur'an-ı Kerim okuyan zat ona doğru şöyle dönmüş bakmış. Gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış. Hem gülümsemiş hem de göz kırpmış. Sonra da okumasını devam etmiş. Artık ilgilenmemiş bizimkinden. Bizimki birkaç dakika beklemiş. Tokat gelecek mi diye ama hayır. Artık yokmuş gibi davranıyor kişi ona. Gitmiş anlatmış efendisine durumu. O da demiş ki böyle olması lazım evladım demiş. Şimdi demiş son imtihanına giriyorsun. Üçüncü bir oda var demiş. Oraya gideceksin. Ona da demiş aynı şeyi yapacaksın. Birinci gitmiş. Bir tokatta üçüncü odadaki kişinin ensesini atmış. Bu sefer üçüncü kişi kalkmış yerinden. Birkaç adımda buna doğru gelmiş. Bu da ha tokat geliyor, ha tokat geliyor diye beklerken o daha yaşlı olan bu zat ona demiş ki evladım demiş ensene bir tokat attım. Evvela demiş Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilerim. Mutlaka demiş ensen senin elini acıtmıştır. İşte demiş ensen senin elini acıttığı için ben kendimi bu konuda sorumlu hissediyorum ve senden af diliyorum. Beni bağışlar mısın demiş. Sonra da demiş ki bu tokadı attın, bu bir dostluğun başlangıcı. Bundan sonra hangi problemin olursa ben seninle beraberim. Gel, bütün problemlerine beraber bir çözüm arayacağız. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in 2 ayeti tahakkuk etti. Bir, Allah-u Teala kısastan bahsediyor. Nefsinin tesiri altında olan insanlar kısas uygulayacaklardır. Birinci adam, Allah-u Teala diyor ki kısas sizin evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Birinci kişi bunu uyguluyor. Nefsi var adamın. Nefsinin afetlerinin yarısına gelememiş daha. Ve hakim olan nefsinin gurur afeti, kibir afeti o kişi kendisine tokadı bastırdığı zaman bu da kalkıyor bir tane de o ona patlatıyor. Öfkeleniyor, öfkesi var, kini var, intikam hissi var. Ve madem ki üzerime yazılmış diyor kısas, ben onu uygularım. Ama ayet-i kerimenin arkası da var. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. İkinci kişi tokatı yediği zaman bu Allah-u Teala'nın bir evliyası ama daha aynı zikre ulaşmamış henüz. Tokatı yediği zaman evvela Allah-u Teala'ya dönüp göz kırpıyor. Anladım diyor. Beni diyor bununla diyor imtihan ediyorsun diyor. Ama diyor ben onu affettim diyor. Göz kırparak Allah'a söylediği şey bu. Ondan sonra da işine devam ediyor. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Seyyiati hasenatla söndürenler. Daimi zikre ulaşmış olan Allah'ın evliyaları. İşte sevgili kardeşlerim,

0: davranış biçimlerinde hep bu üç tane faktör söz konusudur. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Üçüncü faktörü de ilave etmek mecburiyetindesiniz. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Herkes kendi sahasında kalacak. Siz birisine karşı bir davranış biçiminde bulundunuz ve kafanızdan geçen şey onun da size sizin beklediğiniz davranışı göstermesi. Göstermezse huzursuz oluyorsunuz. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman başkalarının sahasında top oynamış olmuyor musunuz? O davranış biçimini ulaştırdığınız kişi o siz değilsiniz. O bir başkası. Kendi aklı var, kendi iradesi var, kendi dizaynı içerisinde kararını verecek, davranışlarını da ona göre ifade edecek. Siz eğer herhangi bir davranışta bulunduğunuz zaman başkası da bana böyle böyle davranmalı diye bekliyorsanız o zaman çok ilkel bir düşünce yapısının içindesiniz demektir. Evvela bunu beklemeye hakkınız olmadığını düşüneceksiniz. O kişi doğru bir düşüncede de olabilir. Davranışı buna inikas eder ve davranışını doğru bir davranış olarak size iletir. Bundan memnuniyet duyarsınız. Ama tersi de mümkündür. Bir anda nefsi ona hakim olur ve ters bir davranışta bulunur. O kişinin doğru düşünmesi ve davranmasından da yanlış düşünmesi ve davranmasından da siz sorumlu değilsiniz. Size ne oluyor? O sorumlu. Diyeceksiniz ki bana evet ama bu işin ucu bana dokunuyor. Bana karşı sert davranıyor. Tabii davranacak. Eğer onun iradesi söz konusuysa ve o irade size sana karşı ters davranmasını gerektiriyorsa ters davranacak. Burada size karşı sizin sahip olmanız düşünce tarzı ne olmalıdır? O kişinin sizin pozitif davranışınıza karşı negatif bir davranışla size cevap vermesi halinde sizin davranışınız ne olmalıdır? O doğru zannettiğiniz davranış biçiminin ne kadar doğru olduğunu bilemezsiniz. Söyleyiş tarzınızdan, yüzünüzün ifadesinden, ses tonunuzdan, davranış biçiminizden sizin tahmin etmediğiniz yüzlerce mana yayılır. Başka bir sebebe kızmış ve kişiden gidip o sırada af dilemiş olabilirsiniz. Baştan size gösterdiğim gibi bu af dilemesiyle o kişiyi af dilediğinizi düşünün. Ondan sonra bekleyin ki o kişi sizi affedecek. Olur mu böyle şey? Sevgili kardeşlerim, başkalarının davranış biçimlerinin sizin dışınızda olduğunu, herkesin kendi düşüncelerinin mahsulü olarak davranış biçimlerini kendileri kararlarıyla uygulayacaktır müessesesini kabul etmek mecburiyetindesiniz. Onlar, yani sizin dışınızdaki herkes, kendi iradesiyle bir karara varacak ve bu kararını uygulayacaktır. Bu size ters de gelebilir, bu size güzel de görünebilir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz sürece Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Ve başkalarından size bir menfaat ulaşsın diye yaptığınız bütün güzel davranışlar da Allah'ın önünde onun ülkesinde yaşamanız için sebep teşkil etmez. Yani bir başkası için ben ona şu iyiliği yapayım da o da bana şöyle şöyle bir karşılık versin, o da bana bir iyilik yapsın, beni daha çok saysın diye bir düşüncenin sahibiyseniz, siz burada ruhunuzun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Nefsinizin davranış biçimini sergiliyorsunuz. Allah'ın ülkesinde değilsiniz. Yardım etmenin arkasında bir menfaat söz konusuysa sizin için, hayır. Siz o olayı Allah için vücuda getirmiyorsunuz. Kör nefsiniz için vücuda getiriyorsunuz. Gururunuz, kibiriniz hep üstün olmak ister. Ve nerede üstün olma duygunuz zedeleniyorsa orada huzursuzluk yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin davranış biçimini sizin istediğiniz tarzda oluşturmasının, iradeler başkalarına ait olduğuna göre mümkün olmadığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Herkes kendi iradesinin davranış biçimini sergileyecektir. Ve siz hep başkalarından bana şöyle davransınlar, bana böyle davransınlar diye biz davranış biçimleri bekleme düzeyinde olduğunuz sürece hep hayal sukutuna uğrayacaksınız. Sükutu demiyorum, sükutu denmez. Sükut susmak demektir. Sukut düşmek. Hayal sukutu olarak kullanılır kelime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yıllar yılı sizlere öğretmek istediğimiz, cemaat halinde yaşayan sizlerin başkalarına saygılı olmanız ve başkaları için yaşamanız prensiplerine dayalı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Başkaları için yaşamak. O zaman beklentiyi kaldırın. Başkalarının futbol sahasında futbol oynamayın. Bırakın onlar kendi iradeleriyle gerekeni yapsınlar. Siz onların davranış biçimlerinden alınmamanın, huzursuz olmamanın yolunu arayın. Kimseye haddini bildirmeye kalkmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı yerli yerine oturtun. Siz başkalarına en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Varsın onlar size güzel davranmasınlar. Ama ben onlara karşı hep güzel davranıyorum da onlar bana iyi davranmıyorlar. Ben de bu yüzden çok mutsuzum. Diyorsanız söylediğiniz doğru değil. Madde değil, yalan söylüyorsunuz. Eğer siz onlara güzel davranmış olsaydınız, onlardan bir tanesinden, iki tanesinden sert davranışlar görebilirdiniz, tamam. Ama hepsinden asla. Herkesten siz kötü bir davranış görüyorsanız, asık suratla karşı karşıyaysanız, insanlar sizin yüzünüze gülmüyorsa, o zaman onlara karşı yanlış davrandığınıza garanti nazarıyla bakabilirsiniz. Sizin düşünce tarzınız ne olursa olsun bu hakikati değiştirmez. Tarih kitabının içine babanın para koyduğu kıssayı hatırlayın. Ne diyor babası evladına? Evladım diyor, işte bu senin tarih kitabın. Yarın da imtihana gireceksin. Al diyor şu kitabı oku. Eğer diyor kitabı okursan, bitirirsen sabaha kadar sana diyor işte 10 milyon para vereceğim. Çocuk hemen kapıyor babasının elinden kitabı, odasına çekiliyor. Her sabahleyin sabahın şafağında çalıyor babasının kapısını. Baba diyor tamam ver bakalım 10 milyon lirayı, kitabı okudum bitirdim. Babası diyor ki yalan söylüyorsun diyor evladım diyor. Neden yalan söyleyeyim baba diyor, okudum bitirdim. Babası diyor ki eğer okuyup bitirseydin son sayfadaki 10 milyon lirayı görecektin orada diyor. Zarfın içindeydi diyor. Tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, boşuna kendinizi aldatmayın. Eğer başkalarından kötü davranışlara muhatap oluyorsanız arkasında siz varsınız. Her şey sizinle başlar, sizinle biter. Sevgili kardeşlerim, üç tane kaideye mutlaka riayet etmek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, hatayı kendinizde aramak, bir, başkalarının haksız sebeplerini değil, size davranışlarındaki haklı sebepleri araştırmak. İki, üç, başkalarının sahasında top oynamamak. Yani başkalarının size sizin kalbinizden geçtiği gibi davranmasını beklemek yanlış bir şey. Siz onda ne tesir bırakırsanız o tesirin standardında karşınızdaki kişi size reaksiyon verecektir. Bir bileşik kaplar düzeyinde yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilerin hepsi bileşik kabın ikinci tarafını oluşturur. Sizden onlara da ulaşan her negatif etki toplumun herhangi bir tarafından size bir negatif tepki şeklinde mutlaka dönecektir. Allah'ın kanunu böyle. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor. Ben dakika dakika. Verdiğiniz sizden çıkan her değer pozitifse size pozitif değer olarak mutlaka döner toplumdan. Sizden çıkan her değer negatifse negatif değer olarak mutlaka toplumdan size geri döner. Öyleyse başkalarından size geriye dönen şeyin negatif olmamasını temin etmek sizin elinizde. Size hayallerden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın prensiplerinden bahsediyoruz. Kanunlarından bahsediyoruz. Bu bir kanun. Kanun değişmez. Ya herkese karşı iyi davranırsınız, herkesten hüsnü muamele görürsünüz. Ya kötü davranırsınız, o zaman da kötü muamele görürsünüz. Ve kötü muamele gördüğünüz zaman da başkalarına suçu yüklemeye hakkınız olmaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında mutlu olmanız, görüyorsunuz ki sizin davranışlarınıza bağımlı. Zaten daimi zikirde olsanız, davranışlarınız, başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacağı için hiçbir anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz. Herkese bir şeyler vermek için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayacaksınız. Onlardan da geri dönen size geri dönen hep güzel şeyler olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir güzellikler dizisi yaşamak için Allah-u Teala tarafından size teslim edilir. Siz kendinize düşeni yapın. O zaman Allah da mutlaka gereğini yapacaktır. Ya da çevrenizdeki insanlar. Unutmayın, etrafınızdaki herkes aslında etrafınızdalarsa sizin için sadece bir mutluluk kapısı olmak üzere Allah-u Teala onları etrafınızda var etti. Sizi de onların etrafında. Neden? Çünkü etrafınızdaki herkese siz mutluluk verdikçe onlardan mutluluk geri alacaksınız. Güzel davranışlarınızın bedeli güzel davranışlar olacaktır. Hep en güzeli vermeye çalışacaksınız. En güzeli siz almaya çalışmadığınız halde size verecekler. İşte aslında olay bu kadar basit. Her çevrenize ektiğiniz kötülüğün karşılığını negatif davranış biçimleri olarak geriye almak mecburiyetindesiniz. Her güzelliği de size güzellik olarak öder çevreniz. Öyleyse çevrenizdeki insanlara dikkatle bakın, sizi seviyorlar mı? Onların bir kısmında bu sevgiyi çok büyük boyutlu olarak hissedersiniz, yaşarsınız. Bir kısmında aynı güzelliği yaşayamazsınız. Onların sizin sevginizi ve onlar için yaptığınız davranışların gerçek hüviyetini ve onlar hakkındaki düşüncelerinizin gerçeğini sadece layıklı veçile anlamamaları söz konusudur. Öyleyse etrafınızdaki bütün insanları bir spektrum altında düşünebilirsiniz. Sıralayabilirsiniz. En az sevdiklerinizden en çok sevdiklerinize kadar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki etrafınızda nefret ettiğiniz insanlar olmasın. Hep sevgi çemberinden geçirin hadiseleri. Hep sevin insanları. Bilin ki onlar insandır, sevgiye layıktırlar. Öyleyse siz onlara sevgi verdikçe onlardan sevgi geri alırsınız. Siz onlara nefret verirsiniz, kapınızı çalacak olan da nefrettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, başkalarının haksız taraflarını değil, haklı taraflarını arayacaksınız. Size karşı yaptıkları bütün davranışlarında acaba hangi açıdan haklı olabilirler? Bunu araştıracaksınız. Ama şeytan ve nefsinizin gurur afeti, kibir afeti böyle yapmaz. Hep insanlarda suç arar. Hata arar. Hüsnü niyetle yapılmış olan hadiseleri bile negatif olaylar olarak değerlendirir. Ve kendisinin daha evvel o kişiyi yapmış olduğu bir yanlış davranışın bedelini o kişiden geri aldığını hatırlamak istemez. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hani bir söz vardır, her şey gönlünüzce olsun diye. Olabilir mi? Olabilir. Siz her şeyi etrafınızdaki insanların gönlünce onlara sunarsanız her şey gönlünüzce olur. Hem verdikleriniz hem de aldıklarınız. Hiçbir sonuç yoktur ki kendisi için bir bedel ödenmemiş olsun. Allah'ın hesapları bunu gösteriyor. Ama ben o kişiye hiçbir kötülük yapmadığım halde ondan bana kötülük geldi diyorsa içinizden biriniz, ona olabilir, yapmamış olabilirsiniz. Ama başka birine, başka birilerine mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Matematik kanunlar bunu söylüyor. Kim mutsuzsa arkasında kendisine ait mutsuzluk tablolarını vücuda getirecek haksız davranışlar var. Siz başkalarına yanlış davranışlarda bulundukça, başka bir ifade kullanalım, onları mutlu edecek olan davranış biçimlerinin sahibi olmadıkça, onlardan da sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönmez. Bunun manası sizin mutsuz oluşunuzdur. Arkasında ise onlar yoktur. Arkasında sadece siz varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki davranış biçimlerimiz mutluluğun bu safhasında, davranış biçimleri dizisinde sizi mutlu edecek olan, bütün hüviyetiyle mutlu edebilecek olan bir sonuca ulaşabilir. Siz beklediğiniz sonucu başkalarına ulaştırmanız Allah'ın kanunudur. Hangi sonucu bekliyorsanız, başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz onlara öyle davranmak mecburiyetindesiniz. Ben onlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar diye düşünebilirsiniz. Bu sizin düşünce platformunuzda kalır, hiçbir zaman gerçekleşmez. Düşünceleriniz Allah'ın kanunlarına paralel olduğu sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onun dışında hayır, mutlu olamazsınız. Öyleyse mutluluk bazılarına göre çok zor ulaşılabilen, ulaşılması imkansız olan bir sonuç telakki edilir. Onlara sesleniyorum aranızda, şu anda beni dinlemekte olanların arasında. Çok sayıda bu insanlardan var. Onlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. Siz değiştiğiniz zaman o değişmeyen insanların size beklediğiniz davranışları sergilemeye başladığını göreceksiniz. Allah'ın bütün kapıları açtığını göreceksiniz. Sakın şeytanın düşüncelerini doğru zannetmeyin. Şeytan sizi mutsuz kılmak için her olayı size ters göstermeyi usul haline getirmiştir. Her zaman sizinle beraberdir. Her zaman sizi kışkırtır. Her zaman negatif bir fonksiyon eda eder. Olayları değiştirir. Sizi negatif bir düşüncenin, sizi ezen bir düşüncenin içine sokabilmek için. sevgili kardeşlerim, bırakınız şeytan söyleyeceklerini söylemeye devam etsin. Ama siz söylediğim sadece 3 tane kanunu gerçekleştirebilirseniz, mutluluğu yeterli boyutlarda yaşamış olacaksınız. O zaman tasavvufun size ne kadar çok şey kazandırmış olduğunu anlayacaksınız. Ama tasavvuftan istifade etmek istiyorsanız, söyleneni yerine getirmeli, yani Allah'ın kanununu tatbik etmelisiniz. Işık ışığı çeker, karanlık karanlığı çeker. Her ışığın karşılığı ışıktır. Her nurun karşılığı nurdur. Her karanlığın karşılığı da karanlıktır. Eşitlik mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 3 kanunu bir defa daha tekrar ediyorum. 1. Yaptığınız yanlışlıkları araştıracaksınız. Hatalarınızı araştıracaksınız. Kendi cephenizden. Huzursuzluğun oluşmasında size ait olan hatalar hangileridir? Haklı taraflarınızı değil, haksız taraflarınızı araştıracaksınız, düzeltmeye çalışacaksınız. Karşınızdakinin size karşı olan haksız davranışını değil, o haksız davranışa sebebiyet verecek olan hangi davranışınız acaba o kardeşinizi o davranışa itti? Size karşı olan o ters davranışa itti. Yani onun haksız davranışının muhasebesini yapmayacaksınız. O davranışın haklı sebepleri olabilir mi? Sizin yaptığınız herhangi bir yanlış davranışa karşı bina edilmiş olabileceğini düşüneceksiniz. Kendi haksız davranışlarınızı araştıracaksınız. Madde 1, muhatabınızın haklı davranışlarını araştıracaksınız. Yani şimdiye kadar yaptığınızın tamamen tersini yapacaksınız. Şeytanın size yaptırdığı yanlışlıkları değil, Allah'ın size yaptıracağı doğrulukları tatbik edeceksiniz. 3. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Başkalarından yani beklenti içinde olmayacaksınız. Ben ona böyle yaptım, o da bana böyle davranmak mecburiyetinde. Hayır, değil. Hiç kimse size sizin istediğiniz gibi davranmak mecburiyetinde değil. Davranışlarınızı kendiniz dizayn edeceksiniz. Bu 3 kanunun ışığı altında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. İşte gene sona erdi konuşma. Bir defa daha sizlerle beraber bir mutluluk konuşması yapabildiğim için, konuşmanın başından sonuna kadar mutluluğu yaşamayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyor ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem cennet mutluluğuna ulaştırmasını, zülcelalayn kılmasını Allah'tan diliyorum. Sevgili kardeşlerim, bu konuşma boyunca mutlu oldunuz mu? Öyle olduysanız siz görevinizi yapmışsınız demektir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Haydar Öztürk kardeşimiz der ki, 5 yıldır tabiyim size. 71 yaşındayım. Dedim 47 bin. Bugüne kadar atlatmadan tek tek çekiyordu. Bir müddetli parmak eklemdeki hastalıktan dolayı sesini çekemiyorum. Ne yapmam lazım diyor kardeşimiz. Yapması lazım gelen şey parmak eklemlerinde problem olduğu için o parmağını o istikamette çalıştırması ve tesbih çekiyormuş gibi parmağını elini tesbih çektiği yerlerde arda arda şöyle vursun. Yani Allah kelimesini zikrederken Allah Allah Allah tesbih çekerken parmağını hareket ettiriyordu. Ama şimdi tesbih çekmeden elini oraya vurarak Allah Allah Allah diye kardeşimiz devam etsin. Bütün kademeleri böylece dolaşsın. 47 binini yine böyle tamamlasın ama zaten parmaklarıyla tek tek çekerken ne kadar zamanda bu işi yapıyorsa 47 bin zikrini aynı zaman süresinde parmağını zikir çekmek üzere kullanmadan elini kalbi üzerine vurarak bunu yaparsa zaten bir problem kalmayacak kardeşimiz inşallah. Allah razı olsun. Tebrik ederim bu 71 yaşındaki kardeşimizi. Aranızda benden daha yaşlı, nadir kişilerden birisi. Allah uzun ömür versin ve mutluluklar nasip olsun. Ayrıca 47 bin zikrini devam ettirdiği için de huzurunuzda onu tebrik ediyorum kardeşimizi.
2: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri Allah Allah Allah Allah Allah diye ya da bizim zikrimizi koyun onu kulağınıza takın ve unutun orada bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Vel Asr suresinin 4. ve son bölümüne ulaşmıştık. Bu konuşmamızda inşallah Vel Asr suresinin 4. bölümü Ettevasav bir sabr bölümünü inşallah sizlere sunmak istiyoruz. Bir defa daha tekrar edelim. Vel Asr. Asra yemin olsun ki, and olsun ki. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar mutlaka hüsrandadırlar. Eylellezine amenu, ama amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen gerçek müminler, hariç. Hak müminler hariç. Ve tevasav bis sabr. Ve sabrı tavsiye edenler. Acaba Allah Teala sabrı tavsiye edenler demekle ne demek istiyor? Bir şeyi tavsiye edebilmek için ona mutlaka sahip olmak, yeterli boyutlarda sahip olmak, tam hükmüyle sahip olmak gerekir. Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Diyor ki Allah Teala insanlardan, onlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Yani insanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmek suretiyle dört teslimi de gerçekleştirerek dört hidayeti de yaşamaları, ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Lemma sabiru, sabrın sahibi oldukları için. Ve kânû bi âyâtinâ yûkînûn. Ve ayetlerimize yakin hasıl etmeleri sebebiyle. Ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala acaba? Sabrın sahibi oldukları için. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki zikir farz. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenüzkürullâhe zikren kesira. Bu çok zikir, günün yarısından daha fazla zikir. Ashab suresi 40. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikredin. Peki daha zikir farz mı? Elbette farz. Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime.
Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Rabbine dön, Rabbine ulaş. Ve daimi zikir farz mı? Evet, farz. Nisa suresi 103. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine ne aminus kullullah zikren kesira diyor Allah Teala çok zikir için. Daimi zikir içinde diyor ki feskurunallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Nisa 103. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. İnsanlar ya ayaktadır, ya otururlar, ya da yatarlar. Yatarken yan üstü yatmayı tavsiye ediyor Allah Teala. Emrediyor. Neden? Çünkü yattığımız zaman sağ kulağımızı yastığa vererek biraz kımıldattığımızda kalbimizin atışını kulağımızda hissederiz. Onun sabaha kadar, biz uyanana kadar devam etmesi, kulağımızda hep Allah'ın çifteciyle Allah, Allah, Allah, Allah diye iç sesimizle sesini tekrar ettiğimiz kalbimizin çift atışını dinleriz. İşte daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler temizlenmiştir. Bir afet de sabırsızlık afetidir. O da temizlenmiştir. Öyleyse artık sabırlı bir insanız biz. Nefsimizin kalbindeki sabırsızlık afeti bütünüyle yok oldu. Peki, burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Nefsimizin kalbinin daha 19 mertebe müzeyyen olması lazım. 7 mertebe yerlerin melekutu gösterildiği zaman, Ulelbap makamında 7 mertebe göklerin melekutu gösterildiği zaman, İhlas makamında 4 mertebede Salah makamında nefsimizin kalbinin müzeyyen olması lazım. Afetlerden temizlendikten sonra 19 mertebe bir insanın kalbi müzeyyen olduğu zaman ancak insan sabrın sahibi olur. Sabır afetinin yok olması başka şey, sabrın sahibi olmak başka şey. Burada Allah Teala bütün Kur'an'ı anlatmış oluyor. Yani iradenin de teslimini içeriyor konu. Hakkı tavsiye etmek, ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla, Allah'ın zatında yok olmasıyla tamamlanır. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. 22. basamaktayız. Buna fena fillah deniyor. Fena, fani olmak, ölmek, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak, fani olmak. Burası 22. basamak. Bundan sonra Allah Teala bütün insanlara bir taht ihsan eder insan ruhlarına. Onlar Allah'ın katında mukim olacaklardır. En'am suresinin 120. ayet-i kerime, 127. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlara Allah'ın indinde onlar Allah'ın indinde yer alırlar diyor. Onlara Allah'ın indinde tahtlar verilir diyor. İndi ilahide Allah'ta yok olmak başka şey, Allah'ın indinde yani Allah'ın katında tahta sahip olmak başka şey. Ruhumuzu Allah Teala orada bir tahtla vazifelendiriyor. Hani şu Yunus'un mekansızlığa ulaştık. Mekansızlıkta olduk. La mekana kavm olduk. Mekansızlığa kavm olduk. Mekansızlığın ailesinden olduk diye o olay. Bir taht verilmesi. Bundan sonra da o kişinin zikrinin giderek artarak günün yarısını aşması söz konusu olur.
Bu kişinin zahit olması demektir. Ne zaman bir insan günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrederse, o zaman o kişi dünyaya değil Allah'a dönük bir insan olduğunu Allah'a ispat etmiş olur. Nasıl Allah'a dönük olmak? Allah Teala'nın dizaynı bu istikamette. Allah'a dönük olmak. Eğer bir insan her gün 12 saatten daha fazla zikir yaparsa, 12 saatten daha fazlasını, hayatının her gün 12 saatten daha fazlasını, yarısından daha fazlasını o günün Allah'ı zikretmekle geçirmiş olur. Bu demektir ki kendisine ayırdığı zaman Allah'a ayırdığı zamanın altına düştü. Öyleyse Allah o kişi için birinci derecede önemi haiz, kendisi artık ikinci derecede önemi haiz. İşte bu demektir ki o kişi artık Allah için olmuştur. Günün yarısından çoğunu Allah'ı zikretmekle geçiriyor. Allah'a tahsis ettiği zaman, zatına tahsis ettiği, kendi zatına tahsis ettiği zamandan daha fazla. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşar. Bu %70 zikri, günün yarısından daha fazla zikri kişi arttıracaktır. Artık kolaylaşmıştır. Günün yarısını aştıktan sonra o kişi için zikrini arttırmak çok daha kolay bir işlem ifade eder. Zikrinin daha fazla artması halinde ne zaman nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşarsa, o zaman kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Kim nefs, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o kişi muhsinlerden olur. Allah Teala şöyle söylüyor: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çahu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha muhsin olan kim vardır diyor. Fizik vücudu ondan daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, burası fizik vücudumuzun teslimidir. 25. basamaktır. Önce ruhumuzu Allah'a teslim ettik. 22. basamakta. Şimdi 25. basamaktayız. Veçimizi de, fizik vücudumuzu da Allah'a teslim ettik. Allah-u Teala fizik vücudumuzu, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını üzerimize farz kılmış. Diyor ki: "Elem ehad ileykum ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı mustakimdir diyor Allah-u Teala. Fizik vücutlarımızı, veçlerimizi Allah'a teslim edeceğimize dair Allah bizden ahd almış. Öyleyse burası fizik vücudumuzun teslimidir. 22. basamakta ruhumuzu, 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Sonra ne olur? Bu teslimin ötesi muhlis olmaktır. Fizik vücudumuzun teslimin ötesi nefsimizi teslim etmektir, muhlis olmak. Ondan da sonraki bir kademe. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz yer,
nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı, yani daimi zikre ulaştığımız nokta. Daimi zikre ulaşırsak ne olur? Allah'ın ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret emrini yerine getirmiş oluruz. Bu noktada bu kişi nelerin sahibidir? Bu noktada bu kişi birinci özelliğin sahibidir, daimi zikrin sahibidir. Kesintisiz bir zikir, gece ve gündüz o kişinin ömrü boyunca devam edecektir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bir insanın oradan düşmesi artık mümkün değildir. Daimi zikir kesintisizdir ve ömür boyunca devam eder. İşte bu kişinin daimi zikre ulaşma noktası burasıdır. Fizik vücudun tesliminden sonraki kademe. Birinci özellik daimi zikrin sahibi olmak. Kişinin ikinci özelliği, bu sebeple daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması. Neden kalmaz? Çünkü kişi her an zikirde, her an kalbine Allah'ın nurları geliyor. Kalp devamlı ard arda gelen, bütün kalbi kaplamış olan nurların işgali altında. Hiçbir zaman karanlıkların tekrar oluşması mümkün olamaz. Üçüncü özelliği kişinin, Allah-u Teala onun mutlaka kalp gözünü açar ve ona fiziğin ötesinde göstermek istediği her şeyi gösterir. Dördüncü özelliği, Allah-u Teala onun kalp kulağını açar, Allah-u Teala dilediği zaman onunla konuşur, o da Allah'ın bütün konuşmalarını duyar. Bu dört tane vasfa kişinin sahip olması, onun üç tane de bu vasıfların gerektirdiği sonuç şartına sahip olmasını ifade eder. Birincisi ehli tezekkür olmaktır. Allah ile her an her konuyu müzakere etmek imkanının sahibi olur kişi. İkinci özelliği ehli hayır olmaktır. O kişi daimi zikirdedir. Zikir kişiye devamlı hayır kazandıran bir müessesedir. Ve bu kişi bu hayrı kazandığı sürece zikir yapmış olmak durumundadır. Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu sebeple, daimi zikrin sahibi olması sebebiyle her an derecat kazanıyor Allah-u Teala'dan. Hem de her saniye 700 derece kazanıyor. Bu kişi bu sebeple tam bir ehli hayırdır. Üçüncü özelliği bu kişi ehli hükümdür veya ehli hikmettir. Her ikisi de aynı kökten geliyor. Ehli hüküm olması kişinin bir hakim veya hakem olması halinde Allah-u Teala'dan sorarak karar vereceği için kararlarında mutlaka adil olmasıdır. Ehli hükümdür. Ama aynı zamanda ehli hikmettir. Bu kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman her ayetin kısa bir düşünmeyle, gerekirse Allah-u Teala'dan sormayla hangi seviyeye delalet ettiğini, hangi seviyeye delalet ettiğini, hangi seviyeyi temsil ettiğini derhal bilir. 28 basamaktan hangisine ait bir ayetle karşı karşıya? İşte sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah-u Teala diyor ki, فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız, zikri ehline sorun. Âl-i İmrân Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, sana kitabı indiren Allah'tır. Onda muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler, ümmül kitabın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince,

lüzum sahipleri de bilemez. İlla ulul elbab diyor. Sadece ulul elbab bilir. Neden? Çünkü ulul elbab Allah'a soracaktır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan daimi zikre ulaştığı zaman ruhunu ve cini Allah'a teslim etmiş bu kişi, nefsini de Allah'a teslim etmiş olur. Nefsteki bütün afetler yok olduğu için, yerini ruhun hasletleri aldığı için o kişinin nefsi de Allah'a teslim olmuştur. Bu noktadan sonra bu kişiye Allah Teala yerlerin melekûtunu gösterir. 7 kat cehennem bu makamda gösterilir. Yerlerin melekûtudur. 0 kottan itibaren 0 kotta bu noktada gösterilir. 0 kot zemin kattaki devrin imamının dergahıdır. Ana dergah. Devrin imamının dergahındaki insan ruhlarının orada önlerindeki rahlelerle onarlık sıralara oluşturmak suretiyle nasıl bir tedrise tabi tutuldukları gösterilir. Orada Hz. Ebu Bekir sağ kanat velayetini temsil eder. Sol kanat velayeti ise zamanımızın gafsına aittir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da orada ayrıca kendisini vazifeli kılmıştır. Orası Devrin İmamı'nın dergahıdır. Devrin İmamı'nın da oradadır ruh olarak. İki grup oluşur. Birinci grup onarlık sıralar halinde dizilen bu insanlar, önde erkekler, arkada da hanımlar olmak üzere sıralanan insan ruhları. Bunlar 6. kata kadar çıkabilenlerdir. 7. kata kadar çıkabilenler ise asma katıdırlar. Ve böylece her gün seyri suluk devam eder. Zemin kata kadar çıkabilenler, 1. kata kadar çıkabilenler, 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlara kadar çıkabilenler, her birisi çıkabildiği katta kalır, diğerlerinin geri dönmesini bekler. Sonra beraberce geri dönerler, seyri sülük gerçekleşir. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk, 7. katta 7 tane alemden geçilmek suretiyle sitetin müntahaya ulaşır insan ruhları. Oradan da Allah'ın zatına ve Allah'ın zatına ulaşan ruhlar Allah'ın zatında yok olur. İşte Ulul Elbab makamına ulaşan bir kişi kendisine sorulan sualleri Allah'a ulaştırmak suretiyle Allah'tan cevap diler. Allah Teala uygun görürse cevabı lütfeder. O da soran kişiye ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Burada Devrin İmamı'nın dergahı da Ulul Elbab makamında kişiye gösterilir. Aslında burası 0 kotu temsil eder. Devrin İmamı'nın dergahı bu kattadır. İçinde bulunduğumuz kattadır. Aşağı doğru eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7 diye 7 kat cehennem gösterilir. Bu yerlerin melekûtudur. Ulul Elbab makamının özelliği budur. Bu gösteri tamamlandıktan sonra kişi birinci gök katını görür. Allah Teala ona birinci gök katını gösterir. Bunun manası o kişi Ulul Elbab makamını bitirmiştir. Lüplerin sahipleri olmak makamını tamamlamıştır. Lüp sır hazineleri demek. Lüp 5 duyumuzla alamadığımız farklı noktalara ulaşmak demek.

Ne zaman o kişi birinci gökkatını görürse, o zaman Ulul-Elbab makamı o kişi için bitmiştir, İhlas makamı başlamıştır. Ve İhlas makamında bu kişi yedi tane gök katını görecektir. Birinci gök katındaki açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katındaki suvarılma havuzlarını, üçüncü gök katındaki köşke daha çok benzeyen iki katlı secde yapılan dergah, dördüncü gök katında Beytül Makdis'in aslı, beşinci gök katında Beytül Haram'ın aslı, altıncı gök katında Sıbhetullah olmama halini, yedinci gök katında yedi tane alem. Kader Hücreleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, Zikir Hücreleri ve İndi İlahi. Bu yedi tane alemi birer birer geçecektir ruh ve Allah'a ulaşacaktır. İşte bunların hepsinin kişiye gösterildiği yer İhlas makamıdır. İhlas makamında kişi halis olur. Bütün bu yerleri görür, Sitre-i Münteha'yı da görür ve gördüğü zaman tövbe-i nasuha davet edilir Allah Teala tarafından. Nasıl mürşidin önünde vaktiyle mürşidin sözlerini tekrar ederek tövbe etmişse, şimdi de Allah'ın huzurunda Allah'ın sözlerini dinleyerek tövbesini tamamlar. Bu tövbe-i nasuhtur. Artık dönülmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Dönmesi için sebep kalmamıştır. Nefsindeki bütün afetler yok olmuş. Ve bu kişi nefsinin afetleri yok olduktan sonra 14 mertebe müzeyyen olmuştur nefsinin kalbi. Bundan sonrası salah makamıdır tövbe-i nasuh'tan sonrası. Salah makamının birinci kademesinde o kişinin günahları, tabiyetten sonraki günahları örtülür. Bir, o kişiye salah nuru verilir. İki, o kişinin günahları sevaba çevrilir. Üç, ve Allah Teala günahlarını sevaba çevirdikten sonra o kişinin iradesini de teslim alır. 4. Bundan sonraki olay Allah-u Teala'nın o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin etmesidir. İşte irşat makamına tayin edilen İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah'ın emriyle irşat makamına tayin edilen bu kişi artık iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ve Ulul-Elbab makamında 26. basamakta nefsini Allah'a teslim eden bu kişi nefsini Allah'a teslimden sonra 19 nefsini Allah'a teslim ettiği zaman nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Sabırsızlık afeti de yok olmuştur. Ama ondan sonra sabırsızlık afeti yok olduktan sonra 19 mertebe nefsinin kalbi işlev
işlem görmüştür, saflaşmıştır ve bu kişi sabrın sahibi olmuştur. Sabırsızlık afeti yok olduktan sonra geçen 19 mertebe müzeyyen olmakla bu kişi sabrın sahibi olmuştur. Şimdi ne diyordu Allah Teala o ayete tekrar bakalım secde 24'e. Ve cealna minhum eyyimete yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuhkinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin bir hakkın takva seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde bu dizaynı görüyoruz. Bu kişi bir hakkın takvanın sahibi olmuştur. Farz mı? Evet, farz. Allah Teala Ali İmran 102'de diyor ki sizden evvelkiler nasıl bir hakkın takvanın sahibi oldularsa siz de bir hakkın takvanın, hakkı tukati takvanın sahibi olun. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederek 19 mertebe kalbiniz müzeyyen olarak Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, burası bütün insanlar için yolun sonudur. Kalp 19 mertebe müzeyyen olmuş ve kişi Allah'ın irşat makamına, Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın emriyle tayin edilmiştir. Memur olmak, Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmek. Amir emridendir, memur emri alandır. İşte Allah Teala Allah'ın emriyle devamlı o kişi hareket edeceği için, her an Allah ona devamlı emirler göndereceği için Allah'ın emriyle hareket etmektedir. Bu sebeple memurdur Allah'ın emirlerini yerine getirmeye. Mezun, bu konuda izin sahibi kılınmıştır kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası Allah Teala'nın son mertebe olarak insanları tayin ettiği en üstün noktadır. Resul olmayan, nebi olmayan bütün mürşitler bu noktanın sahibidirler. Resul olanların, peygamberlerin onlardan tabiatıyla daha üstün bir mertebesi vardır Allah Teala'nın katında. Huzur namazının imamı olur bütün nebiler. Onlar Allah'ın tasarrufu altındadırlar. İster nebi resul olsun, ister veli resul olsun, nebi resullerin bulunmadığı devrede huzur namazının imamlığına vekaleten veli resuller tayin edilir. Onlar da aynı standartın sahibi kabul edilir Allah Teala tarafından bu görevi vekaleten yaptıkları sürece. Huzur namazının imamının mutlaka yaşayan birisi olması lazımdır. Hayatta olan birisi lazımdır, olması lazımdır. Başka bir alternatif yoktur. Şimdi sevgili kardeşlerim, burası yolun sonu. Bu Vel-Asr suresi bize birinci basamaktan 28. basamağa kadar bütün basamakları ihata eden bir muhteva olarak görünüyor ve size bunu izah ettik. Dört devrede tamamlayabildiğimiz konu
yedi safhasında farz olan bir Allah'ın dini merdiveninin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, kainatın ezeli ve ebedi dininin yedi safhası ve dört teslimi. Hepsi de farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Allah Teala diyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol Allah'a karşı. Ve namaz kıl, müşriklerden de olma. Sonra diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. 72 tane fırkaya ayrılmış durumda insanlar bugün. Önemli olan 73. fırkadır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, amin olanların fırkası. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek görüyoruz ki farz. Al-İmran 164'te Allah Teala bu farzı üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol şeklinde ifade etmiş. Münibine ileyhi ve eslimu diyor Allah Teala. Eslimu lehu min kablen yetiyükümül azabe. Allah'a yönel, ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Üzerine kabir azabı, azap gelmeden önce. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Evet, hepsi dilemiş. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد۪ي. Onlar diyor Allah Teala sahabe için tağuta kul iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Çünkü Allah Teala diyor ki kullarımı müjdele. Şeytanın kuluyken, tağutun kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar ki Allah Teala kullarımı müjdele emrini veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Olay tamamlanıyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Mürşide tabiyet farz mı? Evet, Maide 35'te mürşidin farziyeti görünüyor. 14. basamakta mürşidimize tabi oluruz. 14. basamak mürşide tabiyet. Farz mı? Farz diyor Allah Teala. Maide 35'te ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey ameni olanlar, ikinci defa ameni olun ve Allah'a sizi kim mülaki kılacaksa, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Mürşidi istemek üzerimize farz. Ve bu mürşit tabiyet için istenir. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Evet. Mümin suresinin 10. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Affedersiniz, Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse tabiyet farz ve bütün sahabe tabi olmuşlar. Burası 14. basamak.
ruhumuzu Allah'a teslim etmek. Bunların hepsini anlattık yani. Ayette hakkı tavsiye etmek olarak geçiyor. Ruhu Allah'a teslim etmek. Üzerimize farz mı? Evet, farz. Allah Teala irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön diyor. Fecr 28'de. Müzemmil 8'de vezkür ismi rabbike ve tebettil ileyhi tebtila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön diyor. Demek ki ruhumuzu Allah'a teslim etmek de, ulaştırmak da üzerimize farz kılınmış. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler mi? Böyle olan bir kişiye hidayete ermiş diyor Allah Teala. Hidayete ermek deniyor ruhun Allah'a ulaştırılıp teslimine. Bütün sahabe hidayete ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve onlar ulul-elbab oldular diyor. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 21. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz mı? Söylemiştik. Bir defa daha söyleyelim. Allah Teala Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e buyuruyor. En la tabudu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayasınız diye. Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor. Allah'a teslim olmak, fizik vücutların Allah'a teslim olması, Allah'a fizik vücutlarımızın kul olması demektir. Ve de üzerimize farz. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün sahabe Allah'a kul olmuşlar mı? Teslim etmişler mi fizik vücutlarını? Evet. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Üzerimize farz. Peki ulul-elbab olmak farz mı üzerimize? Allah Teala açıkça söylüyor Nisa 103'te. Diyor ki: "Feskurunallahe kıyamen kuuden ve ala cunubim." Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bu bir farz. Peki ne olur daimi zikre ulaşan kişi? Ulul elbab adını alır. İşte Allah Teala li ulul elbab. "Feskurunallahe kıyamen kuuden ve ala cunubim." Ulul elbab için diyor Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala onlar sözü dinlerler diyor. Sözün asıl olana tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve Kur'an'ın söylediklerine tabi olurlar. Onlar diyor Allah Teala hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş, ulul elbab olmuş. Bundan sonraki kademe muhlis olma kademesi. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Hepsi. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki ona ümmilere ve kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisin. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala muhlis olmanın üzerimize farz olduğunu söylüyor.
Beyne Suresi 5. ayet-i kerime. Allah Teala nefsinizin kalbini temizleyerek diyor. Allah'a muhlis kullar olun.

Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Peki bütün sahabe iradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmişler. Allah Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki, o sahabe Kunel Ebel'in var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İşte sahabeye ister Ensar olsun, yani Medine'deki yardımcılar, ister Muhacirin, Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsine tabi olmuşlar. Hepsi irşat makamının sahibi olmuş. Tabi olanlara tabiin diyor Allah Teala. Ondan sonraki tabiine tabi olanlar da tebe-i tabiin adını alıyor. Bu farz mı? Evet. Ali İmran Suresi 102. ayet-i kerime. Onlar diyor Allah Teala sizden evvelkiler nasıl bir hakkın takvayla takva sahibi oldularsa hakka tukati takvayla siz de aynı seviyede takvayla bir hakkın takvayla takva sahibi olun. Siz ölmeyin. Önce takva sahibi olarak Allah'a teslim olun. Sonra ölün. İşte sevgili kardeşlerim, İslam'ın yedi safhası, yedi safhasının yedisi de farz. Bütün sahabe yedi safhanın yedisinde yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu Vel Asr suresinde amil olanlar olarak geçiyor. Vel asri, innel insane lefî hüsr. Asra yemin olsun, and olsun ki insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç. Gördük ki bütün sahabe amin olmak, amin olmuş, amin olmak üzerimize farz. Ve amenü salihat, ve nefsi ıslah edici ameller yapmak da Allah Teala tarafından kurtuluş vesilesinin ikinci bölümü olarak anlatılıyor. Biz de size aktardık. Nefsi ıslah edici ameller mürşide tabiiyetle başlıyor. Üzerimize farz mı tabiiyet? Farz. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Sonra Allah Teala diyor ki ve tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler. Hakkı tavsiye etmek, üzerimize farz mı? Farz, hakkı tavsiye edebilmek için ruhumuzun Allah'a ulaşması lazım. Demek ki önce ne farz? Allah'a ulaşmayı dilemek, amen olmak farz. Bütün sahabe amen olmuş. Sonra mürşide tabiiyet. Buna Allah Teala amelü salihat diyor. Amelü salihat yapmak da üzerimize farz. Vel asri innel insane lefî hüsr. İllellezîne âmenû ve amilü salihâti. Âmen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, üzerimize farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Amilü salihât işlemekse, sadece gördük ki, uzun uzun anlattık, mürşide ulaştıktan sonraki bir safhayı ifade eder. Ve o da üzerimize farz, bütün sahabede gerçekleştirmiş.
Bu aminüsalihat bizi nereye ulaştırıyor? Nefs tezkiyesi. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikiminde ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Ruh teslimine, yani Hakk'a ulaşmaya vasıl ediyor bizi. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Bu vetireyi yaşadığımız zaman biz de başkalarına tavsiye etmeye başlıyoruz. Bu güzelliğin, bu büyük mutluluğun onlar tarafından da yaşanmasını canı gönülden istediğimiz için. Bundan sonraki safhaları, yani fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, muhlis olmayı ve iradenin teslimini Allah-u Teala sabrı tavsiye etmek olarak değerlendirmiş gerçekten. Ancak sabrın sahipleri, yani sabırsızlık afeti yok olduktan sonra kalpleri daha 19 mertebe müzeyyen olanlar ancak sabrı tavsiye edebilirler. Onlar irşat makamının sahipleridir. Bütün sahabenin bu mertebeye geldiğini de gördük. Bunun da farz olduğunu gördük. Fizik vücudun teslimden sonra nefsin teslimi, muhlis olmak ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefae diyor Allah Teala. Onlar emrolunmadılar, Allah'a nefslerinin kalbini müzeyyen kılmış, muhlis olmuş, muhlis olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle, yani Allah'a ulaşmayı dileyerek gerçekleştirmekle emrolundular. Üzerimize farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Ve bu da hakkı tavsiye etmenin ötesi olan sabrı tavsiye etmenin standartları içinde. Ve sabrı tavsiye edebilecek olan özelliğin sahibi olan kişi, irşat makamına iradesini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından tayin edilen kişidir. Görülüyor ki Vel Asr suresi 28 basamaktan oluşan 4 bölüm. İlk 7 basamak, ikinci 7 basamak, üçüncü 7 basamak ve dördüncü 7 basamak. 7 safha, 4 teslim. Vel Asr suresi Kur'an'ın gördük ki gerçekten bütünüdür. Birinci basamaktan 28. basamağa kadar, 28. basamağın bütün boyutlarında kapsamak suretiyle bizlere bütün Kur'an'ı Allah-u Teala Vel Asr suresiyle emretmiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde konumuzu tamamlamayı Allah-u Teala mümkün kıldı. Bu konu gördüğünüz gibi 4 safhada tamamlanabildi. İnsanların amin olmaları, Allah'a ulaşmayı dilemeleri, sonra nefs tezkiyesi yapmaları, amin-i salihat yapmaları, sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp, Hakk'a ulaştırıp, Hakk'ı tavsiye etmeleri, ruhun teslimi, ondan sonra da fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve nihayet iradenin teslimiyle konu tamamlandı. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan inşallah burada ayrılıyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili ve aziz öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a ne kadar çok hamd etsek şükretsek azdır ki bir defa daha bir aradayız. Allah bir defa daha Allah'ı sevenleri bir araya getirdi. Allah'a aşık olanları, gönül dostlarını, can dostlarını Allah-u Teala bir defa daha bir araya getirdi. Sizlerle beraber olmak bilmenizi istiyoruz sevgili kardeşlerimiz. Bizim en mutlu zamanlarımızdır. Çünkü bu süre içinde kendimizi size hasretmenin, sizlerle birlikte olmanın, sizlere Allah'ın merak ettiğiniz her derecesini anlatmanın huzuru, mutluluğu büyük zevki içerisindeyiz. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Eğer sözlerimizi anlayamazlarsa, öğrenemezlerse, büyük kısmının gideceği yer, %90'dan parasının gideceği yer, cehennemdir. Öyleyse sadece bizim ülkemiz için değil, bütün dünya için bir kurtuluş vesilesi bu sohbetleri dinleyebilmekten oluşabilir. İnsanlar Allah'ın ne söylediğinden habersiz yaşıyorlar. Her peygambere Allah-u Teala aynı şeyi emretmiş. Allah'a teslim olmayı, ruhu, veçi, nefsi, Allah'a teslim etmeyi her peygamberlerinde mutlak olarak gerçekleşmiş. O peygamber ve ona tabi olanların hepsi bunu gerçekleştirmişler. Her resimle birlikte gene yeniden yaşanmış peygamber olmayan resimlerle birlikte sonra gene unutulmuş. İşte Kur'an-ı Kerim indirişinden bu tarafa 14 asır geçti. Sevgili izleyenler, dinleyenler, 14 asırda Kur'an-ı Kerim'den, İslam'dan, İslam tarafından büyük parçalar aşağı düştü, burçlar harap oldu ve İslam'dan geriye bir harap eden başka bir şey kalmadı. Bugün İslam'ın 5 şartına rivayet olan ve insanları kurtaracağına inanılan zavallı abi bizleri büyük bir hüzne düşürür. İnsanlar bilmedikleri için 5 tane şartın kendilerini kurtaracağını zannederler ve de bununla oynanırlar. Sonra da cennet yerine cehenneme giderler ve farkında bile değiller ve yaptıklarının. Sevgili kardeşlerim, bu açıdan değerlendirildiğinde bu vazife ağır bir vazife. Allah'ın doğrularını çoğunluğun, herkesin yanlış yaptığı bir ortamda doğruları yanlışlarla değiştirmek gibi bir azınlık için çok büyük bir gayret isteyen bir görev aldık. Öyleyse biz bunun için yaşıyoruz. Onun bir güzel tarafı var. Ne söylüyorsak mutlaka kaydediliyor sevgili kardeşlerim. Bunlar gelecek günlere taşınacak olan bir hazinedir. Kıymeti belki o zaman anlaşılacaktır. Ama önümüzdeki 4 yıl içinde sadece
ise bizim ismimiz değil. Bütün dünya Allah'ın doğrularını anlayacaktır. Ama doğru yaşayabilenlerin sayısı gene çok fazla olmayacaktır her şeye rağmen. Sevgili kardeşlerim, işte o sayıyı Allah'ın dostları kılmak üzere insanları çoğaltmak mevzuunda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim tefsiri de bunlardan bir tanesi. Ve bugün konumuz Bakara Suresinin 137. ayet-i kerimesiyle başlıyor. Kod numarası 1.2.12.2. Kur'an-ı Kerim tefsiri. Bakara Suresinin 137. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Eyyüzbillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe in amenu bi misli ma amentum bihi. Fekat ihteden ve in tevellev fe innema hüm fi şikakim. Fe seyyek fikehümullah ve hüves semî'ül Ali. Allah Teala diyor ki eğer onlar da amenü olsalardı sizin amenü olduğunuz gibi amenü olsalardı yani sizin Allah'a ruhunuzu göndermeyi istediğiniz gibi onlar da ruhlarını Allah'a göndermek istedilerdi, Allah'a ulaştırmak istedilerdi. Muhakkak ki hidayete ererler. Sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala hidayetten bahsediyor. Hidayet üç vücudumuza göre şekillenen üç ayrı teslimi içerir. Ruhumuzun Allah'a fizik vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden yaptığı bir yolculukla ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması işte bu ruhumuzun hidayetidir. Fizik vücudumuzun ahsen olarak Allah'a teslim olması yani Allah'ın bütün emirlerini %100 gerçekleştiren yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik taşıması işte bu da fizik vücudumuzun hidayetidir. Ne zaman nefsimiz de muhtevasındaki bütün afetleri yok ederek böyle bir noktaya ulaşırsa, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olursa, işte o zaman üç vücudumuzda Allah'a teslim olur. Üç vücudumuz da hidayete erer. Hidayet Allah'a teslim olmak demektir. Ruhumuzun, fizik vücudumuzun ve Allah ve nefsimizin Allah'a teslimleriyle gerçekleşir. Birincisi 22. basamakta, ikincisi 25. basamakta, üçüncüsü 27. basamakta tahakkuk eder. Yani üç teslim tamamlanır. Üç hidayet tamamlanmıştır. Ve kişi Allah'a teslim olmuştur. Ve Allah'ın sevgililerinden biri olmuştur. Öyleyse insanlar doğuştan itibaren hidayette midir? Hiç kimse doğuştan itibaren hidayette değildir. Herkes dalalettedir. Peygamberler de bunun istisnası değillerdir. Allah Teala diyor ki Tuha Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde seni de dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse sevgili kardeşlerim
bütün insanlar için başlangıç noktası dalalet. Peki ne zaman dalaletin hidayete adım atarız? Ne zaman mürşidimize ulaşır, önünde bir söküp tövbe edersek? Yapmıyoruz. Mürşidimize ulaşmıyoruz. Ulaşmıyorsak ebediyen dalaletteyiz ve gideceğimiz yer mutlak olarak cehennem. İşte Allah-u Teala diyor ki, eğer onlar yüz çevirirlerse, dönerlerse mutlaka bir ayrılık içindedirler. Bir şüphe içindedirler. Muhalefet içindedirler. Allah sana kafidir. Onlar ne kadar güçlü olurlarsa olsun, o Allah'a hız gelir. Allah sana kafidir. Allah Semî'ül Alîm'dir. Bilen ve işitendir. Semî, işitme, Alîm de Allah'ın bilme hastası. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakalım sevgili kardeşlerim. Hidayet ve dalalet kavramları hakkında bir sonuca ulaşalım. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. 7 grup ayet-i kerime dalalette olanların cehenneme gideceğini söylüyor. Öyleyse ne diyor ayetler beraberce bir bakalım. Kasas 50 birinci ayet. Allah-u Teala diyor ki Habibim, eğer senin Allah'a olan davetine, sana tabi olmaları konusundaki davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de nefsinin hevasına, afetlerine tabi olursa, ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Ya mürşide tabi olacağız veya nefsimizin afetlerine tabi olmuyorsak eğer mürşidimize Allah-u Teala diyor kalanetteyiz. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetimiz gelecek. Kim hidayetçimize yani o hidayeti getirene size tebliğ edene tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar, şakiri olmazlar yani cehenneme de gitmezler. Bu ayet açık bir şekilde hidayette olanların cennete gideceğini kesinleştiriyor. Sahipler cennete gidecek olanlar, şakiler de cehenneme gidecek olanlar. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yetullahi fehüvel mühter hemen yüzlil وَلَنْ تَجِدَى لَهُمْ وَلِيَنْ مُشْهِدًا Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de delaletteyse, hidayete ermek istemiyorsa, onlar için bir veli mürşid, Evliyaullah'tan bir mürşid bulunmaz. Mürşidlerin Allah'ın velisi olacağı, evliyası olacağı bu ayetle kesinlikle kılınıyor. Dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görüyorsun. Onları ilim üzere dalalete bırakırız. Yani onların faydasız ilimleri onların hidayette olduklarını zannettirdi onlara. Ama biz o onların ilimleri gereğince ilimlerine itaat ettikleri için onları dalalette bırakırız. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki işitme hastası o da mühürlüdür. Kalplerindeki basar isimli görme hastasının da üzerinde işaret hastası perde vardır. Beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Allah ümmiler arasında Resul beaz eder. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel
onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Tabiyet yoksa dalalet var kesin. Ali İmran 164. Allah kavimlerin içinde onların arasından birini onlara, onların üzerine, onların başının üzerine nimet olsun diye beyaz eder. Vazifelikler. Onlara Allah'ın ayetlerini okur, anlatır. Onların nefslerini tezkiye eder. Onlara kitap öğretir. Onlara hikmet öğretir. Resul'e tabi olmadan evvel onlar açık bir dalalet içindeydiler. Yedinci ayet-i kerime Arşef 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı şu yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar bu sebeple hidayetçiye tabi olmadıkları için açık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Allah bütün kavimlerde Resul beyaz eder. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsın da Allah'a kul etsin diye. Bir kısmı bu yüzden Allah'a kul olarak hidayete erdiler. Bir kısmının sözlerine dalalet oldu. Yani tabi olanlar hidayete ermişler, olmayanlar dalalete kalmışlar ve üzerlerine dalalet hak olmuş. 10. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Zalike hüdallâhi yehdi men yeşâhi ve men yüdlil femâlehu min hâlin. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki dilediğini hidayete erdirir. Bununla gönderdiği nurlarla. Şimdi dalaletinse hidayet ermek istemiyorsa onlar için bir hidayetçi yoktur buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Bakınız Allah-u Teala kimleri dalalette bırakıyormuş? Kimleri dalalette bırakmak istiyormuş? Dalalette kalmak isteyenleri. İradi yapı bizde ve kurtuluş bize teslim edilmiş. Biz Allah'a ulaşmayı dilersek, hidayet ermeyi dilersek Allah bizi mutlaka hidayete erdiriyor. Eğer dilemezsek hayır. İsyanımız içinde şaşkın bir halde bırakıyor. Niçin? Çünkü hidayete ermeyi dilemeyen insan yeryüzünde fesat çıkaran bir haindir. Allah-u Teala Rahat Suresinin 25. ayet-i kerimesinde onlar Allah'ın Allah'a ulaşmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Ruhsatı keserler. Başlangıçta Allah ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına dair, üç yemlerine dair misak vermelerine rağmen onlar bunu gerçekleştirmezler. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar, Allah'a asi olurlar diyor. Kim fesat çıkarırsa, fesat çıkaran kişi Allah'a asi olmuştur. Allah'a isyan etmiştir. Allah'ın emrini çiğnemiş, başkalarına da çiğnetmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, 10 ayet-i kerime gösteriyor ki eğer bir insan dalaletteyse o mürşidine ulaşmadığı için dalalettedir ve dalalette kalacaktır. Ne olur dalalette kalırsa gideceği yer cehennemdir. Bu 123. ayet-i kerime bize onu söylüyor. Sadece hidayetçimiz, Allah'ın hidayetçisine tabi olanlar dalaletten kurtulurlar.
şahitliği olmazlar, onlar cehenneme gitmezler diyor Allah-u Teala. Açıkça kurtulanların sadece mürşide tabi olanlar olduğunu söylüyor. Araf 178 diyor ki, o galayette olanlar var ya, onlar hüsranda olanlardır. Mümin'in 103 diyor ki, hüsranda olanlar var ya, onlar cehennemliklerdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse galayette olan kişi Allah'ın cennetine giremez. Araf 179, Allah Teala diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İnsanların çoğu cehennem için yaratıldı diyor. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır. Hayvanlardan daha çok dalaletlidirler diyor. Öyleyse insanların dalaleti olduğu bir nokta var. Mürşitlerine ulaşmadıkları nokta. Dalaletteyseler gidecekleri yer cehennem. 3 ayet-i kerime oldu. 4. ayet-i kerime, 4. grup ayet-i kerime Nisa 167, 168, 169. Allah-u Teala diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَطَّ عَلَى الْاَلَنْبَعِي دَا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَطَّ عَلَى الْاَلَنْبَعِي دَا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَطَّ عَلَى الْاَلَنْبَعِي دَا Allah Teala buyuruyor ki, onlar kafirdirler. İnsanları Allah'ın yoluna ulaşmaktan, Allah'ın yoluna girmekten, sırat-ı müstakimden men ederler. Onlar, bu kafirlerin hepsi uzak bir zalalet içindedirler diyor. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor. Başkalarını Allah'ın yoluna ulaştırmaktan men ettikleri için, başkalarına bu imkanı vermedikleri için, onları yollarından saptırdıkları için onlara zulmetmişlerdir. Bu sebeple zalimdirler diyor Allah-u Teala. Allah onların asla günahlarını sevabı çevirmez. Onları mağfiret etmez diyor. Mürşitten ulaşsalardı günahların sevabı çevirecekti. Allah onları asla sırat-ı müstakime, tarik-ı müstakime ulaştırmaz. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte görüyorsunuz ki hidayete ermek, hidayette olmak veya delalette olmak bu kadar kesin hükümlerle Kur'an-ı Kerim'de birbirinden ayrılıyor. Allah razı olsun. Bakara 138, Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sıbkatallahi ve men ahsenu minallahi sıbkaten. Ve nahnu lehu abidun. Allah'ın boyası

Yasin'in 5. katı Beytül Haram. Hacı Ömer'in yapıldığı her Allah'a doğru yola çıkışta mutlaka orada secde edileceği bir süre bekleneceği için her seferinde Hacı Ömer'in yapıldığı bir kesim. Bir üstteki kat, 6. kat. 6. kat, Sıfatullah olma katı. Buz kalıbına benzer bir metreden biraz daha uzun bir nur parçası boşlukta duruyor yerden yaklaşık 4 metre yukarıda. Onun karşısında insanoğulları sıralanmış durumda. Bir ışık çıkartıyor bu nur, beyaz, çok açık yeşil renkte. Bu ışık insanların yüzlerine ulaşıyor, ellerine ulaşıyor, insan ruhlarının onları kendi rengine çeviriyor. İnsanın bunları normal renkteyken o renge dönüşüyor ve devirdiği çatlıyor. Bu çatlayan derilerden bir tedavi metodu uygulanıyor. Renkleri tekrar eski hallerine geliyor. Sonra tekrar aşağı iniyorlar. İşte bir gün bunlardan bir tanesinin derileri çatlamıyor. Yüzüğü o yeşil rengi alıyor ama artık ne elinin ne yüzünün derileri çatlamıyor. İşte bu kişi bu ruh sıfatullah olmuştur. Elbiseleri değiştirmiyor. Ve eline bir kılıç veriliyor. Ve bulunduğu binanın kubbesinden yukarıya doğru yükselip 7. kata ulaşıyor. Fetih kapısına. Bu fetih kapısı önünde 7 tane beyaz mermer merdiven olan, iki tarafında trabzan olan, üstünde bir sağanak bulunan ve iki trabzanın birbirine 7 vakulu bir altın zincirle bağlandığı bir özellik taşıyor. Kapı 4 metre yükseklikte yaklaşık, 1,5 metre genişliğinde yine yaklaşık, üzeri baklava birimli, üzerinde el falan bulunmayan bir altın kapı. Oraya ulaşan kişi zincirin üzerine bir defa vuruyor. Zincir ikiye ayrılıyor, kapı otomatik olarak açılıyor. Ve kişinin ruhu uçarak 7. katın fethi kapısından içeriye giriyor. 7. katın fethi böylece o kişiye nasip oluyor. Bundan sonra sırasıyla kader öcelerini, ömür kitabı, kudret denizini, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salihini, zikir hücrelerini öne sitet-i müntahaya görecektir. Oralarda bir süre kalıp oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Öyleyse bu 6. kattaki sıfkatullah olan sıfkatullah olma olayının gerçekleştiği yere bir defa daha dikkatle bakalım. Dışarısının karanlık olduğunu görüyoruz burada. İçerisi aydınlık. İçeriden dışarıya doğru bu beyaz renkteki açık yeşil ışık yayılıyor. Ama kapıya baktığımız zaman bu kapı normal bir kapı değil. Bu kapı bir insan silüeti şeklinde. Oradan son geçen insan hangi boyuttaysa onun başı, omuzları, kolları ve aşağı doğru inen kesim tamamen o kapıdan geçmiş, kapıda izini tam olarak, çevresel olarak bırakmış. Bu kişiden sonra daha büyük bir kişi o kapıdan geçerse kapı otomatik olarak büyüyor, onun şeklini alıyor. Ve eğer daha küçük biri kapıdan geçerse kapı tekrar küçülüyor, bu sefer de onun şeklini alıyor. Kapı devamlı şekil değiştiriyor. Aslında

0: Kapının kanadı falan yok. Açık. Sadece bir şekil görüyoruz. İçerideki nurun dışarıya sızdığı bir sülüet. Sevgili kardeşlerim, öğrenciler, dinleyenler, burası Sıfkatullah olan mahalledir. Ne zaman ki Sıfkatullah olan sizler Salah nuruna da sahip olursunuz, o zaman Sıfkatullah olma işleminiz tamamlanır. Çünkü Sıfkatullah'ın rengiyle başınızın üzerindeki Salah nurunun rengi aynıdır. Işık verir ve sizi iki defa Sıfkatullah kılar Salah makamı. Sıfkatullah olduğunuz nokta, başlangıç noktası göğün altıncı katıdır. Orada Allah'ın boyasıyla boyanırsınız. Salah nuru ise onun bir Allah razı olsun. Allah Teala ayet-i buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kul etuhaccunena fillahi ve hüve rabbuna ve rabbukum. Ve lena amaluna ve leküm amalukum. Ve nahnu lehu muhlisun. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki onlara de ki diyor Allah hakkında benimle mücadele mi ediyorsunuz? Bizimle mücadele mi ediyorsunuz? O bizim de Rabbimizdir. Sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size aittir. Ve biz onun için ihlas sahibi muhlis kullarız. 139. ayet-i kerimede Allah Teala böyle söylüyor. Yahudiler ve Hristiyanlar, tabii onlardan bir kısmı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la mücadele ediyorlar. Nasıl bugün dünyadaki bütün dinlerin mensuplarının çok büyük bir kısmı aslında Allah'a teslim olmayı unutmuşlarsa, orada Mekke'de yaşayan Hristiyanların ve Yahudilerin de aralarında ne yazık ki büyük kısım gene bugünkü gibiydi. Nasıl İslam'ın bugün büyük bir kısmı Allah'ın kurtuluş yoluna ulaşamamışsa, sadece İslam olduklarını zannediyorlarsa, o devirde de aynı olay vardı. Yahudilerin içinde de, Hristiyanların içinde de tasavvufu yaşayan, yani İslam'ı yaşayan bir grup mevcut olmasına rağmen ki onlar Kur'an-ı Kerim'in daha öteki safhalarında size birer birer açıklanacak Allah-u Teala tarafından çok net olarak onların da İslam'ı yaşadığını göreceksiniz. Burada Allah-u Teala Yahudilerden ve Hristiyanlardan o kurtuluş reçetesini tatbik etmeyenlerden bahsediyor. Yani Allah'a teslim olmayanlardan bahsediyor. Onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söyledikleri kendi peygamberlerinin tabi oldukları, mesela Yahudilerin tabi oldukları Hazreti Musa'nın söylediklerine aynı olmasına rağmen, Hazreti İsa'nın söyledikleriyle aynı olmasına rağmen aradan yüzlerce sene, belki 1000 seneden fazla, 2000 seneden fazla zaman geçtiğine göre Hazreti böyle bir dizayn söz konusu. Alo. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bir olgu ile karşı karşıyayız. Allah-u Teala'nın indinde her şey en güzel standartlarda olması gerekirken, her şeyin negatif bir örtüye bölündüğünü görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn söz konusu ki, burada Allah'ın mutlak kurtuluş reçetesi son derece kolay bir şekle bağlanmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun mutlaka Allah'ın cennetine gideceği söyleniyor. İki ayet evvel Allah-u Teala'nın söylediği gibi, onlar da amin olsalardı, Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mutlaka hidayete ererlerdi diyor Allah-u Teala. İşte bundan haberdar olmayan insanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle mücadele ediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir tane Allah vardır, o bizim de Allah'ımızdır, sizin de Allah'ınızdır. Öyleyse bizim amellerimiz bize aittir. Çünkü bizi kurtaracaktır. Sizin amelleriniz de size aittir. Ama onlar sizi kurtaramayacaktır. Biz Allah'a karşı ihlas sahibi olmuş. Yani daimi zikrin sahibi olanlar. Sahabeden bir kısmı ve Peygamber Efendimiz sahabeden bu ayetlerin muhtevası içerisinde daimi zikre ulaşmışlar ve nefslerindeki bütün afetleri yok ettikleri için muhlislerden olmuşlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dinde bir olgu var. Öyleyse dizaynı ona göre Allah-u Teala'nın kurduğunu görüyoruz. Bir kurtuluş her zaman mevcuttur. Yeter ki insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırmayı üretsinler. Sevgili kardeşlerim, aynı handikap bugün İslam'ın yüzdesinden fazlasını kuşatmış durumda. İnsanlar, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına, İslam'ı yaşadıklarını iddia edenler şiddetle karşı çıkıyorlar. Allah-u Teala'nın 11 defa üzerimize farz kıldığı ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma konusuna İnsanlar şiddetle karşı çıkıyorlar ve bizimle mücadele ediyorlar. Tıpkı 14 yıl evvel sahabeyle mücadele ettikleri gibi bugün de bizlerle mücadele ediyorlar. Söyledikleri her şey yanlış. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceğini söylüyor. Mürşidi reddediyorlar. Peygamberden sonra artık mürşid gelmez diyorlar. Allah-u Teala'ya mürşidine ulaşamayanın zalalette olduğunu, kafir olduğunu, gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyorlar. Ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmak mümkün değildir diyorlar. Bütün sahabe bunu yapmışlar. Allah-u Teala üzerimize 11 defa farz kılmış, reddediyorlar. Ve bütün insanlar bu istikamette bir dizaynın içinde negatif bir dizayn, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmek istemiyorlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmek istemiyorlar. Böyle bir düzen söz konusu sevgili kardeşlerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzende ulaşmamız lazım gelen şey Allah'tır. Ve Allah ona ruhumuzu ulaştırarak teslim etmemizi, fizik vücudumuzu ve nefsimizi ahsen kılarak Allah'a teslim etmemizi üzerimize farz kılmış. İslam olmak, teslim olmak demek ve insanlar teslim olmanın tesisinden bile haberdar olmak için bir din öğretimiyle meşguller. Ama elimizdeki 4 yıl içinde bu konu kesinlikle onlar tarafından öğrenilecektir sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler. Onun bu başlangıç seviyesinde öğretisi içindeyiz. Allah razı olsun. Bakara Suresinin 140. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Em tekulune inne İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e ve Esfata kânû hüden ev nasara kul e entüm alemu emillah ve men ezzemu mimmen keteme şehadeten indehu minallah ve mallâhü bi gafilin amma tâmelûn. Allah Teala buyuruyor ki yoksa diyor siz o zaman İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları Yahudi veya Hristiyan mı idiler diyorsunuz? Hristiyandılar mı diyorsunuz? Peki sizler mi daha iyi biliyorsunuz? Yoksa Allah mı daha iyi biliyor? Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup da, onların torunları da hepsi Hazreti Musa'dan çok çok evveldir. Öyleyse onların Hazreti Musa'nın dilinde olmaları söz konusu değil, Hazreti Musa'nın Hazreti İbrahim'in dilinde olması söz konusu. Allah Teala burada açık bir ifade kullanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in dinindendir. Bütün peygamberler de Hazreti İbrahim'in dinindendir. Allah'ın sadece bir tek dini vardır. Allah'a teslim olmak. Ve gördük ki bir evvelki anlatımda gördük ki bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber. Gördük ki Hazreti İsmail'de, Hazreti İbrahim'de, Hazreti Yakup'ta, Hazreti İshak'ta, Hazreti onların torunları da Hazreti Musa'da, Hazreti İsa'da hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ve gördük ki sahabe de Allah'a teslim olmuş. Öyleyse hepsi Allah'a teslim olanlardı. Ve teslim olmak işte asıl olan budur. Öyleyse Allah'ın bir tek dini vardır. Allah'a teslim olmak. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olmuşlardı. Bütün resuller, peygamber olmayan resuller ve onlara tabi olanlar, onlar da hepsi Allah'a teslim oldular. Ve Allah'a teslim olanlar, onlar eğer selam makamına ulaşmışlarsa mutlaka selam makamının sonunda Allah'a kul olmayı bitirip de köle olmayı başardıkları zaman Allah'a teslim olmuşlardır. Allah Teala'nın son ifadesi şöyle. Allah'ın katındaki şahitliği gizleyen, Allah'ın katında Allah'a şahit olmayı, Allah'ın zatını görmeyi, görmek mümkünken Allah görünmez diyerek Allah'ın katındaki şahitliği gizleyen kimseden daha zalim kim vardır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Salah kademesi 7 mertebeden oluşur. Birincisi, tövbe-i nasuhu gerçekleştirmektir. Allah-u Teala tarafından davet edilir, kişi tövbe-i nasuhu gerçekleştirir. İkincisi, Allah'ın o kişiye salah nurunu vermesi ve onun sıfatullah olmasını tamamlaması halidir. Üçüncüsü, Allah'ın o kişinin günahlarını örtmesi mükafatıdır. Dördüncüsü, o kişinin irşada ulaşmasıdır. Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabe için diyor ki, bütün gelecek nesillere ibret olmak üzere diyor ki, işte onlar irşada ulaşanlardır diyor sahabe için. Hepsi irşada ulaşmışlar ve Allah'ın temel emri de bu. Mümin olmak ve irşada ulaşmak. Bakara 186 Ucibu davetet da'i izâ te'ani fel yestecihu li ve yu'minu bi le'allehum yâşudûn. Bize dua ettikleri takdirde onların dualarına, dua edenin duasına, davetine icabet ederiz. Ama bir şartla diyor Allah-u Teala, onlar da bizim davetimize icabet etmeleri şartıyla, mümin olmaları şartıyla ve böylece irşada ulaşmaları şartıyla. Öyleyse kişinin amin olmasından başlayarak irşada ulaştığı noktaya kadar geçen devre içerisinde Allah'ın davete icabet yüzdesi devamlı büyüyecektir. Ve Allah en güzeli nasip edecektir kullarına. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bütün insanların mutluluğunu istiyor. Ve bu ayet son derece açık bir biçimde Allah'ın zatının görüleceğini bütün insanlara ispat ediyor. Bir kısım insanlar diyor, dilediler. Allah'ın katında Allah'ın şahadeti vardır. Allah görülür. Ama onlar bunu inkar ederler diyor. Onlar zalimlerdir diyor. Şimdi size Salah'ın 4 kademesini söyledik. 4. kademede kişi irşada ulaşıyor. İrşad etmek yeteneğinin sahibi değil ama kendisi irşada ulaşmış. İşte bundan sonra kişi irşat makamına alınacak veya alınmayacaktır. Çünkü Allah-u Teala bundan sonra kişiye bırakmış talebi. Eğer kişi Allah'a kul olmakla yetinmeyecekse, bu noktaya kadar kişi Allah'ın kuludur. Ruhunu ve içini ve nefsini Allah teslim etmiş ve Allah'ın en üst seviyedeki kulu olmayı başarmış irşada ulaştığı an. Ama eğer yetmezse bu kişiye, Allah'ın kul olmanın ötesine geçmek isterse, ubudiyeti aşmak isterse kişi, Allah'a köle olmayı dilerse, o zaman talepte bulunacaktır Allah Teala'dan. Ya Rabbi, ben sana kul olmanın ötesine geçmek, sana köle olmak istiyorum. Böyle bir talepte bulunursa Allah Teala onun iradesini önce bağlar. Salah'ın 5. mertebesi, ondan sonra da iradesini ref eder. 6. mertebe, kişi bu 2 mertebede Rabbini kesin ve net olarak görür. Allah'ın katındaki şahadet böylece gerçekleşir. Allah'a şahit olma, Allah'ın zatını görerek Allah'a şahit olma, müşahit olma. Sevgili kardeşlerim, Türkçe'de şahit kelimesi, şehit kelimesi, müşahit kelimesi aynı kökten geliyor. Ama başka insanlarda farklı ifadeler kullanılmış. İngilizce'de witness, şahit olduğu halde şehadet eden observer olarak geçiyor. Şehadet observatör olarak geçiyor. Ama şahitlik meselesi de witness oluyor. Öyleyse burada farklı bir dizayn var. Allah'ın zatını gören herkes Allah'ın görülebileceğine şahitlik edenlerdir. Yetmez. İnsanlar okudukları metinlerde bunu görür de gizlerlerse o zaman bu ayetin muhtevasına girerler. Allah'ın katındaki Allah'ın görülmesi söz konusuyken bunu gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala burada. Zuhruf suresinin 86. ayet suresinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allah'ın katındaki şahadeti gizleyenden daha zalim kim vardır? İşte Bakara suresi 140. ayet-i kerime. 140. 140. Allah'ın katındaki şahitliği, şehadeti gizleyenden daha zalim kimdir diyor Allah Teala. Kim vardır diyor. Ve şöyle bitiriyor Allah Teala. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Bakara suresi 141 ayeti kerime, 141. ayeti kerime Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Tilke ümmetün kat halet leha ma kesebet ve leküm ma kesebtum ve la tüselüne amma kânû yâminûn. İşte onlar bir ümmetti ki geldiler ve geçtiler. Onların kesbettikleri şeyler, kazandıkları şeyler kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Onların yapmış olduklarından size sual olunmaz. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, her insan sadece kendi kazandığı ve kaybettiği şeyler sebebiyle sorumlu tutulur. Başkalarının yaptıklarından sorumlu değildir. Ama ne zaman bir insan kendisi dalalettedir, Allah'ın yoluna girmemiştir ama başkalarının da Allah'ın yoluna girmesini engeller, yasaklar, buna mani olur, o zaman o kişi başkalarının yaptıkları negatif faktörlerden bir pay alır. Onların kim başka insanların dalaletine sebebiyet verirse, dalaleti olanların kaybettikleri derecelerden dalalete sebebiyet veren de pay alır diyor Allah Teala. Çünkü onlar Allah'ın lanetine muhatap olanlardır. Kim sadece kendi günahları sebebiyle cehenneme giderse onlar kendi günahlarının misliyle cezalandırılırlar. Ama kim başka insanların helalette kalmasına, cehenneme gitmesine sebebiyet vermişse onlardan sorumludur. 142. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Seyekulü sufahâyü minen nâsi mâ vallâhüm an kıbletihim milleti kânü aleyhâ. Kul lillahil meşriku vel magribu. Yeyti men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakim. İnsanlardan sefih olanlar diyeceklerdir ki onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? De ki doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, sefih olanlar kimlerdir? Manayı yakalayamayanlar, kulaklarına bakıyor olanlar, manayı idrak edemeyenler, kalplerinde ekinlik olanlar. O anlayamayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için anlayamayanlar böyle derler. Acaba onları bu Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de onun sahabesini evvelden Mescid-i Aksa'ya dönük olarak namaz kılarlarken şimdi Mescid-i Haram'a çeviren nedir? Hangi yanlışlıktır? Allah Teala diyor ki, de ki doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. O dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. İşte sırat-ı müstakimden Allah'ın muradı ne burada? Orada sırat-ı müstakim üzerinde 5. katta Kabe'nin aslı var. 4. katta da Mescid-i Aksa'nın aslı var. Asıl hac Allah'ın yolunda yapılır. Hac-ül Ekber'dir. Allah'a doğru seyrisülükte olan bütün ruhlar her seferinde 5. katta mutlaka secde edeceklerdir. Ve Mescid-i Haram'da secde etmiş olacaklardır. Böylece hac-ül Ekber'i gerçekleştireceklerdir. Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Kimdir Allah'ın diledikleri? Sırat-ı müstakime ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenleri Allah da sırat-ı müstakime hiçbir zaman ulaştırmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onları kendisine ulaştırmayı dilemez. Öyleyse bariz bir farklılık vardır insanlar arasında. Ve bu dizayn içerisinde muhteva kazanır Allah'ın açıklıkları. Ne zaman ruhumuz bizden ayrılır da Allah'ın...
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed eyyidu billahi minneşşeytanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. İyâke na'udu ve iyâke nestaîn. Tellezzina enamte aleyhim gâlemâ. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Ve dilediğimiz bir tek şey var. Hepinizin mutluluğu. İşte mutlu olmak nasıl bir olaydır? İnsanlar nelere sahip oldukları zaman mutlu olurlar sualiyle nelere sahip olarak mutlu olacaklarını zannederler suali ayrı cevaplar ifade ediyor gibi görünüyor. Oysa ki ikisi de ikinci sualin cevabıdır. Nelerle mutlu olacaklarınızı nedir insanlar? Çünkü biliyoruz ki çok param olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum diyen milyonlarca insan gösterilebilir. Belki milyarlarca insan. Ama kazın ayağı hiç öyle değil sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak bir para işi değil. Mutlu olmak bir sulh ve sükun işi. Mutlu olmak bir ilişki. Allah ile olan ilişkilerin bir muhasalası, bir sonucu. Allah ile ilişkileriniz ne alemde? Ya da başka türlü soralım, Allah sizi seviyor mu? Siz Allah'ı seviyor musunuz? Ne kadar seviyorsunuz? Kendinize ayırdığınız zamanla Allah'a ayırdığınız zaman arasında nasıl bir ilişki var? Allah'a ayırdığınız zaman zikire de verilen bir sembolle ölçülür. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek zikrullah'tır. Allah'ın ismini zikretmektir, tekrarlamaktır. İşte mutluluğun anahtarı orada sevgili kardeşlerim. Zikrullah bir anahtardır, mutluluk kapısını açar. Ne kadar zikrederseniz o kadar süre mutlusunuz. Zikrettiğiniz zaman sizinle Allah-u Teala arasında muhteşem bir bağlantı kurulur. Zikriniz Allah'ın indinde, anında işitilir. Ve seviyenize göre iki tür muhteva taşır olay. Bir, Allah'a ulaşmayı falan dilememişsinizdir. Allah, Allah diye zikrediyorsunuz. Bu size hiçbir şey sağlamaz. Allah'ın katından göğsünüze ne rahmet gelir, ne faz, ne selamat. Birinci alternatif bu. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insan için zikretmek ona hiçbir şey kazandırmaz. Bir başka ifadeyle Allah'ın katından o kişinin göğsüne, kalbine hiçbir şey ulaşmaz. Peki kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama mürşidine ulaşmadı. Allah Allah diye zikir yapıyor, ne olur? Bu kişilerin de Allah-u Teala'nın tesiri onun görmeyen, işitmeyen ve idrak etmeyen hüviyetteki hastalarını ve uzuvlarını irşat makamının sözlerini işiten ve idrak eden irşat makamını da irşat makamı olarak gören bir hüviyete döndürür Allah-u Teala. Her Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de bu işlemi mutlaka gerçekleştirir. Allah-u Teala bir defa insanların %90'dan fazlasını seçer. Onlar Allah'a ulaşmayı dilesinler de ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. Ama bu seçilen insanların gene %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler. Çok küçük bir kesim Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte onlar eğer değişime uğramazlarsa, vazgeçmezlerse Allah'a ulaşmayı dilemekten mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah'a mülaki olmayı diledikleri anda zaten ilk mutluluk işaretlerinin sahipleridir. Onlar o andan itibaren mutluluğu yaşamaya başlarlar. Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Allah'ı Semî'ün Alîm. Allah işitir ve bilir. Sevgili kardeşlerim, Allahü Basîrül İbâd, Allah kullarını görendir. El-Basîr hastası, Allah'ın görme hastasıdır. Allah görür. Görür, işitir ve bilir. Ne yaparsanız anında Allah-u Teala ondan haberdardır. Hiçbir şeyinizi, kalbinizdeki düşünceler de dahil olmak üzere, hiçbir şeyinizi Allah'tan saklayamazsınız. O her şeyi bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk adı verilen bir müessese kendini hissettirmek için her zaman hazırdır. Eğer Allah ile ilişkiniz yoksa, asıl ifadesiyle Allah'a mülaki olmayı dilemediyseniz, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediyseniz, hiçbir şekilde sevgili kardeşlerim mutlu olamazsınız. Dünyadaki en zengin kişisiz olsanız, Karun kadar paranız olsa hiçbir şey yazmaz mutluluğunuz konusunda. Dilediğiniz parayla satın alabilecek her şeye sahip olmak sizin için bir şey ifade etmez çünkü paranız var. Onu alabileceğinizi zaten biliyorsunuz. Size bir sual sorayım. Çok fakir bir adamın oğluna bir bisiklet alması ile çok zengin bir adamın oğluna bir araba alması halinde kendisine bisiklet alınan çocuk mu daha çok sevinir yoksa otomobil alınan çocuk mu daha çok sevinir? Ne dersiniz? Cevap çok açık olarak geliyor. Bisiklet alınan çocuk daha çok sevinir. Onun gözünde bisiklet dünyadaki en değerli hediyedir onun için. Çünkü babasının o bisikleti alabilecek kadar parası olmadığını o çocuk biliyor. Ama diğer çocuk babasının kendisine en lüks marka araba alabilecek pozisyonda olduğunu biliyor. O ana kadar ona öyle hediyeler almış ki otomobil de onun yanında herhangi bir hediyeden farklı değil. Ama bisikletle arabayı karşılaştırdığınız zaman aralarındaki değer farkı mukayese kabul etmez derecede büyük. Fakat insanlar çevre şartlarına göre mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mutlaka Allah ile olan ilişkilerin bir ürünüdür. Eğer bir insan Allah ile ilişkide değilse, Allah'a ulaşmayı dilememişse, dilemeden ilişki kurulamaz, o kişi mutlu olamaz. Alimlerimizin ya da ehl-i sünnet vel cemaat alimlerinin en büyük hatası, Allah'ın dininin temel özelliklerini ref etmeleridir. Ortadan kaldırmaları, yok etmeleridir. Farkına bile varmadan şeytan insanları Allah'ın o kişileri mutlu edebileceği davranış biçimlerinden mutlaka mutsuz olacakları bir dizayna ulaştırmayı başarmış. Korkunç zeki bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu korkunç zeki mahluk milyarlarca şeytanla beraber çalışıyor. Herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Bazen birkaç şeytan. Ve hepsi de iblise bağlılar. Hepsinin müşterek özelliği bütün insanları cehenneme ulaştırma. Bunun için her türlü yalanı söyleyebilirler. Daha kötüsü mü? Daha kötüsünü ne düşünürseniz onu bilirler. Ve sizi o düşündüğünüz standartlar içerisinde düşüncelerinizi esas alarak hep mutsuzluğu yaşamanız gereken olaylara sürüklemek isterler. Biliyorsunuz nefsiniz başlangıçta afetlerle dolu, ruhunuzda hasletlerle. Sevgili kardeşlerim, afetlerle dolu olan nefsiniz hep Allah'ın emirlerine itaatsizlik etmek ister. Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemez. Yine o nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek ister. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bütün insanları mutsuz edecek olan şey de bunun arkasından oluşur. Çünkü insanlar kendi iç sesleri zannederek şeytanın söylediklerinin yerine getirilmesini gerçekleştirirler. Kendi düşüncelerinin o olduğu zannındadırlar. Ve de düşüncelerindeki hedefi gerçekleştirdiklerini zannederler. Arkasından da hep sukutu hayal ile karşılaşırlar. Hayal düşmesiyle. Hayalen bir huzursuzluk yaşamakla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın Allah-u Teala sizleri mutlu olasınız diye yarattı. Onun istediği şey sizlerin sadece mutluluğu yaşamanız. Bunun için de çok basit bir yol izlemeniz gerekli. Bir, Allah-u Teala neleri emretmişse onları gerçekleştireceksiniz. İki, yasak ettiği fiilleri de işlemeyeceksiniz. Eğer Allah'ın emrettiklerini gerçekleştirmez iseniz, o zaman Allah-u Teala size azap eder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerseniz gene azap eder. Arkadan da ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir. Siz hep huzursuz ve mutsuz bir insan olursunuz. Ama ya siz Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir yapıya kavuşursanız, o zaman Allah-u Teala size mutluluk verir, ruhunuzda nefsinize huzur verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden kendinize zulmediyorsunuz? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek. Neden kendinize zulmediyorsunuz? Asla Allah'ın emirlerini yerine getirmeyerek. İşte böyle bir ortamda hepiniz için söz konusu olan şey güzellikleri yaşamaktır. Bu Allah'ın emirlerine itaat ettiğiniz sürece mutlaka tahakkuk eder. Yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz sürece mutlaka devam eder. Ama etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın ki onlar hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek ve emrettiklerini yerine getirmeyerek mutsuz olurlar. Özellikle insan ilişkilerinde ne zaman nefsinizin sesini dinleyip de bir başkasından üstün olmak talebiyle, üstünlük taslayarak onu küçültmeye çalışırsanız, arkasından bir huzursuzluk yaşarsınız. Kendinizi yüceltmeye çalışırsanız, ondan üstün olduğunuzu ispat sadedinde, gene arkadan sıkıntı çekersiniz. Allah-u Teala ve ruhunuz, doğruları ve yanlışları en iyi bilenlerdir. Allah ruhunuza, ruh da zaten Allah'ın ruhu, bütün istikametlerde size azap etmesi için, size huzursuzluk vermesi için açık bir kapı bırakmıştır. Ruhunuz da Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Ne zaman mutlu olursunuz? Ne zaman yaptığınız bir iş, bir fiil, bir hareket, söylediğiniz bir söz başkalarını mutlu ederse, o zaman siz de mutlu olursunuz. Ne zaman başka birisinden sevineceğiniz, hoşunuza giden bir söz işitirseniz, gene mutlu olursunuz. İşte başkalarına yanlış davrandığınız zaman, onların kalbini kırdığınız zaman, onların size mutluluk verecek olan bir davranış biçimini sergilemesini önlemiş olursunuz. Niçin başkasına kötü davranırsınız? Kötü niyetli olmadığınızı esas alıyoruz. Başkası size kötülük ettiği için. İşte tasavvuf orada başlar. Size kötülük edene de iyilik ettiğiniz zaman tasavvufun gereğini gerçekleştirmiş olursunuz. Tasavvufun gereği nedir? Kur'an'ın gereğidir. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi mutluluğu yaşadılar. Onlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorlardı. Yasak ettiği fiilleri asla işlemiyorlardı. O zaman mutluydular. Belki de onlar kadar birbirini seven bir nesil bir daha oluşamayacak. Bunu da normal karşılamak lazım. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberdi, nebiydi. Ondan sonra son nebi olduğu cihetle asla nebi gelmeyecektir, peygamber gelmeyecektir. Biz ve bizim gibi olanlar sadece Resulüz. Yani Allah'ın haberlerini ulaştırmakla görevli olanlar. Şu anda dünya üzerindeki bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü mutlaka yaşıyor. Onların dilleriyle onlara Allah'ın öğretisini öğretmek için yaşıyor. Ve ona yakın olanlar onun gibi mutlu olanlardır. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluğunuzu sağlayan husus sizin davranış biçimlerinizi Allah'ın emirlerine paralel bir hüviyete sokmak ve yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete sokmak, yasak ettiği emirlere ters bir hüviyete sokmak. Yasak ettiği emirler neyse onlara karşı terssiniz. Onları asla gerçekleştirmeyen birisi. Onlara kapılarınız kapalı. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, onlara kapılarını açan bir hüviyet kazandığınız zaman o zaman mutluluğu yaşarsınız. Çünkü her olay Allah'ın bir emrini yerine getirdiğiniz için sizi mutlu edecektir. Yasak ettiği bir fiili işlemeniz için şeytan karşınıza fırsat çıkardığı halde onu işlememek dolayısıyla mutlu olacaksınız. Ama hep mutlu olacaksınız. İnsanlar neden mutsuz? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorlar. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Allah'ın emrini yerine getirmeyen kişiye Allah azap ediyor. Ruhta huzursuzluk veriyor. Yasak ettiği fiilleri işleyenlere de Allah sıkıntı veriyor, mutsuzluk veriyor, azap ediyor onlara. Ruhta nefse huzursuzluk veriyor. Sevgili kardeşim, sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda Allah'ın sizden istediği şey eğer sadece mutluluksa ve sadece sizin davranışlarınızla oluşacaksa bu, bir de başkalarının size karşı olan davranışlarındaki reaksiyonunuzla gerçekleşecekse, onlara karşı onların size tesir eden olayları karşısında onlara olan davranışınız, işte her şey bu minval üzere gerçekleşir. Sadece iki taraf vardır. Siz ve etrafınızdaki herkes. Bir taraf sizsiniz, ikinci taraf herkes. Aranızda bir bileşik kapılar usulü ilişki söz konusudur. Ne zaman siz birisine bir kötülük ederseniz, etrafınızdaki insanlardan o değil ama başkaları o kötülüğün paralelinde size bir kötülüğü ulaştıracaklardır. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Men, dakka, dukka. Çalma kapını, çalarlar kapını. Kime bir kötülüğü dokunmuşsa etrafınızdaki insanlardan birilerinden size ona benzer bir olay mutlaka ulaşır. Bu Allah'ın kanunudur. Başka birisine kötülük ettiğiniz zaman evvela Allah size azap eder, bunun için üzülürsünüz. Sonra ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir. Bunun için üzülürsünüz. Yetmez. Bir de etrafındaki insanlardan birisi size ona benzer başka bir olayı o farkına bile varmaksızın tatbik eder. Eşitlik mutlaka sağlanır. Nasıl birleşik kaplarda bir kabın seviyesi neyse, ikinci kaptaki seviye de aynıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu güzellik içinde mutlu olmamak niye? Neden? Allah Teala bize neyi emretmişse onu yapmıyoruz. Ne demiş Allah Teala? Zikir yapacaksınız. Eğer daimi zikre ulaşırsanız o zaman mutsuzluğa bütün kapılarınızı kapatmış olursunuz. Neden? Çünkü her an Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz veya dilinizi de kımıldatmadan kalbinizin sesine paralel iç sesinizle Allah kelimesini söylüyorsanız ve Allah'a ulaşmayı deneyip de tabiyetinizi de gerçekleştirmişseniz o zaman size Allah'ın katından zikir yaptığınız sürece Allah, Allah, Allah, Allah dediğiniz sürece devamlı olarak rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir göğsünüze. Eğer tabiyetiniz gerçekleşmişse o zaman göğsünüzden kalbinize Allah Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde bahsettiği yolu açmıştır. Göğsünüzü yarmıştır, şerh etmiştir. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmıştır. Ve Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden o yolu geçerek kalbinize ulaşır. Tabi olduğunuz zaman Allah-u Teala'nın bir başka hediyesini daha alacaksınız. Kalbinize Allah iman kelimesini yazacak. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. O zaman diyor Allah-u Teala onların kalplerinin içine imanı yazarız. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Eğer kalbinizin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazmışsa ki mürşidinize tabi olmadan evvel yazılmaz. Önce Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Üçüncü basamaktasınız. Sonra Allah Teala sizi işiten, gören ve idrak eden bir hüviyete getirir. Hem gözlerinizi açar, hem görme hastanızı, yani basiretinizi, hem kulaklarınızı açar, hem işitme hastanızı, sem'i hastanızı, hem kalbinizi açar, hem kalbinizdeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar ve siz bu 7 tane Furkan'la irşat makamını irşat makamı olarak gören, İrşat makamı olarak onun sözlerini dinleyen, irşat makamı olarak emirlerini yerine getiren ve de onun söylediklerini kalbine indirerek ihbat vasıtasıyla idrak eden bir hüviyete kavuşursunuz. Ama daha tabiyetiniz yok. Onun için bu kademede zikir yaptığınız zaman bu zikir sizin kalbinize Allah'ın katından henüz bir şey getirmez. Ne zaman getirir? Ne zaman mürşidinize tabi olursanız, tabiyetten sonra Allah kalbiniz içine iman yazar.

Ve bundan sonra sizi mürşidinize ulaştırır. Tabiyetinizle beraber devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir. Sizin ruhunuza der ki Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Ruhunuz vücudu terk ederek ait olduğunuz kimin kime tabi olduysanız onun dergahına ulaşır. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. İşte böyle bir ortam söz konusu. Bu noktada kalbinizin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazar. İman kelimesinin yazılması sizin nefs tezkiyeniz ve tasfiyeniz için son derece önemli bir konudur. Nefsinizi tezkiye edebilmeniz için en az %51 nurla doldurabilmeniz için mutlaka bu handikaptan geçmeniz lazım. Handikap nedir? Şeytanın size sakın Allah'a ulaşmayı dileme. Allah'a ulaşmayı dilersen çok rahatsız olursun. Çok rahatsız bir hayata girersin. Sıkıntı duyarsın. Sakın böyle bir yanlışlığı yapma diye şeytan ve avanesi devamlı sizi kontrolleri altına almaya ve Allah'a ulaşmayı dilememeye davet etmişlerdi. Buna rağmen siz Allah'a ulaşmayı dilediyseniz onlara ilk tekmeyi attınız demektir. İlk çelmeyi taktınız demektir. 1-0 galipsiniz. Mürşidinize ulaşmanız ikinci başarınız. 7 safhada 7 başarı göstereceksiniz. Ne olur tabiyetinizde kalbinizin içine iman yazılır ve başınızın üzerine devrin imamı gelir. O zaman zikir yaptığınızda Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaptığınızda Allah'ın katından gelen rahmetle fazıl ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizdeki iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Bu manyetik alan kalbinize ulaşan rahmet, fazl ve salavat isimli üç nurdan bir tanesine duyarlıdır. Fazıl. Nefsinizin kalbine gelen fazıllar iman kelimesi tarafından kendisine çekilir ve nefsinizin kalbi nurlar tarafından işgal edilmeye başlar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O zaman her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye söylemek, bu ifadeyi kullanmak size ait olacaktır. Pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak gelecek içinizden. Allah-u Teala'nın size verdiği bu yüksek seviyede mutluluk sebebiyle. Nefsinizin kalbindeki nurlar, fazıllar giderek artar. %7'yi bulduğu zaman sizden mürşidinize tabi olduğunuz gün ayrılan ana dergaha ulaşan ruhunuz birinci kata çıkma hakkı kazanır. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkacaktır. Neticede 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaştığı zaman ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda evliya olan siz, orada ruhunuz Allah'a ulaştığında ermiş evliya olursunuz. Çok müstesna bir olay. Dilemeyen hiçbir zaman, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ermiş evliya olamaz. Neden istisna diyorum? Çünkü insanlar hala Kur'an hakikatlerinden habersizler. Din camiasının kendilerine öğrettiği, onları da ehli sünnet vel cemaat alimlerine öğrettiği,

Bir öğretinin hudutları içinde ilim öğrenmektedirler. Bu öğrendikleri ilimde Allah'a milaki olmayı dilemek mevcut değil. Bu öğrendikleri ilimde mürşide ulaşıp tabiyet mevcut değil. Ruhu Allah'a ulaştırmak mevcut değil. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek mevcut değil. Nefsi Allah'a teslim etmek mevcut değil. İrşad olmak mevcut değil. İradeyi de Allah'a teslim etmek suretiyle irşad makamına, irşada memur ve mezun kılındığın emriyle tayin edilmek mevcut değil. İslam'ın 7 safhasının ve 28 basamağının hiçbirisini yaşamamaları söz konusu. Hiçbirisi demek de şunu kastediyoruz. Birinci basamakta olayları insanlar yaşar, herkes yaşar, onlar da yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Kendilerine isabet eden musibetlere karşı davranış biçimlerini ortaya koyarlar. Bu noktada seçilirler. Sadece seçilenlerden küçük bir kısmı, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. Geri kalan insanların %90'ı zaten seçilmemiştir. Affedersiniz. %90 insanların seçilmiştir. %90'dan fazlası onlardan, o seçilenlerden, genel seçilenlerin %90'dan fazlası Allah'a mülaki olmayı dilememiştir. Ne olur? Dilemedikleri için gidecekleri yer, seçilmelerine rağmen, dilemek imkanı onlara açılmasına rağmen gidecekleri yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz size? Allah Teala'nın sizleri, hepinizi ne kadar çok sevdiğinden bahsetmek istiyoruz. O kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz, ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Onlar sana nasıl ermişlerse, ruhları da sana ruhlarını sana nasıl ulaştırmışlarsa, ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, ne olur beni de ermiş evliyandan kıl. Ben de sana ruhunu ulaştırmış, ermiş bir evliya olmak istiyorum. Veya diyorsunuz ki, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İkisi de netice itibariyle aynı şeydir. İşte bu Allah'a münip olmaktır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumusulat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a, yani ruhunu ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişi Allah'a karşı takva sahibi olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müessesenin gemisinin İskeleden demir alması ve mutluluk limanlarına doğru yola çıkması böyle başlar, bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ve olaylar kendi kendine gelişir. Evet, kendi kendine. Sizin iradenizin dışında. Siz o güne kadar namaz kılmayı sevmiyor olabilirsiniz. Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı dilediğiniz güne kadar siz namaz kılmayı sevmeyebilirsiniz.
Oruç tuttuğunuz zaman korkunç açlık hissedebilirsiniz. Zikir yapmak umurunuzda bile değilse, size bir zevk vermiyorsa ki mümkündür, olabilir. Ve de Allah'ın ibadetleri sizi etkilemediği gibi pozitif istikamette size bir yük gibi geliyorsa, bunların hepsi gayet tabidir, gayet normaldir. Allah'a mülaki olmayı dilemeden evvel. İşte ya Rabbi, ben senin ermiş evliyandan olmak istiyorum. Beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu kabul buyur. Ben de ruhumu sana ulaştırmış olan bir ermiş evliya olayım. Talebiniz ya gerçekten şuradan kalbinizden yapılan bir taleptir. O zaman Allah Teala onu mutlaka kabul edecektir. Veya dilinizle söylediğiniz, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Çok istiyorum ha. Demeniz Allah için bir şey ifade etmez. O eksik bir taleptir. Talebin tamamiyete ermesi mutlaka kalbinizin onu istemesine bağlıdır. Bu sebeple Allah Teala hep onu söyler. Allah kalbinize bakar. Dilinize değil, ağzınızdan çıkan sözlere değil, o sözlerin arkasındaki gerçeğe bakar. Hani Kur'an'da geçen olayı hatırlayacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkarken ona katılmayan münafıklar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönüşü üzerine diyorlar ki biz bu savaşa katılamadık. Çocuklarımızdan, eşimizden, mallarımızdan, sürümüzden ayrılamadık. Ama bu seferlikte, gelecek sefer mutlaka biz de sizinle beraber savaşa katılacağız. Allah Teala diyor ki onlar diyor, Habibim sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Bize soruyorlar telefon edip. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Acaba gerçekten diledim mi, dilemedim mi? Bana söyler misiniz? Biz soruyoruz. Haberler nasıl? Namaz kılmak senin için bir zevk haline geldi mi? Zikir yapmak senin için bir zevk mi? Oruç tuttuğun zaman açlık hissetmemeye başladın mı? Eskisinden çok farklı bir durumda mısın bu konuda? Bunların hiçbirisi yoksa o zaman o kişi diliyle Allah'tan talepte bulunmuştur ama kalbi bu konuya iştirak etmemiştir. O zaman sevgili kardeşlerim, hatırlayın söylediklerimizi. Allah kişinin bir dileğine karşı ona paha biçilmez hazineler tevdi ediyor. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de onlardan kıl. Eğer bu talep kalbi talebim değilse bana yardım et Allah'ım. Kalbimden bu talebi dileyeyim de o zaman senin yardımına hak kazanabileyim. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a ulaştırana kadar geçen süre içinde mutluluktan uçanlar, mutluluktan ne yapacağını şaşıranlar onlardır. Allah'a ulaşmayı şuradan kalplerinden dilemiş olanlar pencereleri açıp etrafa bağırmak gelir işlerinden mutluyuz diye. Farkları ne? Farkları şuradan kalplerinden bir talebi Allah'a ulaştırmak.
İstemiyorsanız Allah Teala sizi zorla kendisine ulaştırmaz. Talep sizden gelecek. Gelirse bu mutluluğu yaşarsınız. Bu talebin sahibi olursanız, olmazsanız hava alırsınız. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı denemişseniz, o zaman siz de bizim şarkımızı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, eğer şu ana kadar Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, bizi sadece televizyondan seyrediyorsanız, o zaman bir eksiklik var bunda diye düşünmüyor, düşünenlerden değil misiniz? Bunca insan mutlu oluyorsa bu yola giren, ben neden mutsuzum, neden o yola ben de girmiyorum diye bir düşünce gelmez mi aklınıza? En çok istediğimiz şey, keşke çok paranız olsaydı da onunla mutlu olamadığınızı, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutlu olduğunuzu bizatihi siz yaşasaydınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel ki, bu kadar güzelliği size nasıl anlatabilirim bilemiyorum, nasıl? Yaşayan bilir. Bütün dünya, kainat güzelliklerle dolu sevgili kardeşlerim. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi bu güzellikleri hiçbir zaman fark edemeyecektir. Kendisine mal edip de yaşayamayacaktır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Bizi ilk defa dinleyenler veya Allah'a ulaşmayı diliyle dileyip de Allah'tan karşılığını alamayanlar, ne duruyorsunuz? Hadi koşun cennetlere. Allah'a ulaşma dileği sadece bir tek dilek. Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu Allah'a ilka etmeyi dilemek. Kalpten bir dilek size mutlaka 7-8 aylık bir ömrünüz söz konusuysa mutlaka 3. kat cenneti sağlar ve mutlaka günün yarısından daha fazla her gün mutluluğu sağlar. Dünya mutluluğunu. İnsanlarla dost olmanızı sağlar. Onları sevmenizi sağlar. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, mutluluk sevginin arkasında saklıdır. Sevgiye ulaşamazsanız arkasındaki mutluluğu göremezsiniz. Yaşayamazsınız. Nefsinizin afetleri öylesine hepinizi kuşatmıştır ki Allah'ın bütün güzelliklerini size çirkin göstermekle vazifelidirler bütün afetler ve bunda çok da başarılı olduklarını biliyoruz. Ama hele bir dileyin. Dileyin, görün ve yaşayın. Öyle yaptığınız takdirde sevgili kardeşlerim, ancak o zaman size ulaşan mutluluk sizin ömrünüzde bir baharı, bir ilkbaharı, tüm manilyaların, leylakların,
güllerin açtığı bir dünyayı size yaşatacaktır. Bizim kokumuz Eylül gülü. O kokuyu duyacaksınız. Allah'ın mutluluk havasını teneffüs edeceksiniz. Beraberce diyeceğiz ki her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Neden sevgili kardeşlerim? Neden dilemiyorsunuz? Bütün kapılar herkese açık. Size de açık. Neden başkaları mutlu olsun da siz olmayın? Allah hepinizi sever. Siz Allah'ı sevdikçe Allah'ın size karşı sevgisi artar. Ne kadar Allah-u Teala'yı seviyorsunuz? Allah'ın yoluna girip zikre başladığınızı, her gün 2,5 saat zikir yaptığınızı düşünelim. 2 saat. 25 dakika, 2 saat, 30 dakika. O zaman Allah'ı %10 seviyorsunuz. Kendinizi %90 seviyorsunuz. Çünkü 2,4 saat veya 2,5 saat, 2,5 saat yaklaşık olarak 24 saatlik bir zaman parçasının 1/10'udur. Zamanınızdan sadece %10'unu Allah'a verebiliyorsunuz. Geri kalan zaman parçasını kendiniz için kullanıyorsunuz. Kendinizi %90, Allah'ı %10 seviyorsunuz. Ne zaman insanlar bu handikapı aşar da onun ötesine geçerler? Ne zaman zahit olurlarsa, zahit olmak zikirde 12 saatlik bir devreyi her gün aşabilmektir. Kim her gün 12 saatten daha fazla Allah'ı zikrederse, elindeki tesbihle veya tesbihsiz, 12 saatten daha fazla Allah'ı zikrederse, o günün yarısından fazla Allah'ı zikreden bir insandır. O kişi böyle yaptığı zaman Allah-u Teala'nın dizaynında yeni bir hüviyete kavuşmuştur. Onlar zahit olmuşlardır. Zühd sahibi olmuşlardır. Nefslerinin kalbindeki nurlar da o noktada %70'i aşar. İşte sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Büyük çoğunluk. Biz mutluluğu yaşayanlar hepinizi buna çağırıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutluluk çadırvanları size de su fışkırtsın. Siz de o şemsiyenin altına girin. Allah'ın şemsiyesinin. Siz de her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diyenlerden olun. Sizleri bekliyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın hepinize sadece dünya mutluluğunun yarısını yaşamaya değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bunun gerçekten sahibi oluyorsunuz. Allah garanti ediyor nefsinizin kalbinin afetlerini. %51 oranında azaltmayı ve ruhunuzu kendisine ulaştırmayı Allah garanti ediyor. Rad 27'de
Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları hidayete erdirir. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Aynı zamanda Zümer Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Yani insanlardan %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ama diyor onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır. Her zaman bu insanlar Allah'ın seçtiklerinin %10'undan daha aşağıdadır. İnsanların büyük kısmı şeytan tarafından devamlı ifade edilmektedir. Şeytanın söylediği yalanlara inanmaktadırlar ve Allah'a ulaşmak bu kadar kolay olmasına rağmen sadece insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmasına yeterliyken, yeterli olmasına rağmen o insanlar bunu gerçekleştiremiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için böyle bir şeyden de insanlar haberdar değiller. Hasbelkader bizim televizyonu inceleyenler böyle bir şeyi duydukları zaman yahu hiçbir alim bize böyle bir şeyden bahsetmedi. Soralım bakalım bizim alimlere ne diyecekler diye gittikleri zaman o alimler eğer onlara hayır canım böyle bir şey yok. Bu bir masal. Size olmadık yalanlar söylüyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman çok hazin bir olay cereyan ediyor. Din adamları sizlerin mutluluğuna engel oluyor. Çünkü böyle söyledikleri zaman Kur'an'a karşı çıkmış oluyorlar. Biz diyoruz ki Kur'an'da Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide ulaşıp tabiyet farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Ve bir dilek mukabilinde bu üçünün gerçekleşmesi, yani kişinin 21. basamağa ulaştırılması, Allah'ın üzerine vazife olarak aldığı bir konu, hodri meydan. Dileyen Allah'a ulaşmayı diler ve gerekenleri yapar. Madde 1. Biz ne söylüyorsak bütün söylediklerimizi Allah'ın bize öğrettiği Kur'an ayetleriyle söyleriz. Ve onları desteklemek sadedinde hadisleri kullanırız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. İşte bizim aleyhimizde kim bir şey söylüyorsa ona deyin ki ha o mu? O Kur'an'dan bahsediyor. Siz neden bahsediyorsunuz? Onun söylediği ayetlere karşı bir ayet getirebiliyor musunuz? Yoksa onun karşısına Kur'an'a ters düşen hadis adını verdiğiniz bir takım sözlerle mi çıkıyorsunuz? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünden dışarı çıkmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği de açık ve kesindir. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisimiz Kur'an'a aykırı olamaz. Ve onlara deyin ki, siz Kur'an'ı unutmadığınızı iddia edebilir misiniz? Hiçbirinize üniversitelerde
İslam'ın 7 safhası ve bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bu 7 safhanın 7'sine de yaşadığı öğretilmedi. Siz hidayeti bilmiyordunuz. Siz hidayete doğru yol deyip olayı bitiriyordunuz. Onun size peki sırat-ı müstakim nedir diye sualine gene doğru yol diye cevap vermek mecburiyetinde kalıyordunuz. Hangisi doğrudur, doğru yoldur deyince de susup kalıyorsunuz. Öyleyse Kur'an'la konuşacak olan birileri varsa onlar bizim muhatabımızdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bütün gönlümüzle hepinizin ilk etapta şu dünya saadetinin yarısıyla üçüncü kat cenneti mutlaka kazanmanızı diliyoruz. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bunları yaşayan kişinin zaten bizden ayrılması mümkün değildir. Çünkü içinde bulunduğumuz hidayet çağında hidayeti bizden başka bilen olmadı. Onların da en çok şaştıkları bu. Bu adam hidayeti nereden biliyor? Hala anlamadılar mı dersiniz sevgili kardeşlerim? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım! Bizlere inan buyurduğun bu zaman parçasını senin tezekküründe kullanmayı nasip kıldığın için sana sonsuz hamd ve şükür olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

0: Hepinize sonsuz dünya ve ahiret saadeti dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tayyi mekan. Tayyi mekan, mekanın kesilmesi, yok edilmesi, mekan değiştirme anlamlarına gelen bir isim tamlaması. Tayyi mekan, Allah-u Teala tarafından birçok peygamberlerine, birçok velilerine ikram edilmiş bir husus olarak görünüyor. Kur'an-ı Kerim'de de tayyi mekana dair işaretler birkaç tane var. Bir tanesi Hazreti Süleyman zamanında olan bir hadise. Allah-u Teala şöyle anlatıyor olayı. Hazreti Süleyman yanında bulunan üst seviyedeki kişilere dedi ki, hanginiz bana Belkıs'ın tahtını getirebilir? Onlar gelip bana teslim olmadan önce. İfrit dedi ki, sen yerinden kalkana kadar getirebilirim. Ben bunun gücüne sahibim. Ama kitaptan bir ilme sahip olan kişi de dedi ki, sen gözlerini açıp kapayıncaya kadar getiririm. Ve Süleyman yanı başında tahtı gördü. İşte Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde tayyi mekandan bahsettiğini görüyoruz. Allah razı olsun. Demek ki bir insan veya bir cin bir anda bulunulan yerden kilometrelerce uzakta başka bir yere gidebiliyor. Orada o anda bulunabiliyor. Aynı anda tekrar oradaki bir şeyi alıp geriye de dönebiliyor. Ne duvarlar ne başka şeyler onun gidişine ve gelişine engel olamıyor. Acaba bu nasıl bir olay? İnsanların çok merakını çeken bir olgu bu. Zamanımızda bir bilgi kurum neydi? Kurgu bilim. Kurgu bilim filmlerinde bu tarzda olaylara rastlıyoruz. İlmi bir şekilde anlatmaya çalışıyorlar. İnsan elektronlarına ayrılırmış da ondan sonra tekrar birleşirmiş gittiği yerde. Bunların hiçbiri Kur'an-ı Kerim gerçeklerine uymuyor. Acaba olay aslında ne? Nasıl bir olgu bu? Üç çeşit tayyi mekan var diyerek her birini ayrı ayrı izah edelim ve sonuca beraberce varalım. Birinci tayyi mekan, nefs tayyi mekanı. Biliyorsunuz ki bir insan bir fizik vücuttan, bir nefsten, bir de ruhtan oluşuyor. Yani bir insanın üç tane cesedi var. Fizik vücut, nefs ve ruh. Allah-u Teala fizik vücut için وَلَكَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسَانِ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِيٍ مَسْنُونَ diyor Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde. Bir insanı şekillenmiş ve kuru bir balcıktan halk ettik diyor, yarattık. Sonra nefsimizden bahsediyor Şems suresinin 7. ayet-i kerimesi. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا O nefsi ve onu sevva edeni. Nefsimizde sevva edilmiş. Bir de ruhtan bahsediyor Allah-u Teala. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Neyse fizik vücut, nefs ve ruhtan oluşan bir üçlünün sahibi insanoğlu. İşte bu üçlünün üçü de ayrı ayrı tayyi mekan yapabilir. İnsanın belli kademelere gelmesiyle. Bunların en basiti, herkesin zaten yaptığı ama farkında olmadığı olay nefs tayyi mekanıdır. Nefsimiz bildiğiniz gibi berzah aleminin varlığı ve içinizde nefsini görmeyen hiç kimse yok. Çünkü rüya adı verilen olayı nefsinizde yaşarsınız. Ve rüyada aklınız nefsinize kumanda eder, fizik vücudunuzsa uykuya girer. Nasıl bir oldu bu? Biz insanlar uykuya daldığımız zaman nefsimiz vücudumuzdan ayrılır. Bu ayrılma elektron sayısının eşdeğer olmasıyla gerçekleşir. Nefsimiz fizik vücudumuzun yarısı kadar elektron devir hızına sahip. İşte şöyle bir izahat vermek mümkün bunu anlatabilmek için. Diyelim ki bir otomobil var, 100 kilometre hızla gidiyor. Bir de kamyon var, 50 kilometre hızla gidiyor. Kamyonun hızını 75'e çıkartın, otomobilin hızını da 75'e indirin. Eğer bunlar ikisi yan yana giderse, bir insanın birinden ötekine atlaması aynı süratle gittikleri için bir zorluk göstermez. Sanki duruyorlarmış gibi ikisi, bir insan otomobilden kamyona geçebilir. Tıpkı bunun gibi nefsimizin elektron devir sayısıyla fizik vücudumuzun elektron devir sayısı uykuda biz gerçek uykuya daldığımız zaman aynı olur. Ne zaman anlarız bunu? İnsanın nefesleri değişir, belli bir tempoya kavuşur ve kişi dış alemle ilişkisini kesmiştir. İşte bu uyku halidir. Ne zaman uyku haline girersek devir sayısında değişme oluyor her ikisinde de. Ve saniyenin belki milyarda biri kadar bir zaman süresinde fizik vücut, nefs fizik vücuttan ayrılıyor. Demek ki bir insanın nefsinin fizik vücudundan ayrılması çok kısa bir zaman süresi içinde tahakkuk ediyor. Ve kişinin fizik vücudu uykuya geçtikten sonra gerçekleşen bir olay bu. Öyleyse herkes her gece bir nefs tayi mekanı yaşar. Çünkü akıl uyuyan fizik vücudun ihtiyacı olmayan bir varlıktır artık. Ve akıl nefse kumanda etmeye başlar. Nefs düşünce hızıyla hareket etmek imkanına sahiptir. Ne demek düşünce hızı? Düşünce hızı aklın ulaşabileceği hız demek. Basit bir misal verelim. Size desek ki kapının önünde düşünün kendinizi, düşünürsünüz. Amerika'daki Hürriyet heykelinin üzerinde düşünün desek gene düşünürsünüz. Ay'da düşünün desek düşünürsünüz. Uzak bir gezegende düşünün desek gene düşünürsünüz. Dikkat edin ki bu düşünce süreleriniz hep birbirinin aynıdır. Diyelim ki bir saniyede bunu düşündünüz. Ama aklınızın orada bulunması söz konusu, düşündüğünüz yerde bulunması söz konusu ve oraya aynı zaman parçası içinde gitmiştir. Halbuki mesafeler birbirinden çok farklı. 15-20 metrelik bir mesafeyle sonsuz kilometreler ötesindeki bir gezegende bulunmak muhakkak ki aynı şey değildir. Ama düşünce sonsuz hızla hareket ettiği için onu düşündüğünüz yerde hemen teşekkür eder. İşte bu düşünce hiçbir alemin varlığı değildir. Bu sebeple Allah-u Teala'nın hız kanunlarına uygun bir form arz eder. Allah'ın hız kanunlarında 3 tane hız var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve ışık hızının üstündeki hızlar. Normal şartlar altında bir madde veya partikül veya bir canlı varlık kendi aleminin içindeyse ışık hızının altındaki hızlarda hareket etmek mecburiyetindedir. Işık hızına normal şartlar altında ulaşamaz. Ulaşabilmesi için mutlaka elektron ve karşıt elektronlarının aynı devir sayısına sahip olması lazım. O zaman ışık hızı elde edilir. Nedir ışık hızı? Bir ışık kaynağından her an adına foton denilen bir takım varlıklar hareket haline geçer ve ışık kaynağını terk ederek doğrusal bir şekilde oradan ayrılırlar ve aydınlığı vücuda getirirler. İşte bu fotonların hepsinin ağırlıksız oldukları kesin şekilde tespit edilmiş. Nasıl oluşuyor foton? Allah Teala elektronu ve karşıt elektronu bir belli statü içerisinde yaratmış. Elektronun devir sayısı daima karşıt elektronun devir sayısının iki katı. Karşıt elektronun ağırlığı ise elektronun yarısı ve negatif. Öyleyse bir elektrik lambası düşünelim. İçinde tungsten veya tungstram diye özel bir alaşım veya madenler grubu var veya bir tek maden var. Bu madenin bir özelliği var. Elektrik enerjisi geldiği zaman karşıt elektronların devir sayısını bu enerji, elektrik enerjisi şiddetle hızlı bir şekilde arttırıyor. Basit bir misal vermek gerekirse eksi elektronun devir sayısının 50 olduğunu kabul edelim. Elektronun devir sayısında 100 olduğunu kabul edelim. Ağırlıklarında birisinin 50 gram, birisinin 100 gram olduğunu düşünelim. Yalnız eksi elektronun, karşıt elektronun ağırlığı eksi. Bu eksi 50 gramlık ağırlık gelen enerjiyle 60 grama çıkıyor, 70 grama çıkıyor, 80 grama çıkıyor, 90 grama çıkıyor. Ve ikisinin toplam ağırlığı başlangıçta 100 pozitiften 50 negatifi çıkardığın zaman 50 olarak ölçülürken 70'e çıktığı zaman karşıt elektronun negatif ağırlığı, onu 30 gram olarak ölçebiliyorsunuz. 90'a çıktığı zaman 10 gram olarak ölçebiliyorsunuz. 99'a çıktığı zaman 1 gram olarak ölçebiliyorsunuz. Ama 100'e çıktığı zaman foton oluşuyor. Foton demek ışık duvarı üzerinde eşit ağırlıklı bir uçağın, kanatları eşit ağırlıkta olan, eşit boyda olan bir uçağın uçması gibi. Eğer bir elektronla bir karşıt elektron, karşıt elektronun negatif ağırlığının yükselmesi sebebiyle elektronun ağırlığına eşit hale gelmişse, her karşıt elektron bir elektronla mutlaka eşleşir ve bulunduğu yeri terk edip doğrusal bir şekilde o kaynaktan ayrılır. İşte buna foton diyoruz. Tabiatıyla -50, -100 ağırlıkla +100 ağırlık birbirine eşit olacağı için bütün fotonların ağırlığı sıfırdır. İşte bu ışık hızını teşkil ediyor. Işık hızının oluşabilmesi için demek ki elektronla karşıt elektronun ağırlığının eşit olması gerekiyor. Ama eğer karşıt elektronun ağırlığı, bu alemde karşıt elektronun ağırlığı elektron ağırlığının ötesine geçerse Allah'ın üst hız kanununa geçiniyor. Yani ışık hızının ötesinde bir hız kazanılıyor. Demek ki Allah'ın koyduğu kanun şu, bir madde veya partikül kendi alemindeyken ışık hızının altında seyreder. Elektronla karşıt elektronun eşit olduğu takdirde ışık hızı oluşur. Saniyede 300 bin kilometre hızla o nesne hareket eder. Ama karşıt elektronun ağırlığı elektronun ağırlığının ötesine geçerse o zaman ışık hızının ötesindedir. Karşıt elektronun ağırlığı elektronun ağırlığının ne kadar kat fazlası olursa o kadar hız artar. Son ulaştığı yer ışık düşünce hızıdır. İşte demin anlattığım düşünce hızı bir saniye içinde düşüncenin ulaşabildiği sonsuz mesafeyi anlatmak içindi. Akıl hiçbir alemin varlığı değildir. Onun için bütün alemlerde sonsuz hızla hareket eder. Eğer herhangi bir alemin varlığı olsaydı kendi aleminde ışık hızının altında hareket edecekti. Sürati ışık hızının altında olacaktı. Öyleyse nefs tayi mekanını yaptığımız zaman nefsimiz vücudumuzdan ayrılır ve aklımız nefsimize kumanda eder. Nefsimiz vücudumuzdan nerede ayrıldı? Bu alemde ayrıldı. Bu aleme zahiri alem diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Nefslerimizin yaşamakta olduğu aleme berzah alemi diyor. Cinlerin yaşamakta olduğu aleme gayb alemi diyor. Meleklerin yaşamakta olduğu aleme emr alemi diyor. Bu alemler birbirinden farklı yapıda. Öyleyse her varlık kendi alemi içerisinde ışık hızının altında hareket edebilir. Geçiş noktası ışık duvarıdır. Eşitliğin mutlak olması lazım elektronla karşıt elektron arasında. Ama bunun ötesine geçildiği zaman, yani karşıt elektronlarla elektron ağırlığından fazla olduğu zaman şu alemde, o zaman hız ışık hızının ötesine geçer. Yoğunluk arttıkça negatif yoğunluk, sonsuz hızla düşünce hızına ulaşılır. İşte düşüncede öyle bir negatif yoğunluk vardır ki orada düşünce hızıyla hareket söz konusudur. Sonsuz bir uzaklık düşünün. Düşünebildiğiniz an gitmeyi düşüne bir yere gitmeyi düşünebildiğiniz zaman sonsuz uzaklıktaki düşündüğünüz an düşünceniz oraya ulaşmıştır. Sonsuz hızla hareket ettiği cihetle. İşte aklı Allah Teala öyle bir yetki vermiş ki nefsi veya ruhu kendi aleminin dışında olmak kaydıyla o alemde, yani kendi aleminin dışındaki alemde kendi hızıyla dilediği yere hareket ettirebilir. Böylece bir nefsin bulunduğu noktadan, fizik vücuttan ayrıldığı noktadan herhangi bir gezegene gitmesi bir anlık bir meseledir. Düşünce onu düşünüyor, akıl onu düşünüyor. Düşündüğü an o gezegende o insanlarla beraber. Başka gezegenlerde hayat var mı sualinin cevabını Kur'an-ı Kerim net olarak veriyor. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Demek ki hem göklerde hem de yıldızlarda hayat var. Ve insanlar var. Bizim gibi insanlar. Gerçi görünüşleri farklı ama netice hep aynı. İki tane gözü olan genellikle, burnu olan, ağzı olan, kulakları olan bizim gibi insanlar. Ama bazılarında çok büyük kafalar, bazılarında çok küçük kafalar, vücutlar değişik, dar omuzlar, geniş omuzlar, boylar değişik, kısacık boylar, çok uzun boylar. Böylece alemde renkler değişik. Hepsi bizim gibi bizim rengimizde değiller. Çok koyu bir renkten başlayıp en açık rengi kadar geçen çeşitli insan tipleri. Saçlar değişik ama hep insanlarla karşılaşacaksınız uzayda. Öyleyse demek ki nefsimiz her gece fizik vücudumuz uykuya dalar ve vücudumuzdan otomatik olarak ayrılır. O gece bir yerlere gidip yaşar. Peki ayrılmayan insanlar da var mı? Böyle sık sık nefsi vücudundan ayrılmayan insanlar var. Bunlara uykuda gezenler deniyor. Ne oluyor? O kişi uykuya daldığı zaman artık nefsin gözleriyle görmeye başlıyor ve kişi yatağından kalkıyor, başlıyor yürümeye evin içinde. Ve bir şeyler yapıyor, birileriyle konuşuyor. Eğer sabahleyin ona sorarsanız ne yaptı diye, o konuştuğu kişilerin durumunu size anlatacaktır. Birileri gelmiştir ama öbür alemde gelmiştir. Yani fizik vücudun ait olduğu alemde değil, fizik vücut evin içinde hareket ettiği halde o başının gözüyle görmüyor. Baş gözleri kapalı kişinin, kişi uykuda. Ama nefsinin gözleriyle görüyor, rüyayı yaşıyor ama aynı evin içinde yalnız o sırada kendisini başka bir alemde olarak görüyor. Ve gelenler bu alemin varlıkları değil. Yani muhtemelen berzah aleminden gelip de bu aleme gelen nefsler söz konusu. Böylece olaylara baktığımız zaman nefs sayı mekanının ancak nefsin fizik vücuttan ayrıldığı takdirde gerçekleştiğini görüyoruz. Yoksa öbürü tayin mekanı olmuyor çünkü fizik vücut bu alemde ancak yürüyerek gidebiliyor bir yere. Bir otobüse binerek gitmesi lazım vesaire. Ama dikkat edin ki uykuda gezer bir insanda baş gözü görmez, nefsin gözü görür. Ve nefsin sesi faaldir. Siz onun söylediklerini işitmezsiniz. Mesela diyelim ki uykuda gezen birisi kalktı yerinden gitti sokak kapısına ya da dairenin kapısını açtı. Kapıyı böyle aralık tuttu, biriyle konuşuyor. Siz onun söylediklerini duyuyorsunuz. Ama karşı tarafın söylediklerini duymuyorsunuz. Ertesi gün sorun ona ne oldu diye birinin geldiğini söyleyecektir size. Karşı tarafın da sözlerini ilave edecektir. O zaman bakacaksınız gerçekten o sırada birisi gelmiş, onunla konuşmuş. Öyleyse siz niye görmüyorsunuz? Çünkü o bu aleme bakmıyor. Onun baktığı alem başka bir alem ve baş gözüyle bakmıyor. Nefsinin gözüyle bakıyor. İşte bu nefs tayin mekanı değil. Burada nefs vücuttan ayrılmamış durumda. Tayin mekan olmamış. Aynı alemde ve aynı boyutta, aynı evin içerisinde. Ama nefs vücuttan ayrılsaydı duvarlar ona tesir etmeyecekti. Ve nefs o duvarların içinden geçip cinnet aleme bir anda ulaşacaktı. Hep rüyalarınızda hiç tanımadığınız insanların bulunduğu yerlerde görürsünüz kendinizi. Ve eğer şartlar fizikse bilin ki berzah alemindesiniz. Ne demek istiyorum şartlar fizikse? Yani bu dosyayı tutmak istiyorsanız, tutabiliyorsanız, bu size göre fizikse o zaman berzah alemindesiniz rüyanızda. Ama tutamıyorsanız bir şeyi, duvarlara dokunamıyorsanız, duvarların içinden geçiyorsanız uçarak o zaman bu alemdesiniz. Nefsiniz de bu alemin varlığı olmadığı için duvarların içinden rahatlıkla geçebilirsiniz. O zaman hiçbir şey size bu alemde sır olarak kalmaz. Ama eğer belli sır şartlarına sahip değilseniz, o zaman Allah Teala bu olayı size kendi tanıdığınız çevrede yaşatmayacaktır. Dünyanın bilinmedik bir noktasında, sizce bilinmeyen bir noktasında oradaki evlerin içini ziyaret edebilirsiniz. İnsanları görürsünüz ve hiç korkmayın, onlar sizi göremezler. Hatta hayvanların da görmesi söz konusu değil. Yani bir tavuk kümesinden geçiyorsunuz ama tavuklar sizin farkınızda değil. Öyleyse demek ki nefs-i mekanı dediğimiz olayı herkes yaşar. Bunun adına rüya diyoruz. Herkes yaşar ama bilincinde olmayarak yaşar. Neden bilincinde olmayarak yaşar? Çünkü Allah-u Teala kişiye nefsi vücudundan ayrılırken hissettirmez. Gideceği yere giderken de hissettirmez. Ancak oraya varıp da oradaki insanların arasına karıştığı zamandan itibaren sistem çalışmaya başlar ve kişi rüyayı bir vücut olarak yaşar. Ve çoğu zaman da ayıramaz. Acaba rüyada mıdır, değil midir diye. Zaten ayırsa bilmeceyi çözecek. Neden çözecek? Çünkü eğer rüyadayken rüyada olduğunuzun farkına varırsanız o zaman uçmak için hazırsınız demektir. Hemen uçmayı dileyin, uçabildiğinizi göreceksiniz. Oradan başka bir yere gitmeyi dileyin, hemen ulaşabildiğinizi göreceksiniz. Ve bu iş pek hoşunuza gidecek. Çünkü uçmak gerçekten Allah-u Teala'nın bir ihsanı insanoğluna. Herkes bunu yaşayabilir. Hatırlayın söylediğimi. Eğer rüyadayken rüyada olduğunuzun farkına bir varırsanız tamam yaşadınız. Dilediğiniz yere hemen gidebilirsiniz ama şartlara sahip değilseniz sizin çevrenize Allah-u Teala sizi yaklaştırmaz, insanları göstermez. Sıra eğil olmadığınız cihetle. Peki bir insan sıra eğil olursa ne olur? O zaman nefsin nasıl vücudundan ayrıldığını yaşar. Ve görür ki nefs başın üzerinden doğru yükselmeye başlar. Ve kişinin baş üzerinden nefs yükselirken hissedebildiği şey vücudundan bir şeylerin çıkması halidir. Ama nefsin belden yukarısına kadar çıkması halinde, belden aşağısına kadar çıkması halinde, yani ağırlık nefse geçtiği zaman çıkarken baş çıkmış durumdaysa hala fizik vücudun içinde nefs. O zaman ağırlık hala nefste değil, fizik vücutta. Yarıdan fazla ağırlık nefse ait olduğu zaman akıl fizik vücuda kumanda etmiyor, nefse kumanda etmeye başlıyor. O zaman da kendinizi bir şeyin içinden çıkıyormuş gibi hissedeceksiniz. Ve bir de bakacaksınız ki seccadenin üzerinde aşağıda fizik vücudunuz oturmuş ve uykuya dalmış. Siz de onun üzerinde yere paralel olarak yer alırsınız. O zaman bakarsınız ki ölmeden evvel ölümü yaşıyorsunuz. Neden öyle diyorum? Çünkü öldüğünüz takdirde de aynı şeyi yaşayacaksınız. Fizik vücudunuz uykuda olmayacak da öyle olacak sadece. Ama siz nefs olarak fizik vücudunuz üzerinde aynı hayatı yaşamaya devam edeceksiniz. Yani nefsin hayatını. Öyleyse ne zaman Allah Teala bunu size yaşatacak? Ne zaman ehil olursanız o zaman yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki Allah Teala size müsaade ettiği zaman bu nefs tayin mekanını gerçekleştirebilirsiniz. Nefsiniz fizik vücudunuzdan, başınızın üzerinden yükselerek ayrılır. Ayrılma yereyi geçtiği zaman akıl nefse kumanda etmeye başlar. Ve artık siz nefs olarak varsınız. Fizik vücudunuzsa uykuda. Başınızın tam ortasından, fizik vücudunuzun başının ortasına ulaşan bir kordon göreceksiniz. Bu onu size bağlar. Kainatın neresine gitseniz o kordon uzamak imkanına sahiptir. Geri dönerken de o kordon tarafından şiddetle çekildiğinizi hissedeceksiniz ve geriye döneceksiniz. İşte bu güzellikleri yaşarken rüyada eğer rüyada olduğunuzun farkına vardıysanız ve uçmaya başladıysanız harika bir olay. Ama sakın kendinizi düşünmeyin. Yani fizik vücudunuzu düşünmeyin. Çünkü o zaman onu düşündüğünüz anda düşünce sizi oraya götüreceği için bir anda fizik vücudunuzun içinde bulursunuz kendinizi. Ve akşam bir daha aynı güzelliği yaşayamazsınız. O olay orada düğümlenir. Şimdi ne gördük? Demek ki nefs fizik vücudumuzdan ayrılabiliyor. Eğer insan yetki sahibi olursa fizik vücudundan nefsinin nasıl ayrıldığını da yaşıyor. Değilse herkes sahih mekanı yaşıyor ama farkında olmadan. Ben diyor rüya gördüm. Neden farkında olmadan? Çünkü Allah Teala ne cesetten çıkışı gösteriyor ne de yoldayken olanları gösteriyor. Ancak kişi kainatın neresinde bulunacaksa oraya ulaştıktan sonra oradaki normal hayatını yaşamaya başlayınca devam eder. Bilin ki nasıl bir gündüz hayatınız varsa, yani şuurlu olarak uyandığınız andan itibaren bu dünyada bir hayat yaşıyorsanız, her gece de gene şuurlu olarak başka bir alemde bir hayat yaşıyorsunuz. Yani gece yattığınızdan itibaren ertesi sabah uyandığınıza kadar geçen süre içerisinde aynı hayatınız devam ediyor. Yani nasıl burada bir yatağa yatıyorsunuz? Bu yataktan sabahleyin uyanıyorsunuz. Uyandığınız zaman hayatınız devam ediyor ama fizik vücudunuz da burada. Nefsiniz için de aynı şey var. O da siz gündüz fizik vücudunuzla beraberken o devre dışıdır. Ama her gece uykuya daldığınız andan itibaren kendi hayatını yaşamaya devam eder. Nereden itibaren? Kaldığı yerden itibaren. Nerede kalmışsa oradan itibaren hayat devam eder. Ve nefsinizin her zaman berzah alemine gitmek diye bir imkanı vardır. Yani diyorum ki yakınlarınızdan biri ölmüş, siz de çok üzülüyorsunuz. Eyvah öldü, her şey bitti. Ben de diyorum ki sakın üzülmeyin, hiçbir şey bitmedi. Fizik vücudun bu dünya üzerindeki görevi bitti, tamamlandı. Ama o kişinin nefsi yaşıyor berzah aleminde. Ve siz ne zaman isteseniz onu görebilirsiniz. Onunla uykuda beraber olursunuz. Sabaha kadar, uyanana kadar beraber olursunuz. Yeter ki Allah-u Teala talebinizi kabul etsin. Hacet namazı kılın. Allah-u Teala'dan isteyin. Ya Rabbi ben bu gece falanla beraber olmak istiyorum rahmetliyle. Beni ona ulaştır. Allah-u Teala'nın talebinizi kabul ettiği gece göreceksiniz ki o sizin cesedinizde aynı statü içerisinde sizinle karşı karşıyadır. Tıpkı dünyadaki gibi uyanana kadar süre içerisinde beraber olursunuz. Her şeyi konuşursunuz. Hatta bu dünya

Fizik vücut olarak ölebilirsiniz. Bir gün öleceksiniz muhakkak ama o ölemez. Kıyamete kadar da yaşayacaktır. Kıyametten sonra da sonsuza kadar yaşamaya devam edecektir. Berzah alemindeki hayat bu dünya hayatının bir devamıdır. Bir farklılığı var. Oradaki insanların ölmesi mümkün değildir. İkinci bir farklılığı, onlar hep aynı yaşta kalırlar. Çocuklar çocuk olarak oradadırlar. Büyükler büyük olarak oradadırlar. Ama sık sık boyut değiştirdikleri için zamanın bütün boyutlarında bulunabilirler. Mesela hala okulda imtihana girdiğinizi görebilirsiniz rüyanızda. Bilmem kaç yaşına varmışsınız ama hala okulda imtihana giriyorsunuz. Demek ki mekan boyutları değiştiği gibi zaman boyutları da rüyalarda değişiyor. Öyleyse nefs-i mekanı deyince demek ki nefsimizin fizik vücudumuzdan ayrılması ve bir başka aleme gitmesi ve böylece nefs-i mekanını yaşamamız söz konusu. Nefs-i mekanında bu alemdeyseniz burada çok özel bir niteliğe kavuşuyorsunuz. Çünkü duvarların hiçbirisi sizin için geçerli değildir. Her şey ama her şey bir görüntüdür. Ben şu anda uykuda olsaydım ve nefsim buraya gelseydi ne olurdu? Bir kere bu masaya dokunamazdım. Masaya dokunmak istediğim zaman masanın üzerinden elim içine geçerdi, alttan çıkardı. Yan tarafından masaya elimi uzatsam bir tarafından girer, bir tarafından çıkardı. Hepinizi görürdüm. Hepinizin söylediklerini duyardım. Ben de sizinle konuşurdum ama siz beni duyamazdınız. Öyleyse ben nefs olarak burada bulunsaydım, sizlerin fizik cesetleri dahil olmak üzere hepiniz benim için sadece bir görüntü olacaktınız. Yalnız bir görüntü, duvarlar da bir görüntü. Her şey yokluğun içinde bir görüntü olacaktı. Ne zamana kadar ben tekrar fizik vücuduma dönüp de onun içine girdiğim ana kadar, fizik vücudunun içine girdiğim an olay tahakkuk edecek. Nefs-i mekanını yaşadığınız zaman bir zorlukla karşılaşacaksınız. Fizik vücudunuzun içine girmekte güçlük çekersiniz. Halbuki rüya olayında son derece Allah-u Teala'nın koyduğu kanunların güzel işlediğini görürsünüz. Çünkü rüyanızda Allah-u Teala size onu hiç göstermez bile. Bir gelirsiniz gittiğiniz alemden, belki saniyenin binde biri kadar bir zaman parçasında vücudunuzun içine girmişsinizdir. Nefsiniz vücudunuzun içine yerleşmiştir. Ama bu yetki size verildiği zaman fizik vücudunuzun içine girmek için çok uğraştığınızı göreceksiniz. Neden? Çünkü bütün uzuvlarınızın üst üste gelmesi lazım. Yani ellerinizi bu şekilde koyduğunuzu düşünün. Nefsinizin eli de aynı açıdan, aynı standartlarda olması lazım. Parmağınızın birinin kıvrıklığı onda da olması lazım. Yani her uzuv birbirinin tam üstünde olmadıkça fizik vücudunuzun içine giremezsiniz. O zaman Allah'ın kanunlarının ne kadar mükemmel olduğunu, sizinse aynı şeyleri başarmakta ne kadar güçsüz olduğunuzu bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha yaşayacaksınız ve hayran olacaksınız Allah-u Teala'ya ve onun kanunlarına. Yetki size verildiği zaman ne kadar zavallı olduğunuzu, ne kadar başarısız olduğunuzu yaşadığınız zaman göreceksiniz bunu. Ama meleke keşfetmeyeceksiniz, keşfedeceksiniz. Yavaş yavaş işi gerekli boyuta getireceksiniz. O zaman ne olacak? Gelir gelmez daha bileceksiniz. En kolay şekilde zaten fizik vücudunuz şekil almış olacak. Siz de indiğiniz zaman fizik vücudunuzun üzerinde zaten fizik vücudunuzda korkunç bir çekim gücünün olduğunu göreceksiniz. Niçin diyorum vücudunuzu düşünmeyin diye rüyaya girdiğiniz zaman, rüyada kendinize geldiğiniz zaman? Çünkü fizik vücudunuza yaklaştığınız an ondaki iki tane alandan bir tanesinin es kutbunun sizi şiddetle kendisine çektiğini göreceksiniz. Ona karşı koyamazsınız. Mutlaka bir anda yaklaşacaksınız ona. İçeri girmek için aynı şekli almanız lazım. Onun dışında her şey normal. İşte buraya kadar anlattığım şey nefs tayin mekanı. İnsanın tayin mekanları sadece nefs tayin mekanına dayalı değildir. Nefs tayin mekanının ötesinde ruh tayin mekanı var. Onun daha ötesinde fizik vücut tayin mekanı var. Şimdi ruh tayin mekanına geçiyorum. İkinci tayin mekan, ruh tayin mekanı. Nefs tayin mekanı herkese Allah'ın bir hediyesidir. Bütün insanlar bu tayin mekanı yaşamışlardır. Ama yaşadıklarını bilmeden. Çünkü tıp da rüyayı bir hayal olarak

0: nitelendiriyor. İnsanların günlük hadiselerin tesiri altında gördüğü hayallerdir diyor. Halbuki hiç görmediğiniz şeyleri görmeniz, hiç tanımadığınız insanlarla beraber yaşamanız, üstelik o gün size veya geçmiş yakın günlerde hiç tesiri olmayacak birçok olayı rüyanızda yaşadığınızı göreceksiniz. Yani tıbbın tarifiyle realitenin uzaktan yakından hiç alakası yok. Nefs tayi mekanı başlı başına bir olaydır. Rüya adını verilen sistemde gelişir. Bazen hiç olmayacak şeyler görürsünüz. O zaman bilin ki nefsiniz vücudunuzdan ayrılmamıştır. Hayal görüyorsunuz. O söylediğim standartların tayi mekanı değildir. Yani fizik vücudunuzdan nefsiniz ayrıldığı andan itibaren gördüğünüz rüyaların hepsi bir alemde, başka bir alemde, bu alemde, berzah aleminde, gayb aleminde geçen olaylardır. Ve nefs yalnız kendi aleminde fiziktir. Yani berzah aleminde. Ruh tayi mekanına geldiğimiz zaman bunun bir üst seviye iş olduğunu önce hatırlatmak isterim. Bir insan ihlasa ulaştığı zaman Allah-u Teala onun başının üzerine kendi ruhunu oluşturur. Bu ruh tayi mekanı yapması için Allah'ın o kişiye verdiği bir ihsandır. Salahta bu işin gerçek olayları başlar. Salaha bir insanın geçmesi biliyorsunuz Allah-u Teala'nın onu tövbe-i nasuha davet etmesiyle başlar ihlastan sonra. O ihlas ki kişinin nefsindeki bütün afetlerin yok olmasını icap ettirir. Bütün afetler yok olduktan sonra Allah-u Teala ruhun hasletleri tamamen kendisine hakim olan o kişiyi bir seher vakti tövbe-i nasuha davet eder. Ondan sonra kişiyi salaha ulaştığı müjdesini verir. Ve böylece kişi velayetin son basamağı olan 7. basamağa ulaşır. İşte bu o kişinin ruh tayin mekanı yapması için Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bir ihsandır. Nedir ruh tayin mekanı? Dedi ki kişinin başının üzerinde kendisine ait bir ruh oluşturuyor Allah-u Teala salah kademesinde. Böyle bir ruhun o kişinin başının üzerinde oluşmasının bir sebebi var. Aklın nefse nasıl kumanda ediyorsa aynı statü içinde ruha da kumanda etmesi söz konusu. İşte Allah-u Teala bu yetkiyi verdiği zaman kişiye o kişinin fizik vücudu gene uykuya girer. Akıl artık nefse değil ruha kumanda etmektedir. Bu devre içinde nefs fizik vücudun içindedir. Yani bir ayrılma olayı yok. Nefsin vücuttan ayrılma olayı yok. Fizik vücut uykuda ve akıl nefse kumanda etmiyor. Nefse kumanda etmediği sebebiyle de ayrılması söz konusu değil nefsin. Akıl vücudun üzerinde bulunan ruha kumanda ediyor. Ve ruh fizik vücudun üzerinden ayrılır. Ruh da en aleminin varlığı olduğu için, bu alemin varlığı olmadığı için hiçbir duvar, cam veya aklınıza gelecek herhangi bir engel, ruha engel değildir. Yani bu salonun içerisinde, bu caminin içerisinde Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin böyle bir ihsanı olsa, o kişinin fizik vücudu seccadenin üzerinde belli bir şekilde oturuyordur ve o tarzda uykudadır. Ama akıl vücudun üzerinde bulunan ruha kumanda etmiştir ve ruh harekete geçmiştir. Kapıdan çıkmasına gerek yoktur. Duvarın içinden geçerek dilediği şekilde yükselir. Duvarların hiçbirisi ona engel olamaz. Ruh nefsin özelliklerinin dışında bir takım özelliklerinin sahibidir. Nefsle ruh arasındaki birinci fark, ruhun her alemde dilediği zaman fizik olabilmesidir. Dilediği zaman da fiziğin ötesinde olabilmesidir. Halbuki nefs yalnız kendi aleminde, berzah aleminde fizik olabilir. Öteki alemlerin hiçbirinde fizik olamaz. Demek ki nefsle ruh arasında büyük bir farklılık var. Ruh tayi mekanını yapan kişi dilediği alemde ruhuyla fizik olabilir. Yani onu fizik olarak gördüğünüz zaman fizik cesetten ayırt edemezsiniz. Ben şimdi şu anda nasıl konuşuyorsam, eğer ruh olarak burada bulunsaydım, aynı şekilde konuşurdum. Yüzümün şekli, bütün vücudumun şekli aynı olurdu. Hiçbiriniz beni tanıyamazdınız. Nitekim tanıyamadığınız zamanlar olmuştur. Öyleyse demek ki ruhun tayin mekan yapması halinde hiç kimse onun ruh mu fizik vücut mu olduğunu bilemez. Fizik vücudun standartlarında ruh temessül edebilir, şekle girebilir. İşte böyle bir statü altında ruha dikkatle bakın. Ruhu asla fizik vücuttan ayırt edemezsiniz. O Kabe'de görünür, başka bir yerde görünür. Ama fizik vücut o sırada bilmem hangi şehirde, Ankara'nın bir noktasındadır. Ve fizik vücut orada uyku halindedir. Onu uykudan uyandırırsanız, uyandırdığınız an ruh derhal gelip eski yerine konacaktır. Ve akıl tekrar aklın fizik vücuda kumanda etmesi sistemine girecektir. Ruh derhal başının vücudun üzerindeki yerini alacaktır. Akıl da fizik vücuda kumanda etmeye başlayacaktır. Kişi uyanacaktır. Böyle bir olayı bugüne kadar binlerce velinin yaşadığını biliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de miracı yapması bunun bir ötesindeki biraz sonra anlatacağım başka bir şekilde oldu. Ruhu vücuduna örtü olmuştu. Öyleyse buradaki ruh tayin mekan dediğimiz olaya dikkatle bakın. İnsan ruhu öyle bir yapıya sahiptir ki bu yapı dilediği yerde onun fizik olmasını imkan dahiline sokar, dilediği yerde fizik olmamasını imkan dahiline sokar. Allah Teala bu yetkiyi ruha vermiş. Niçin vermiş? Çünkü ruhun bir görevi var. Ruh nefsi dilediği zaman, nefs hata yaptığı zaman cezalandırmak yetkisinde. Aynı zamanda ruh hiçbir hatayı işlemez. Yani fizik vücut bir günah işleyecekse ruh asla onun içinde bulunmaz. Mutlaka onun dışına çıkar. Dışarıdan olaya bakar günah işlenirken. O günahın derecesi elindeki mizanda vardır. Hangi derecede bir günah işlenmişse nefse mutlaka o kadar azap tatbik edecektir. Bu ruhun vazifesidir. Her olaydan, her günahtan sonra azap tatbiki onun temel görevidir. Bunun için ne yapabilmesi lazım? Her an vücuttan ayrılabilmesi lazım. Vücuda hiç sezdirmeden. İşte bu sebeple bütün ruhlar için elektron devir sayısını ayarlamaları yetkisi ruhların kendisine verilmiştir. Ama nefs yalnız fizik vücut uykuya daldığı zaman gerçekleştirebilir bunu. Halbuki ruh dilediği an vücuttan ayrılır. Vücut bunu asla hissetmez. Günde 100 defa günah işleyen bir adamın ruhu vücudundan 100 defa dışarı çıkar. Sonra olayı dışarıdan izler ve kişiyi cezalandırır. Yani azaplandırır. İşte ruhun dilediği zaman vücuttan çıkma özelliğini temin etmesi için Allah Teala ona öyle bir imkan vermiştir ki o dilediği zaman elektron devir sayısını fizik vücuda göre ayarlayabilir. Dilediği zaman da elektron devir sayısını öyle bir ayarlar ki orada fizik olur. O alemde mesela zahir alem dediğimiz bu alemde ruh vücuttan değil de başın üzerinden ayrıldıktan sonra ayrılana kadar kimse onu göremez. Bir salih kişinin, salaha ulaşan bir kişinin başının üzerinde kendi ruhu vardır. Ama hiçbiriniz baş gözünüzde onu göremezsiniz. Ne zaman göreceksiniz? Ne zaman Allah Teala size göstermeyi dilerse, kalp gözünüzü açar da özellikle onu görecek özelliği size takdim ederse o zaman görürsünüz. İşte böylece görüyorsunuz ki bir insan ruh tayin mekanı olayını yaşıyor. Ne oluyor? Kişi fizik vücudu burada. Ve fizik vücudu uykuya dalmış. Başının üzerindeki ruha aklı kumanda ediyor. Yola çıkmış. Bir anda Mekke'ye varmış. Böyle olaylar çok duymuşsunuzdur. O kişiye yolda rastladığı bir kişi haçtaki bir olayı sorar. Senle beraber değil miydik diye. O kişinin fizik vücudu halbuki orada değildir. Ruhuyla oraya gitmiştir. Ama diğeri bunun farkında değildir. Onu bilir sadece. Karşısındaki gördüğü kişi aynı kişidir. Onunla beraber olmuştur orada. Anlatmıştır ona kim bilir neler. Beraber yemek yemişlerdir. Ruh için hepsi geçerli bunların. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzellikleri bir ruh tayin mekanında daha güzel sergilenir. Peki bir ruh tayin mekanı yapan kişi acaba bunu başkalarına da teşvik edebilir mi? Yani beraberinde başkasını da götürebilir mi? Hayır. Bu fizik vücut tayin mekanına has bir olgu. Demek ki ruh tayin mekanında bir insanın ruhunun vücuttan ayrılması söz konusu. Dilediği yere bir anda akıl hızıyla, düşünce hızıyla gidebilmesi söz konusu. Orada fizik olarak herkesin görebileceği bir şekilde dönüşmesi söz konusu. Dönmek istediği zaman tekrar görünmez hale gelmesi söz konusu ki o sürati yapabilsin ve tekrar akıl hızıyla ait olduğu yere dönmesi söz konusu ve fizik vücudun üzerinde yerini alması söz konusu. Öyleyse niçin Allah Teala demek ki ruhları veriyor insanlara salaha ulaştıkları zaman? Bu ruh tayi mekanını gerçekleştirebilmeleri için. Ruhun tayi mekanının nefsten bir özelliği, ayrı bir özelliği daha var. Nefs sadece zemin katta ve alt katlarda hareket edebilir. Zemin katın altındaki katlarda ve zemin katta. Şeytani yapısı sebebiyle nefsin alt katlara inebilme yetkisi her zaman vardır. Çünkü başlangıçta nefsin sadece afetlerden ölü olduğunu biliyorsunuz. Sonra bu afetler yavaş yavaş yok oluyor. Hepsi ruhun hasletlerine ulaşıyor. Hepsi ruhun hasletlerine ulaşmadan kimsenin başının üzerinde ruh tayin mekanını gerçekleştirecek olan o olguyu Allah-u Teala tahakkuk ettirmiyor. İşte onun sağlanabilmesi kişinin ruh tayin mekanına hazır olmasını ifade eder. İki olay birbirine sıkı sıkıya bağımlı. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu zaman ruh tayin mekanını yapabilirsiniz. Öyleyse ruh tayin mekanı oluşabilmediği için demek ki kişinin nefsindeki bütün afetlerin ruhun hasletlerine dönüşmüş olması lazım. Böylece şunu görüyoruz ki Allah Teala'nın indinde ruh tayin mekanı diye bir olay var ve nefsin özelliklerine bakıyorsunuz. Nefs hiçbir zaman üst alemlere çıkamaz ama ruh çıkabilir. Zemin kattan birinci kata, ikinci kata, üç, dört, beş, altı, yedinci kata kadar çıkabilir. Öyleyse demek ki nefsin başaramadığı şeyleri ruh başarabiliyor. Nefs tayi mekanı ile ruh tayi mekanı arasında iki büyük farklılık var. Bir, ruh her alemde hem fizik olabilir, hem fiziğin ötesinde olabilir. Halbuki nefs sadece berze aleminde fizik olabilir, onun dışındaki bütün alemlerde fizik olamaz. İkinci farklılık, nefs zemin katta ve onun altındaki katlarda dolaşabilir ama ruh gök katlarına çıkabilir. Gelelim fizik vücut tayi mekanına. Bir kişide fizik vücut tayi mekanı nasıl gerçekleşebilir? Bu ilişkiyi iyice öğrenebilmek için evvela nefsle fizik vücut arasındaki ilişkiye dikkatle bakalım. Bilelim ki nefsimizin elektron devir sayısı ya da karşıt elektron devir sayısı demek daha doğru olur. Fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadar. Yani hakim olan unsur fizik vücut. Fizik vücut hakim olduğu için nefs fizik vücudumuzun her yerini işgal ettiği halde kimse onu göremez. Yani şu anda ben sizin yüzlerinizi görebiliyorum. Yüzlerinizde aslında nefsiniz de var ve yüzleriniz açık. Ama o nefsinizi bu gözlerle, baş gözüyle görmek söz konusu değil. Halbuki yüzünüzü de işgal ettiğine göre onun da görülmesi lazım, görülemez. Çünkü onun elektron devir sayısı, karşıt elektron devir sayısı yarım ağırlıklar kanuna göre fizik vücudunuzun yarısı kadar. Onun için hakim olan fizik vücudunuz. Ve fizik vücudunuz baygınlık haline girmeden, bir, uyku haline girmeden, iki, ölü haline girmeden, üç, nefsiniz vücudunuzdan normal şartlarda ayrılamaz. Üç halde ayrılabilir. Ölüm, uyku ve bayılma. Üçüncü de normal şartlar altında şuur vücuttan nefse geçer. İşte bu standartlarda nefse fizik vücut arasındaki ilişki var. Nefs fizik vücudun esiridir. Hakimiyet fizik vücutta olduğu için nefs ne görülebilir ne de dilediği gibi vücuttan dışarıya çıkabilir. İşte bu olayın, bu hakimiyet unsurlarının aynı ruha verildiği zaman fizik vücut da ruhun içinde kaybolur. Ne demek istiyorum? Basit bir misal verelim. Nefs karşıt elektronları -50 devir sayısıyla dönüyor. 50 devir sayısıyla dönüyor. Fizik vücudunuzun elektronları 100 devir sayısıyla dönüyor. Nefs fizik vücudunun içinde esir. Ama Allah-u Teala ruhunuza 200 elektron devir sayısı verirse ve ruhunuz gelip fizik vücudunun üzerine yerleşirse, fizik vücudunuza örtü olursa o zaman ne olur? Fizik vücudunuz da ruhunuzun içinde esir olur. O zaman ruhunuzun standartları hakim olur duruma ve hiç kimse ne fizik vücudunuzu ne de ruhunuzu göremez. Çünkü ruh bu gözlerle görünmez. Şimdi birimizde böyle bir olayın tahakkuk ettiğini düşünün. Diyelim ki o kişi salaha ulaşmıştır. Başının üzerindeki ruh gelmiştir, aşağı inmiştir. Fizik vücudun üzerine tamamen her noktasını örterek tecelli etmiştir. Bu ruhun iki kat devir, elektron devir sayısı sebebiyle fizik vücudun ona esir olması söz konusu. O zaman ruh yüzünü de kapladığı halde kişinin, o kişinin ne yüzünü, ne vücudunun başka yerlerini, ne elbisesini, hiçbir yerini kimse göremez. Çünkü ruh fizik vücudun üzerine örtü olmuştur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracı bu standart içinde vücut bulmuştur. O sonsuz hızla hareket etmekteydi. İfadesi son derece açık. Dördüncü katla beşinci kat arasındaki mesafeyi söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 500 milyon ışık yılı diyor. 500 milyon, belki de 500 milyar. Şimdi hatırlayamıyorum gerçek rakamı. Bundan 14 asır evvel ışık hızı diye bir hızın bilinmediği bir ortamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4. katla 5. kat arasındaki mesafenin 500 milyar ışık yılı olduğunu söylüyor. İşte bu öyle bir gidişti ki ruh vücuda örtü olduğu için düşünce hızıyla hareket etmesi söz konusuydu. O 500 milyar ışık yılını bir saniye içinde geçti. Belki de daha az bir zaman parçası içinde geçti Peygamber Efendimiz Hazretleri. O 7 kat gökleri aştı. Evvela bir defa kainatı aştı. Ondan sonra neden kainat diyorum? Çünkü yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor Allah Teala. Gökleri aştı. 7 tane gök katını aştı sırat-ı müstakim üzerinden. Ötesine geçti. Yokluğa geçti. Yoklukta Allah'ın zatına ulaştı. Ve konuştular. Olaylar beraberce kararlaştırıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gerekli emirler verildi. Tekrar aşağı indi. Ve bunların hepsi birkaç saniyenin içinde tahakkuk etti. İşte bu standartlarda ruhun birkaç defa vücuttan ayrıldığını da görüyoruz. Çünkü birkaç gün sonra gelecek olan bir kervanla konuşuyor. Birkaç hafta sonra, bir hafta sonra gelecek olan bir kervanla konuşuyor. Birkaç hafta sonra gelecek olan bir üçüncü kervanla daha konuşuyor. Çünkü hemen baştan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yukarı yükselmedi. Evvela Mekke'den nereye ulaştık? Kudüs'e ulaştı. İşte bu Mescid-i Aksa'ya Kudüs'e ulaşması sırasında o üç tane kervanla karşılaştı ki onlar her biri oraya ulaştıkları zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştıklarını anlattılar. Bu bir ispat vesilesiydi. İşte eğer ruh fizik vücudun üzerine örtü olursa bu tayi mekan adına ceset tayi mekanı deniyor. O zaman o kişinin fizik vücudu bu duvarların içinden geçebilir. Neden geçebilir? Fizik vücut normal şartlarda bu duvardan geçebilir mi? Geçemez. Ama ruh onun vücudunun her zerresine girdiği zaman, ona hakim olduğu zaman, dominant olan, hakim olan ruhun özellikleri olduğu için ruh fizik vücudu bünyesinde yok eder. Ve hiç kimse fizik vücudu göremez, görünmez olur. Ne zamana kadar görünmez olur? Gidecekleri yere gidene kadar. Gittiği zaman ne olur? Ruh tekrar vücuttan ayrılıp başın üzerindeki yerini alır ve fizik vücut hemen orada normal bir fizik vücut olarak, bir fizik vücut olarak gerekli olan şeyleri yapar. Sonra tekrar ruh fizik vücudun üzerine örtü olduğunda gene kimse onu göremez ve ruhun şartları yaşanır. Ve tekrar gelir kendi bulunduğu fizik vücudunun bulunduğu odaya. Bu odanın kapısını kilitlemek mecburiyetindedir. Böyle bir Allah-u Teala'nın evliyası ki uykuda o fizik vücudun ayrıldığını kimse anlayamasın diye. Hallacı Mansur'a diyorlar ki sen Enel Hak diyorsun. O da diyor ki böyle bir şey söylediğim zaman beni hançerleyin. İşte diyor hançerim, alın diyor elinize. Ve toplantıda Enel Hak demiş Hallacı Mansur. Verdiği söz üzerine etrafındaki kişilerden birisi çekmiş hançeri. Sen demiş bunu istedin demiş. Seni demiş öldürmek mecburiyetindeyim. Zaten öldürmeyi çok istiyorlar. Ve vuruyor hançeri. Ama hançer döşemeye saplanıyor. Hallacı Mansur'un görüntüsü gene var. İşte vücuduna ruhunun örtü olması sebebiyle vücudun yok olması olayı var o anda. Ve o kişinin böylece hançerlenmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Hançer sanki hiç vücut yokmuş gibi döşemeye kadar iniyor. İşte fizik vücut tayin mekanı dediğimiz zaman bunu anlatmak istiyoruz. Fizik vücut tayin mekanı öyle bir olgudur ki mutlaka ruhun fizik vücuda örtü olmasıyla gerçekleşir. Böyle bir olgu tahakkuk ettiği zaman o kişinin dediğim gibi fizik vücudunu kimse göremez. Neden? Çünkü ruh görünmezdir. Ve fizik vücuda hakim olduğu zaman fizik vücudu da kendisiyle beraber görünmez kılar. Böylece tayin mekanlar serisinin üçüncüsü olan fizik vücudun tayin mekanını da sizlere anlatmış olduk. Demek ki üç ayrı tayin mekan söz konusu. Birincisi en kolay olanı, herkesin yaşadığı, her gece yaşadığı şey nefsin tayin mekanı. Rüya adı verilen sistem bir nefs tayin mekanıdır. İkincisi ruh tayin mekanı. Fizik vücut uykuya geçer, akıl ruha kumanda eder ve düşünce hızıyla ruhu dilediği yere ulaştırır. Fizik vücut uykuya girmiş halde orada ait olduğu yerde kalır. Üçüncüsü ise fizik vücut tayin mekanıdır. Fizik vücudun duvarlardan geçmesi, görünmez olması ancak ruhun o vücuda örtü olmasıyla mümkün. Öyleyse eski velilerden, evliyadan görünmez olanlar var mı? Var. Ruh tayin mekanı yapan var mı? Var. Fizik vücut tayin mekanı yapan var mı? Var. Demiştik ki acaba böyle tayin mekanı olan bir kişi başka birini de beraberinde götürebilir mi? Götürebilir. Böyle bir olgu Molla Gürani zamanında yaşandı. Ve televizyonda da zannediyorum gösterildi bu TGRT televizyonunda. Tabii olayın nasıl cereyan ettiği gösterilmedi. Böyle bir olguda diyor ki tayin mekanı yapacak olan kişi ayaklarımın üzerine bas. Beni sıkacak kucakla. Gözlerini kapat. Ben aç deyinceye kadar katiyen açma. Açarsan her şey biter. Ve ondan sonra ruh gelip fizik vücuda örtü oluyor. Ondan sonra da ikisi beraber bir anda gidecekleri yere ulaşıyorlar. Orada ayrılıyorlar ve o beraberinde giden kişi orada neler yapacaksa onları yapıyor. Dönüşleri yine aynı statü içinde gerçekleşiyor. İkisi beraber geri dönüyorlar. Böyle bir olgu da yaşanmıştır. Öyleyse nefs tayin mekanı bir gerçek midir? Görüyorsunuz ki şartlar gerçekleştiği zaman, Allah-u Teala'nın kanunları ortaya çıktığı zaman hiç de olması mümkün olmayan bir şeymiş gibi görünmüyor. Allah-u Teala her konuya kanunlar koymuş. Fizik de kanunların standartları içinde gelişir. Fizik ötesi de. Öyleyse her yerde Allah-u Teala'nın kanunları var. Bu kanunların temeli bir nesnenin kendi aleminin dışında olması şartına dayalıdır. Işık hızının ötesinde bir hıza ulaşabilmesi için. Ama dünyamızda hala ışık hızının ötesinde hız yoktur zannediliyor. Einstein böyle bir şeyi söylemiş diye. Eğer diyor bir madde veya partikül kinetik enerjiyle itilirse bunun ulaşabileceği son hız ışık hızı olur. Işık hızı olduğu zaman da kitle sonsuz olur. Halbuki kütlenin sonsuz olması söz konusu değil. Ancak foton olur. Foton da bir sonsuz olmak anlamına gelmez. Kendi boyutunda kalır. Ama olguya baktığınız zaman Einstein'la de Broglie arasında bir farklılık göreceksiniz. De Broglie karşıt elektronları keşfetmiş ve diyor ki her partiküle bir dalga eşlik eder. Kuantum teorisinde bunu söylüyor. Her kuanta bir dalga. Dalga dediği şey aslında karşıt elektron. Keşfetmiş fakat karşıt elektron olduğunu bilmiyor. Ama de Broglie'nin formülünü Gebhardt'la beraber incelediğimizde bir büyük gerçekle karşılaştık. Dalganın boyu her zaman ışık hızından ötede tezahür ediyor. Yani elektrona hangi hızı verirseniz verin, karşıt elektronun hızı yani dalganın hızı hep ışık hızının ötesinde teşekkür ediyor. Halbuki dünya Einstein'a tabi olduğu için genellikle ışık hızının ötesinde bir hızın elde edilemeyeceğini zannediyorlar. Işık hızı da elde edilemez diyorlar. Çünkü ışık hızı olduğu anda zaten kütle sonsuz olur. Böyle zannediliyor. Oysa ki Allah'ın kanunları hiç böyle söylemiyor. Zaten bunun ispatı şu anda karşımızda işte bir ışık kaynağı. Bu ışık kaynağında şu anda milyarlarca elektronla karşıt elektron eşleşmiş halde ikisi de eşit ağırlıkta, biri eksi ağırlıkta, biri eksi artı ağırlıkta ayrılıyor ve sonsuz hızla doğrusal olarak hareket halinde. Ve ne zaman bir gama fotonunu bir kurşun duvara vurdurursanız orada elektronla karşıt elektronun ayrıldığını göreceksiniz. Ve bizim dünya ilmi buna da hala akıl erdiremiyor. Çünkü bütün fotonlar sıfır ağırlıklı ve bu fotonlar sıfır ağırlıklı olan bir foton kurşun duvara vurdurulunca içinden ağırlığı olan bir elektron çıkıyor. Hatta bir şey daha çıkıyor, onun da ağırlığı var. Yani buna göre şöyle oluyor denklem, sıfır eşittir A artı B oluyor. A elektronun ağırlığıysa, B de karşıt elektronun ağırlığıysa ikisi de tespit ediliyor. Hem elektron hem karşıt elektron. Ama karşıt ağırlıkları katıyan, kabul etmeyen bizim zavallı dünya ilmi sıfır eşittir A artı B denklemiyle hala meşgul. Bu bir diyorlar postülattır, hiçbir zaman kanunlaşamadı. Lavoisier kanunu aykırı bir şey olamaz ama oluyor. Yani sıfır ağırlıklı bir nesneden bir elektron çıkıyor. Ağırlığı olan bir nesne çıkıyor. İşte dünya ilmi hala böyle bir bocalamanın içinde. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baksalar Allah-u Teala bütün gerçekleri anlatacak onlara. Diyor ki biz diyor her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Arkasından da diyor ki bu Zariyat 49. Biz izleyebildiğiniz ve izleyemediğiniz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Öyleyse bir izleyebildiğimiz standartlarda çift yaratış var, eş yaratış var. Yani eşten muradım ne? Bir ayakkabı düşünün. Bir sağ teki vardır, bir de sol teki vardır. Böylece bir çift oluşur. Yani birbirinin zıttı olan bir çift oluşması. İşte en basit atom olan hidrojen atomuna baktığınız zaman meseleyi kökünden çözeceksiniz. Çünkü bir hidrojen atomunun içinde merkezde bir tek proton var, çevrede de bir tek elektron dönüyor. Protonun iç yapısına baktığınız zaman bunun 1837 tane elektrondan, ondan bir fazla sayıda 1838 tane de karşıt elektrondan oluştuğunu görüyorsunuz. Çevrede dönen tek elektronla beraber elektron sayısı da 1838 oluyor ve denge sağlanıyor. Denge sağlanıyor ve 919 tane sağa dönen elektron bir kuark oluşturuyor. 919 tane sola dönen elektron bir ikinci kuark oluşturuyor. 919 tane sağa dönen karşıt elektron bir karşıt kuark oluşturuyor. 919 tane sağa dönen karşıt elektron da bir karşıt kuark daha oluşturuyor. Böylece iki kuark, iki karşıt kuark ve çiftler oluşuyor. Ne kadar sağa dönüşte elektron varsa o kadar da sola dönüşte elektron var. Ne kadar sağa dönüşte elektron varsa o kadar sağa dönüşte karşıt elektron var. Ne kadar sağa dönüşte elektron varsa o kadar sola dönüşte karşıt elektron var. Her şey birbirinin zıttı ve eşleşmiş vaziyette. Eş olarak zıttı. Öyleyse Allah-u Teala ve Tekadır Hazretleri bir en basit atom yapısında bize bile bizlere bu büyük hakikati gösteriyor. Elektronları izleyebiliyorsunuz ama karşıt elektronları asla. Öyleyse bir hidrojen atomunun içindeki iki tane kuarkı izleyebilirsiniz ama iki karşıt kuarkı asla. Ama Kur'an-ı Kerim hem izleyebildiğiniz şeylerin zıttıyla kaim kılınarak çift yaratıldığını hem de izleyemediğiniz şeylerin zıttıyla kaim kılınarak çift yaratıldığını söylüyor. Ve kanunlar her yerde geçerli. Eğer bir madde veya partikül veya bir canlı varlık kendi aleminin dışındaysa sonsuz hızla hareket edebilir, ışık hızını aşabilir. Ama kendi alemindeyse hep ışık hızının altındaki bir hızla hareket etmek mecburiyetindedir. Öyleyse bu alemde bir insan karşıt maddeye geçebilse demek ki sonsuz hızla hareket eden bir gemi yapması, bir uçan daire yapması mümkündür. Bu da yakın bir gelecekte muhakkak mümkün olacak olan bir husustur. Çünkü kanunlar bilindiği zaman meseleler rahatça çözülür. Öyleyse dünya henüz kanunları bilmediği gibi kulaklarını Allah'ın ilmine tıkamış durumda. Ama insanların ulaşamadıkları bütün ilimler Kur'an-ı Kerim'in içinde mevcut. Hala bir takım zavallılar Kur'an-ı Kerim'i 14 asır indirilmiş, 14 asır evvel indirilmiş, o devre hitap eden bir kitap zannediyorlar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim bütün devirlerin kitabıdır ve sonsuza kadar insanlara ışık tutmaya devam edecektir. Hepinizin Allah-u Teala'nın bütün tayi mekanlarına ulaşmasını Allah-u Teala'dan dileyerek ve bu istikamette dualar ederek, sizlerin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek bugünkü bu kısacık konuşmamı burada inşallah tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: Karun zamanının en zengin insanıydı. Altınla dolu odalarının olduğu söylenir. Ve bir gün Karun Allah'ın yoluna giriyor. Bütün servetini dağıtıyor. Ve öteden beri onu kıskanan yine çok zengin başka birisi, Karun denizin kıyısında oturup zikir yaparken Karun'un yanına yaklaşmış. Ve ey gafil Karun demiş. Sen ki dünyanın en büyük hazinelerinin sahibiydin. Şimdi demiş şu haline bak. 5 paran yok. Oturmuşsun denizin kıyısında aç bir ilaç. Sıkıntını düşünüyorsun. Karun demiş ki bak. Ve denizden balıklar gelmeye başlamış birer birer. Her birinin ağzında birer tane altın. Ve gelen balık altını koyuyor sahile ve dönüyor geri. Karun demiş ki artık demiş ihtiyacım yok. Sevgili kardeşlerim, işte o noktaya gelebiliyor musunuz? O zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar çok verdiğini göreceksiniz. Gerçek anlamda aslında ihtiyacınız olanın Allah'ın sizi sevmesi olduğunu, sizin başka insanları sevmeniz olduğunu, başka insanların sizin onlara gösterdiğiniz sevgi sebebiyle sizi sevmesi olduğunu anladığınız zaman ihtiyacınız olmayacak. O zaman da Allah-u Teala size beklemediğiniz kadarını verecek. Öyleyse başka insanların Allah-u Teala zulmüne müsaade ediyorsa arkasında Allah'ın daima bir şeyler hissettirmesi vardır. Allah razı olsun. Ve tabiatıyla başkalarının size zulmetmesi halinde devamlı derecat kazanan birisi olursunuz.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz talep etmek. Talep etmek, istemek anlamına geliyor. Allah Teala buyuruyor ki isteyin, vereyim. İstersek gerçekleştirir mi? Kesin. İşte Allah Teala diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyorum. Diyor. Allah'ı yeştevi, Allah seçer. İleyhi ona, kendisine. Men kişiyi yünip, münib olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi

Ben yünüp değil, men yeşâ'yı. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'yı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve ona kendisine ulaştırır. Ben kişiyi yünip, münib olan, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Allah ile bütün ilişkilerimiz bir arz ve talep sistemini ifade eder. Allah Teala buyuruyor, talebena ve cebena. Bizden talep edin ve biz ona icabet edelim diyor Allah Teala. Kim bizden bir şey talep ederse biz ona icabet ederiz anlamı çıkıyor. Öyleyse talep etmek önemli mi? Dinin bel kemiği talep etmek. Her şey taleple başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır ifadesi önce bir talebin mutlaka var olması gerektiğini ifade ediyor. Allah Teala bütün insanları sever. Onları hidayete erdirmeyi ister. Ama şarta bağlı, o kişi bunu talep etmek mecburiyetinde. Hani bir atalar sözü vardır, ağlamayan çocuğa meme vermezler diye. Ağlamak talebin işaretidir bir bebek için. Bebek karnı aç ve de başka türlü ifade edemediği için ağlıyor. Annesi ona süt verecek. Çocuk ağladığı zaman hemen gereğini yapar anneler. Ağlamak bebek için bir talebin ifadesidir. Karnı acıkan çocuk ağlıyor. Başka sebeplerden de ağlama olur ama çocuğun bir hastalığı yokken ağlamaya başlaması onun karnının acıktığını gösteren en basit işarettir. Öyleyse Allah-u Teala kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi diler de bunun gereklerini yaparsa onun da fizik vücudunu teslim alır. Burada ikinci olay kişinin istemesiyle gerçekleşemiyor. Kişi istiyor, Allah da yardım ediyor ama kişinin dik yokuşu aşması lazım. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecek olan bir kişinin zikrinin günde 18 saate ulaşması lazım. Bu hüviyette bir zikrin sahibi olan kişi ancak fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize ondan istemeyi öğretti. Onun hazineleri sonsuzdur. Sonsuzun sahibidir. İsteyin vereyim diyor. Dua edin, duanıza icabet edeyim. Dua Allah'ı icabete davettir. Kim hangi istikamette Allah'a dua ederse, Allah Teala o kişinin o talebe layık olup
olmadığına bakar. Layık değilse ve mutlaka istiyorsa, o zaman o kişiyi ona ait olan, bu talebe ait olan liyakat seviyesine Allah çıkartır. Bir anda böyle bir olay gerçekleşmez. Ama Allah Teala öyle bir yardımın sahibi olur ki bir gün o kişi bir de bakarsınız fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Allah'ın yardımıyla zikrine 18 saate çıkarmıştır. Bu kişinin içindeki talebe bağlıdır. Talep varsa kişi Allah'tan yardım ister. Allah Teala onun zikrine o söylediğimiz seviyeye günde 18 saate çıkartmak konusunda ona çok büyük ölçüde yardımcı olur. Böyle bir olay o kişinin fizik vücudunu Allah'a ulaştırmasını Allah'ın yardımıyla sağlar. Allah kalpten yapılan bütün talepler için hazırdır. Kişiyi o dilediği talep seviyesine ulaştırmak Allah'ın işidir. Kişi ne kadar kalpten bir talepte bulunmuş acaba? Gerçekten istiyor mu? Bir ağzın kelime olarak Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum demesi var. Ama bu istek kalpten değilse Allah Teala bu talebi kabul etmez. Allah'ın kabul ettiği talep kalpten bir taleptir. Yani gerçek anlamda samimiyetle kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesini Allah Teala ister. Aslında kişinin kalbinde böyle bir talep yoksa ama dili Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyorsa Allah Teala onu kale almaz. Dikkate almaz. O kişi için Allah Teala bu talebi yok sayar. Öyleyse Allah'tan bir şey istiyorsanız sevgili kardeşlerim kalbinizden bir taleple isteyin. Kalbi talebiniz gerçek anlamda varsa Allah Teala size yardım eder. Sizi o hedefe ulaşacak olan vasıfları kazandırmak üzere harekete geçer. Fizik vücudunu gerçekten Allah'a ulaştırmayı bütün gönlüyle dileyen bir insanın zikrinin 18 saate çıkması söz konusu olur. Onu 18 saate çıkaran şey kişinin azminden daha ötede, ondan ziyade, ondan daha fazla Allah'ın yardımıdır. Ama Allah Teala o kişide bu azmi görürse bunu gerçekleştirir. Öyleyse bir insanın liyakatiyle ulaştığı hedef arasında tam bir paralellik vardır. Ama taleple hedefe ulaşma arasında her zaman tam bir paralellik olmaz. Talebin gerçekleşebilmesi, bu talebin kalpten gerçek anlamda iştiyakla istemek hüviyetinde olması gerekir. Kim gerçek anlamda iştiyakla, büyük bir istekle Allah-u Teala'dan bir talepte bulunuyorsa,
İştiyak bu talebin büyük ve sağlam delillere, sağlam bir temele dayalı olduğunu gösteren işarettir. Kişi gerçek anlamda ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Bu talep Allah için yeterlidir. Böyle bir kalpten talep varsa Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bir insanın kalbi talebi Allah'ın icabetini mümkün hatta muhakkak kılar. Kişi ne kadar kalpten bir taleple Allah'tan bir şey istiyorsa onun vukua gelmesi o kadar üst seviye mümkün olur. Bir insan sadece diliyle "Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum" derse, kalbi bu şarkıyı söylemiyorsa, o zaman Allah-u Teala için bu talep geçerli değildir. Hani kişinin içindeki şarkı önemli. Bir şiir var ya, kamyonlar gene kavun taşır ama benim içimdeki şarkı bitti. Sevgili kardeşlerim, sizin içinizdeki şarkı hiç bitmemeli. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bunu kalpten dileyeceksiniz. Kalbinizde gerçek anlamda bu dilek yer almışsa, kalbiniz de dudaklarınızın söylediği şarkıyı söylüyorsa, ruhu Allah'a ulaştırma talebi kalpten geliyorsa, Allah'ın bunu kabul etmemesi mümkün değildir. O söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura Suresi 13. ayet-i kerime. Başka ne diyor Allah-u Teala Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde? Dalalette olanları Allah bırakır. Allah dalalette olanları bırakır, onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim diyor Allah-u Teala bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım. Dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırıyor. O zaman bir kalbi talep Allah'ın mutlaka o hedefi gerçekleştirmesine sebebiyet veriyor. Bu kalbi talebin gerçekten kalpten geldiği Allah Teala tarafından derhal anlaşılır. Kişi surete dudaklarıyla bir şey söylemişse, ben ya Rabbi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye, bu sadece ağzının söylediği bir ifade ise, buradan kalpten sağlam bir talep Allah'a ulaşmadıkça Allah bu talebi gerçekleştirmez. Yoksa sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ama dilemekten dilemeye fark var. Yani bir dilek gerçek anlamda bir kalbi talebi ihtiva ediyorsa Allah için geçerlidir. İhtiva etmiyorsa geçerli değildir. Onun için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için Allah ile olan ilişkilerinizde dileklerinizin kalpten gelmesini
gerçekleştirmeye çalışın. İşte böyle bir talep Kur'an-ı Kerim'de iştiyak adını alıyor. Bir sureta talep etmek var. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu talep dudakların söylediği bir taleptir. Kalpten gelmemiştir. Böyle bir talebi Allah-u Teala yerine getirmez. Ben senden ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum ama gerçekleştirsen de olur, gerçekleştirmesen de olur. Bu Allah'a göre bir şey ifade etmez. Talep denilen şey Allah'tan samimi olarak istemektir. Kalbinizden olduğu takdirde talebiniz samimidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve kalpten yaptığınız bütün talepleri karşılamak için hazır. Ama taleplerinde sıra takip etmesi lazım. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, eğer samimi bir taleple bunu istemişse, Allah Teala onu mutlaka yerine getirir. Bu birinci kesim, bütün samimi talep sahipleri için geçerlidir. Ama ruhun tesliminden sonraki fizik vücut teslimi, 3 saatlik bir zikirden sonra onu 6 kat arttırmak manasına geliyor. 18 saat zikre ulaşmak manasına geliyor. Bir kişi Allah-u Teala'dan bunu istemişse ama zikrini arttırmaya yanaşmıyorsa, bu istikamette bir talebi yoksa, içinden gelmiyorsa, o kişinin talebi samimi değildir. Kalpten olsaydı ne yapacaktı Allah-u Teala? Allah ona zikri sevdirecekti. Ve zikri kişinin giderek artacak da 3 saatten 4 saate, 5 saate, 6 saate, ta 18 saate kadar adım adım Allah-u Teala onun zikrini yükseltecekti. Bu, o kişinin iştiyakine bağlıdır. Talep, iştiyak ile kesin bir ilişki içerisindedir. Ne kadar iştiyaklı bir talep sahibisiniz? O talebi gerçekleştirmeyi iç dünyanız, başka bir ifadeyle kalbiniz ne kadar istiyor? İşte Allah'a göre önemli olan bu.

Hayır. Eğer iştiyaki o hedefe layık seviyedeyse, o zaman Allah Teala'nın yardımıyla kişi o hedeflere ulaşır. Öyleyse Allah Teala bir talep merciidir. Ondan talep edilir. Ona yalvarılır, yakarılır. Ya Rabbi bana da nasip kıl diye kalben istekte bulunulur. Bu isteğin hangi ölçüde kalpten olduğu ise Allah Teala tarafından her an bilinmektedir. Bir kişinin ben samimiyetle ruhumu Allah'a ulaştırmayı istedim. O kadar yıldır istiyorum. Hala Allah Teala beni kendisine ulaştırmadı. Diyorsa hayır. O gerçek anlamda böyle bir talepte bulunmuş değildir. Dudakları söylemiştir, kalbi söylememiştir. Allah Teala da kalbi talebe baktığı için kalbi talephanesi boş. Sureta istemek hanesi dolu. Onun Allah'a göre hiçbir anlamı yok. O talep etmek değildir. Talep ettiğini zannetmektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkinizde kalbinize bakacaksınız. Kalbiniz gerçekten bir talebin sahibi mi? Ancak kalbiniz böyle bir talebin gerçekten sahibi ise o zaman Allah Teala size iştiyak verir. İştiyak liyakatin öncüsüdür. İştiyak varsa kişinin liyakati yani o hedefe ulaşmak konusundaki layık olma seviyesi, o hedefe ulaşmaya layık olma seviyesi her geçen gün yükselir. Kalple iştiyak arasında derin bir ilişki vardır. Talep etmek konunun başlangıcıdır. Bu talep öyle bir düğüm olur ki o kişinin kalbinde kişi mutlaka şartlar ne olursa olsun bunu gerçekleştirmek üzere azmeder. Ya, bunu azmedecek seviyeyi ifade eden bir talep, işte o talep Allah'ın kabul etmemesi mümkün olmayan bir taleptir. O hepinizi çok sever. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması konusundaki talebi Allah Teala tarafından derhal kabul görür. Ve de o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse talebin muhtevasında iştiyak var. Eğer kişi bu talebinin sonucunda o iştiyakin sahibi olmuşsa, onu mutlaka yerine getirmeyi kalpten dileyen birisi haline gelmişse, bu o kişiyi liyakat seviyesine ulaştırır. Bu iştiyak o kişinin liyakatini oluşturur. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaya layık birisi haline getirilir Allah Teala tarafından. Ve de arkasından o kişiyi buna layık hale getiren Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Evet, ulaştıran Allah'tır.

Ama onun başlangıçtaki talebini iştiyak haline getiren Allah'tır. İştiyak, mutlak istek demektir. Kişi kalben, bütün samimiyetiyle, ciddi bir şekilde, mutlak olarak kalbinde o talebin sahibi olarak Allah'a müracaat ederse, işte bu iştiyaktır. İştiyak, liyakati oluşturan en büyük, en sağlam faktördür. Elbette devreye irade girecektir. Zikrin artışı için iradenin devrede olması asıldır. Ama iradeyi bu konuda ateşleyecek olan, çalışır hale gelecek olan, getirecek olan kişideki iştiyaktır. Bu iştiyak başlangıçta yoktur. Başlangıçta sadece talep vardır. Talep iştiyaki oluşturur. Kişinin kalbinde vazgeçilmesi mümkün olmayan bir istek, o hedefe ulaşmak istikametinde sağlam bir zemin oluşturur. Kim talep ederse, bu talebinde samimi ise Allah Teala onda iştiyaki oluşturur. Talebin, başlangıçtaki talebin meyvesi iştiyaktır. İştiyakin meyvesi ise liyakattir. İştiyak, kişiyi o hedefe ulaşmaya layık kılacak bir seviyeye ulaştırır. Kalbindeki iştiyak seviyesi ne kadar yüksekse süre o kadar kısa olur. İştiyak seviyesi ne kadar düşükse süre o kadar uzun olur. Hiç iştiyak yoksa bu talep geçersizdir. Hiçbir zaman gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, kişinin talebi asıldır. Kalpten bir talep. Öyleyse iştiyaki oluşturan, bu iştiyakin liyakati oluşturduğu bir seviye farklılığı, o kişinin o konudaki talebinin kalpten gerçek bir talep olmasına %100 bağımlıdır. Olmazsa olmaz şartı talebin kalbi olmasıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın talebena ve cebena ifadesi, benden talep edin, ben icabet edeyim, o talebinizi gerçekleştireyim ifadesi boşuna bir şey değildir. Talebin mevcut olması lazım ki Allah-u Teala o kişi için o hediyeyi versin ona. Hepimiz talebimizi Allah'a ulaştıracağız. Allah Teala talebimizi kabul buyurur mu? Eğer kalpten bir talepse mutlaka kabul buyurur. Neden bazı insanlar ruhlarını teslim ediyorlar da fizik vücutlarını teslim edemiyorlar? Ondan sonraki kademedeki talepleri yeterli ölçüde sağlam olmadığı için. Hedefe ulaştıracak olan bir gücü muhtevasına almadığı için. O zaman kişi özel bir gayretin, o hedefe ulaşmak için lazım gelen sağlam adımları atmaya yeterli
gayretin sahibi olur veya olamaz. Eğer olursa bu gayret mutlaka sonucu ifade edecektir. Onun için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği fizik vücudun Allah'a tesliminde gayretten sonra himmetin, irşat makamının Allah'tan talebinin büyük bir etkisi vardır. Neticesi kişinin hedefine ulaşması olur. O kişinin talebini kişi ve onun mürşidi hangi ölçüde dikkate alıyor? Konu buna dayalıdır. Sevgili kardeşlerim, evvela Allah-u Teala'nın temel hedefine dikkatle bakalım. Allah-u Teala insanların ne olmasını ister? Allah-u Teala insan adını verdiği mahlukuna tecelli etmiştir, ruhundan üfürmüştür. Onun için kainatın en kıymetli varlığıdır. Kendisinde Allah'ın ruhu bulunan yegane mahluk insandır. Ve bu sebebe dayalı olarak o insanlarda Allah'ın ruhu mevcut olduğu cihetle bu mevcut olma sebebine dayalı olarak Allah Teala o insanları hedefe ulaştırır. Kim dilerse onu Allah Teala hedefine ulaştırır. İşte buradaki dilerse kelimesinin arkasında gizli olan manayı açalım. Kalpten dilerse, bir başka ifadeyle, gerçek bir iştiyakla, mutlaka ulaşmak iştiyakiyle dilerse, o zaman Allah-u Teala ona liyakati nasip kılar. Kişiyi o liyakat seviyesine çıkarır. Kişinin kalbi yapısını sağlamlaştırır, zikrini arttırır ve kişi hangi ölçüde kalpten talep etmişse o ölçünün büyüklüğü seviyesi itibariyle Allah-u Teala zaman ölçüsünü koyar. En çok iştiyaklı olan, en çok o hedefe ulaşmayı gerçekten kalbi bir duyguyla Allah'a ulaştırabilen insanın hedefe Allah-u Teala tarafından ulaştırılması en kısa sürede olur. İştiyakin adım adım aşağıya doğru düştüğü ortamda bu teslim keyfiyeti, hedefe ulaşma keyfiyeti zamanı giderek uzatan bir muhteva oluşturur. Bir noktadan sonra ise iştiyak azlığı o hedefe ulaşmayı imkansız kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, talebe bu açıdan baktığımız zaman talebin iştiyak olmadan gerçekleşmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca insan var.
Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Bunca insan var, nefsini Allah'a teslim etmiş. Ve onlardan çok daha az sayıda insan var. Muhlis olmuş, tövbe-i nasuha davet edilmiş. Sonra da iradesini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınmış. Bunların hepsinin mutlak olarak talepleri var. Allah'a ulaşmayı dilemek bir taleptir. Ruhu Allah kendisine ulaştırır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek bir taleptir. Buna ancak Allah'ın yardımıyla ulaşılabilir. Kişinin kalbi yapısı 18 saati başarabilecek olan bir form gösterdiği takdirde o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilecektir. Sonra bu kişi daimi zikre ulaşabilirse nefsini de Allah'a teslim edebilecektir. Yoksa nefsini Allah'a teslim edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize talep etmek yetkisi vermiş insanlara ve insanlar Allah'tan talep etmek yetkisinin sahipleri. Allah'ın kabulü ise kuru bir talebe evet demek hiçbir zaman olmayacaktır. Allah Teala kalpteki iştiyake bakar. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı ne kadar istiyor? Gerçekten istiyorsa, yani kalbinde Allah'a ulaşma talebi gerçekten varsa, Allah Teala mutlaka o talebi yerine getirir. Bundan sonraki talep çok daha güçlü, çok daha güçlü bir talep olmalıdır ki o 18 saat zikir barajını kişi aşabilsin. Kişinin kalbinde o güçte bir fizik vücut teslimi talebi oluşmuşsa Allah Teala mutlaka onun fizik vücudunu teslim alır. Daha ötede Allah kişiyi daimi zikre ulaştırır. Kişinin kalbi talebinin o seviye bir talep olması lazım. Sonra iradesini teslim eden bu kişiyi Allah Teala irşada memur ve mezun kılar. O kişiyi adın cennetlerine layık kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, talep etmek bütün manevi tekamülün temelidir. Talep yoksa manevi tekamül gerçekleşemez. Bir insan ne ruhunu Allah'a teslim edebilir, ne fizik vücudunu teslim edebilir, ne nefsini, ne de iradesini. Hiçbiri gerçekleşemez. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Hidayet ve onun zıttı olan dalalet iki ayrı kavram ifade ediyor ki gerçekten ülkemizde satılan 23 adet Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde nerede hidayet kelimesi geçerse hidayet konusunda doğru yol diyorlar. Belki böyle kullanmalarında hidayete ulaşamayan kimselerin dalalet olmalarının, yani sapmış olmalarının rolü var. Bir doğru yol olmalı ki ondan sapsınlar diye düşünen insanlar hidayeti belki de bu istikamete doğru yol olarak hatırlanmamışlar, ama aslında hidayet yolun kendisi değil. Hidayet o doğru yol üzerinde seyri sülük adlı bir yolculukla insan ruhunun Allah'a ulaşması kavramıdır. Tabi olay bu olursa bir yolun değil, o yolun üzerinden yapılan bir yolculuğun, bir fenomenin, bir olaylar bütününün Kur'an'da anlatıldığı anlaşılır. Öyleyse hidayet dediğimiz zaman anlaşılması da alın gelen şudur. İnsan ruhu vücuttan ayrılacak bir şartla. O kişi hayattayken, o kişi ölmeden evvel, o kişinin ölmeden evvel Allah-u Teala'nın indinde ruhunu Allah'a ulaştırması, İşte bu kavram hidayettir. Kur'an'da üç ayrı ayet-i kerime hidayet mefhumunu bize Kur'ani dille açıklıyor. Allah'ın diliyle açıklıyor. Birinci ayet-i kerime Âl-i İmrân 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İkinci ayet-i kerime Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el-hüda hidayettir. Bir üçüncü ayet-i kerime Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi. Men yehdillahü fehüvel mürted. Men o kişi ki yehdillahü, Allah onu ona kendisine ulaştırır. Fe o zaman hüve işte o kişi el-mürted, hidayete erer. Öyleyse Allah-u Teala'nın kavramları açık ve kesin. Bu dizaynden hareket ettiğimiz zaman Bakara suresinin 156. ayeti ve 157. ayeti kerimesi bizi gene aynı kavrama götürecek. Allah-u Teala buyuruyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Allah'a mutlaka ulaşacağız. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Allah'a dönmek, ruhun kişi dünya hayatını yaşarken vücudundan ayrılması ve Allah'a ulaşması hidayet kavramını ifade ediyor. İşte hidayeti bir muhteva olarak bütünleştirdiğimizi görüyoruz ki insan ruhu Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapıyor. Bu yolculuk sırat-ı müstakim adı verilen bir yol üzerinden yapılır. Öyleyse doğru yol sırat-ı müstakimdir. Zemin katından insanların ruhlarını alır, Allah'a kadar ulaştırır. Ama hidayet yol değildir. Hidayet bu yolun üzerindeki yolculuğun adıdır. Bu dünyadan başlayan, Allah'ın zatında son bulan bir
ruh yolculuğu, bu yolculuğun adı hidayettir. Bir insanın ruhunun vücudundan ayrılması söz konusu değilse, Allah'a ulaşması söz konusu değilse, hidayetten bahsetmek söz konusu da değildir. Şimdi ne yapmışlar? 14 asırdır yazılan kitaplar hidayeti doğru yol olarak basitlendirmişler. Ve de İslam'ın 5 tane şartını yaşayan bir insan düşünelim. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gitmiş, kelime-i şehadete getiriyor, kendi kendine la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah diyor. Bu kişi diyor ki, eğer hidayet diyor doğru olsa, ben diyor doğru yoldayım, Allah'ın emirlerini gerçekleştiriyorum. Öyleyse ben hidayetteyim. Ama aslında hidayette falan değil. Görüyor musunuz, bir kavramın alimler tarafından yanlış bir değerlendirilmesi insanları nereye sürüklüyor? Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştirerek Allah'ın cennetine giremez. Bunu defalarca izah ettik, ispat ettik. Öyleyse kavramın kargaşa yaratacak gibi bir huzursuzluk içinde olması, açıklanmayan standartlarda olması o insan için bir muhteva ifade ediyor. İnsanlar diyorlar ki biz İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştiriyoruz. Madem ki gerçekleştiriyoruz, öyleyse biz doğru yoldayız. Aslında biz hidayet ehliyiz diyen bu insanlar aslında doğru yolda falan değiller. Bir insanın doğru yolda olması sırat-ı müstakimin üzerinde olması anlamına gelir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak üzere ruhun vücuttan ayrılmış olduğunu, yaşayan, hayatta olan bir vücuttan ayrılmış olduğunu ve Allah'a doğru yola çıkmış olduğunu ifade eder. Öyleyse olaya baştan itibaren bakalım. Bir insan hacet namazı kılıyor. Allah Teala ona huşuya ulaşmışsa mürşidini gösteriyor. Gösterdiğini kabul edelim. Bu kişi mürşidine ulaşıyor. Önünde diz çekiyor. Tövbe ediyor. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyor. Ve o zaman mürşidin ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor kişinin. Kendi ruhu da vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Vücudundan ayrılan bu ruh sırat-ı müstakime ulaşır. Bundan sonra sırat-ı müstakim üzerinde 7 katlık bir yolculuk yapacaktır. Bu yolculuğun sonunda hidayete erecektir kişi. Mürşidine ulaşan kişi hidayete adım atar. Rabbine ulaşan ruh vücuttan ayrılır. Sırat-ı müstakimin üzerine ruh adım atar. Böylece kişinin hidayete adım atması demek, ruhunun vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime adım atması demektir. Sırat-ı müstakimdeki yolculuğuna başlaması demektir. Ama bu Allah'a ulaşmak anlamına gelmez. Ruh henüz sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Dikkat edin. Sadece amen olanları Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde amen olanların vasıflarını veriyor Allah Teala. Onlar diyor irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğuna kesinlikle inanırlar. Onlar amen olanlardır diyor. Allah onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracaktır diyor Allah-u Teala. Ve bu kişilerin kalplerinin ekinletinin alındığını, yerine de ifat konulduğunu gene bu Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Öyleyse kimler doğru yol üzerinde olabilirler? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ötekiler kendilerini doğru yol üzerinde zannetmektedirler. Aynı kişiler kendilerini İslam'da zannetmektedirler. İslam'ın 5 tane şartını yapıyoruz diyorlar. Biz İslam'ız elbette. Oysa ki İslam değiller. İslam dairesinin içine girmiş durumdalar. İslam olabilmek 28. basamakta gerçekleşen, en azından 27. basamakta gerçekleşen bir olgudur ki basamaklar hepsi 28 tane.
daimi zikre ulaşmadan kimseye İslam olamaz. Daimi zikre ulaşan bir insan ancak İslam olmak şerefine erer. İslam olmak demek, ruhunu Allah'a teslim etmek demek, birinci safhası İslam'ın. Veçhini Allah'a teslim etmek demek, ikinci safhası İslam'ın. Nefsini Allah-u Teala'ya teslim etmek demek, üçüncü ve son safhası İslam'ın. Bu üç safhayı gerçekleştiremeyen hiç kimse İslam olamaz. Öyleyse insanların zanları şeytanın bir tuzağı olarak yine çıkıyor karşımıza. İnsanların zanlarına dikkatle bakın. Bu zanlarda ne var? Açık ve kesin bir hüküm görüyoruz. İnsanlar kendilerini doğru yolda zannediyorlar. Hidayete doğru yol dendiği için ve İslam'ın 5 tane şartını yapanlar da İslami şartları gerçekleştirdikleri cihetle doğru yolda olduklarını zannediyorlar. Oysa ki mutlaka ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması lazım hidayet için. Ne zaman çıkar? Ne zaman ruhumuz sırat-ı müstakime ulaşır? Ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşması belli bir şartı ihata ediyor. Ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşabilmesi için mutlaka mürşidimize ulaşmamız lazım. İşte hepimiz için söz konusu olan şey hacet namazını kılmak, mürşidimizi sormak, önümüzü çıkıp tövbe etmek. Bu işlem bizi hidayete adım atmak kavramına mutlaka ulaştırır. Çünkü ruhumuz vücudumuzdan ayrılacaktır. Ne zaman? Mürşidimize ulaştıktan sonra. Bakınız Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? Arşı tutan bütün melekler ve oradaki kişinin ruhu, zamanın halifesinin ruhu oradadırlar. Bir de kendisine konuşma izni verilen iki kişi vardır diyor. Birisi mürşit bunların, birisi de mürit. Konuları mı? Allah'a ulaşmak. İşte insanoğlunun ruhunu Allah'a ulaştırması konusundaki talebi burada tahakkuk ediyor. Nebe suresi 38. ayet-i kerime. Taraflardan biri mürit, murad eden. Neyi murad eden? Allah'a ulaşmayı murad eden. Taraflardan ikincisi mürşit. Ne yapan? İrşad eden. Hangi konuda? İnsanın Allah'a teslim olması konusunda insanı irşad eden, yetmez, teslimi gerçekleştiren. Vuslatı gerçekleştiren hemen ruhun teslimini, sonra fizik vücudun teslimini ve kişinin teslimini, yani bir de en sonunda üçüncü teslim olarak nefsin teslimini gerçekleştiren kişi. Kendilerine izin verilen sadece bu ikisidir. Birisi kelimeleri tek tek söyler. İkincisi de onları aynen tekrar eder. Burada ancak kendilerine izin verilen iki kişi konuşur. Birisi mürşittir. Kelimeleri tek tek söyler. İkincisi mürittir. Kelimeleri tek tek tekrar eder. Ve böylece tövbe işlemi tamamlanır. El öpme işlemi tamamlanır. Arkasından La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek tövbe işleminin, mürşidin önünde yapılan tövbe işleminin tamamlanması söz konusudur. El öperek gerçekleşen böyle bir tövbenin sonunda ne olur? İnsan ruhu, yani müridin ruhu kişinin vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. Öyle mi olur? İşte bir sonraki ayet-i kerime. Zalikel yevmül hakkı. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Kimin ruhu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi böyle söylüyor. Zalikel yevmül hakkı hemen şah tehaza ila rabbihi meaba. Öyleyse neden o güne izin günü deniyor? Çünkü sadece Allah'ın izin verdiği iki kişi konuşuyor.
birisi mürşit dikte ediyor. Müridin söylemesi lazım gelen kelimeleri birer birer ona söylüyor. İkincisi mürit, izin verilenlerden ikincisi. Ve o da kendisine düşeni yapıyor. Kelimeleri tek tek tekrar ediyor. Ve tövbe işlemi tamamlandığı anda da mürşidin ruhu geliyor kişinin başının üzerine. Müridin ruhu ondan ayrılır. Sırat-ı müstakim ulaşıyor. Mürşidin ruhu gerçekten o zaman kişinin üzerine gelir mi? İşte bakın Allah-u Teala ne diyor? Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini ihtar etmek için, haber vermek için. Ne diyor Allah-u Teala? Dereceleri yükselten Allah diyor. Neden böyle diyor? Çünkü kim mürşidine ulaşırsa, önünde diz çöker ve tövbe ederse Allah'a ulaşmak kastıyla, Allah'tan sorduğu, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşması kaydıyla, bir, o kişinin başında da mürşidinin ruhu gelir ve kişinin ruhu vücudundan ayrılır. O kişinin başında da mürşidinin ruhu geldiğini Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi anlatıyor. Mürşidin ruhunun baş üzerine gelmesiyle müridin ruhunun da vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıktığını Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi anlatıyor. Ve böylece iki işlem birbirinin ardından gerçekleşiyor. Mürşidin ruhunun kişinin üzerine gelmesinin bu konuyla alakalı olduğunu Allah-u Teala neyle ispat ediyor bize? Bir diyor, dereceleri yükselten Allah diyor. İki, arşın sahibi olan Allah diyor. Neden arşın sahibi olan Allah demek gereğini duymuş? Çünkü olayın başlangıcında, tövbe etme münasiminde arşı tutan bütün melekler orada hazır bulunuyorlar zamanın. Halifesinin ruhu da arşta, onunla beraberler. İkincisi, Allah Teala diyor ki, dereceleri yükselten Allah. Niçin böyle söylüyor? Çünkü Furkan suresinin 69 ve 70. ayet-i kerimelerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Furkan 69 cehenneme gideceklerinden bahsediyor. Onların günahlarının daha çoğalacağını ifade ediyor Allah Teala. Yanlış yolda devam ederlerse ve onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Sonra Furkan 70'te diyor ki kim tövbe eder de mümin olursa onlar hariç diyor. Onlar cehenneme gitmezler. Onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Onların bütün seyyiatlerini hasenata çeviririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse dereceleri yükselten, günahları sevaba çevirmek suretiyle yükselten ve arşın sahibi olan Allah diye başlıyor ayet. Anlaşılıyor ki bu tövbe etme merasimiyle alakalı bir konu. Ve zaten sonuç belli, o kişinin ruhuna sesleniyor mürşidin ruhu, senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor. Bunu demesinden sonra ne oluyor? Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesine, 39. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin dileği üzerine izin günü kendisine ruhunun yüzünden ayrılması izni verilen ve mürşidiyle müridinin Allah'ın izniyle bir takım sözler sarf etmeleri üzere tövbeyi gerçekleştiren bir insan var. İşte bu insanın ruhu vücudundan ayrılıyor ve Allah'a doğru yola çıkıyor. Ne üzerinden? Sırat-ı müstakim üzerinden. Fatiha suresini tetkik ettiğimiz zaman şunu görüyoruz. Ruhumuzun sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşması söz konusu. Diyoruz ki Fatiha suresinde İyyâke nâbüdü, yalnız sana kul oluruz. Arkasında diyoruz ki İyyâke nestaîn, ve yalnız senden isteriz. Nedir bu istane? Yalnız Allah'tan istenen bir yardım. Dikkat edin, yalnız senden istane isteriz. İstane diye bir yardımı var Allah-u Teala'nın. Bu istane isimli yardım yalnız Allah'tan isteniyor. Nâbüde dair bir yardım Fatiha sonraki ayetinde açıklıyor. İyyâke nestaîn, yalnız senden istane isteriz.
İhdina sıratel müstakim. Niçin istediniz? Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için. Kim bizi sırat-ı müstakime ulaştıracaksa, biz sırat-ı müstakime ulaşmak için o mürşidi bulmak üzere yalnız senden istihane adlı bir yardım talep ederiz. Bize mürşid, bizi mürşidimize ulaştırasın diye diyoruz. Ve devam ediyor Fatiha suresi. Sıratel lezine, o yol ki, o sırat-ı müstakim ki, en'amte aleyhim, üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet, Allah'ın nimetinin bulunduğu insanların yoludur. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz. Bütün kavimlerde. Her zaman diyor. Bir ardınca bütün kavimlerde Resuller bahsederiz. Niçin? O kavimler, o kavimde yaşayanların başların üzerine bir nimet oluşturması için. Başlarının üzerinde bir nimet olsunlar diye onların ruhları o kavimde yaşayanların başlarının üzerinde bir nimet olsunlar diye biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz diyor Allah Teala. Vazifeli kılırız diyor. Bütün kavimlere Resul gönderir. O kavimlerden birini risaletle görevli kılırız diyor Allah Teala. Niçin? O kavimlerde yaşayan ve tövbe edenler mümin oluyor ya, mümin oldukları anda başlarının üzerinde mürşidin ruhu oluşuyor. Öyleyse bu olay tamamlandığı zaman kişinin ruhu da vücudundan ayrılıp görüyoruz ki Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu hidayete adım atmaktır. İşte Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususun kişileri mutlaka kurtuluşa ulaştırdığını söylüyor. Diyor ki ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm la yedürrüküm mendalle izahtedeytum. Allah Teala diyor ki ey Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, amenü olanlar, neslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Neslerinizi tezkiye etmek, temizlemek, arıtmak üzerinize borçtur. Siz nefsinizi temizleyerek muhtevayı tamamladığınız zaman sizin için söz konusu olan şey ruhunuzun vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmasıdır ve böylece hidayete adım atmanızdır. İşte kim nefsini tezkiye etmek üzere mürşidine ulaşırsa o zaman o kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yola çıkar. Yola çıktığı anda o kişi hidayete adım atmıştır. Allah Teala buyuruyor, böyle bir durumda diyor. Siz hidayete adım attıktan sonra dalalette olan büyücüler, şeytanın yakın arkadaşları size bir zarar veremezler diyor. Öyleyse Allah Teala'nın işareti açık ve kesin bir işaret. Bu işaret hepimiz için bir anlam taşıyor. Hidayete adım atmak son derece önemli bir işaret. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasını ve Allah'a doğru yola çıkmasını temsil ediyor. Bir de başımızın üzerinde mürşidimizin ruhunun gelip mutlaka yerleştiğini ifade ediyor. Öyleyse kim dalalettedir? Başının üzerinde nimet olmayan kişi. Kim hidayettedir? Başının üzerinde nimet olan kişi. İşte Fatiha suresi son ayetlerinde bunu kesinleştiriyor. Sırat-ı müstakimin tarifi var Fatiha suresi. Sıratel lezine o yol ki en'amte aleyhim. Başlarının üzerinde nimet olanların, mürşitlerinin ruhu
başlarının üzerinde nimet olarak bulunanların yoludur sırat-ı müstakim. Yani sırat-ı müstakim üzerinde bulunan, sayılan bir kimse mutlaka başının üzerinde bu nimeti taşıyan kişidir. Mürşidin ruhu onun başının üzerindedir. Bunun anlamı ne? O kişinin ruhu sırat-ı müstakim üzerindedir. İşte Fatiha suresi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunan bütün insanlar sadece başlarının üzerinde nimet olan insanlar. Başının üzerinde nimet yok. O kişinin ruhunun sırat-ı müstakim üzerinde bulunması mümkün değil. İşte Allah Teala gayrıl mağdubi aleyhim diyor üzerlerine, vedat duyduklarımızın yolu değildir diyor sırat-ı müstakim. Veleddallin, dalalette olanların yolu değildir. İşte anlıyoruz ki sırat-ı müstakim hidayette olanların yoludur. Hidayet üzere olanların yoludur. Öyleyse buradaki ayrımı yer yerine tutmamız lazım. Kim dalalettedir, kim hidayettedir. İşte 10 ayet-i kerime bize dalaletle hidayet arasındaki müesseseyi ifade ediyor. 1. ayet Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor Kasas suresinde. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse büyük onlar kendi nefslerine, kendi heva ve heveslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa ondan daha çok merak olan kim vardır? Yani iki tane alternatifi var insanoğlunun. Ya mürşidine tabi olacak, merakten kurtulacak veya doğuşundan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacak. Nefsine tabi olmakta devam edecek. 2. ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak sizlere hidayetçilerimiz gelecek. Yani bütün insanlığa Allah Teala sesleniyor. Bütün insanlığa yaşadıkları devir hangi devir olursa olsun, bulundukları yer dünyanın veya kainatın neresi olursa olsun mutlaka onlara Allah'ın hidayetçilerinin geleceğini ifade ediyor Allah Teala. Sizlere hidayetçilerimiz gelecek diyor. Ve devam ediyor. Kim o hidayetçilerimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Yani sadece hidayette olanlar, olmak için mürşitlerine tabi olanlar, sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Böylece Allah-u Teala'nın indinde şunu görüyoruz ki hidayetten, dalaletten kurtulma ancak hidayete adım atmakla mümkün olur. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Men yetillahi fehven mürted ve men yudlin felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah-u Teala diyor ki Allah kimi kendi zatına ulaştırmışsa o zaman o kişi hidayete ermiş olur. Kim dalaletteyse onlar için bir evliyadan mürşit, veli mürşit bulunmaz diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? O kişi mürşidini aramamıştır ki bulsun. Bulmak fiili, aramak fiilinin sonucudur. O kişi mürşidini aramamıştır. Oysa ki Allah Teala mürşidin aranmasını tavsiye ediyor. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki ey insan ve cin topluluğu sizin aranızda kasiyet bağlamış karakter de var. Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanoğlunun dizaynına dikkatle bakın. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu mutluluğu yaşamaktır. Öyleyse herkes için Allah-u Teala'nın indinde bir muhteva var. Mürşide mutlaka ulaşmak gerekiyor.
mürşidine ulaşamayan kişi dalalette. Niçin dalalette? Mürşidini aramıyor, aramadığı için bulamıyor. 4. ayet-i kerime, Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri, yani mürşitlerine ulaşamadıkları için nefslerine tabi olmakta devam edenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki semî isimli işitme hastası mühürlüdür. Kalplerindeki basar isimli görme hastasının da üzeri pişavet adlı bir perdeyle örtülüdür. Ne olmuş bu insanlara? Mürşitlerine ulaşamadıkları için dalalette olmakta devam ediyorlar. Nefslerine tabi olmakta devam ediyorlar. 5. ayet-i kerime Cuma 2. Ümmilerin arasında Resul beyaz eden, vazifeli kılan o Allah'tır. Onların üzerine, onlara Allah'ın ayetlerini okusun ve anlatsın diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye, bu Resul'e tabi olmadan evvel o ümmiler açık bir dalalet içindeydiler. Görünüyor ki tabi olmak yoksa dalaletten kurtulmak da yok. Bir sonraki ayet-i kerime Ali İmran 164. Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde Resuller beaz ederiz, vazifeli kılırız. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye, onların başlarının üzerine bir nimet olsunlar diye. Ve vazifelerini söylüyor Allah Teala, onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye ikinci görev, onlara kitap öğretsinler diye üçüncü görev, onlara hikmet öğretsinler diye dördüncü görev. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, sonucu ayet-i kerimenin sonucu şöyle: bu resimlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Yani tabi olmak yoksa dalaletten kurtulmak da yok. 7. ayet-i kerime Ahkâf 32. Allah Teala Ahkâf 32'de buyuruyor ki o Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını zannediyorlar. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz, vazifeli kılarız, oraya Resul göndeririz. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler, tabi olanlar hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Böylece görüyoruz ki bütün insanlar için söz konusu olan şey dalaletten hidayete adım atmak. Ne zaman insanlar dalaletten hidayete adım atabiliyorlar? Ancak mürşitlerine ulaştıkları zaman. 9. ayet-i kerime Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Zalike hüdallahu yehdi men yeşâyü ve men yudlil femâlehu min hâdin. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalalette kalmışsa onlar için bir hidayeti yoktur. Aynı sebeple hidayeti aramadıkları için, aramak zahmetine katlanmadıkları için. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini dalalette bırakır,
onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Ne görüyoruz? 10 tane ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan insanların dalalette olduğunu kesin bir dille hepimize anlatıyor. Öyleyse dalalet müessesesi hidayette olma müessesesinin tamamen tersidir. Bir insanın dalalette olması veya hidayette olması Kur'an'da kesin bir şarta bağlanmış. Mürşidine ulaşamayan herkes dalalettedir. Ancak bir insan mürşidine ulaşabildiği takdirde dalaletten hidayete adım atar. Ancak mürşidine ulaşabilen insan için geçerlidir bu. Eğer böyle bir şey yoksa o kişi dalalettedir. Peki hidayet meselesinin gerçekleşmediği bu dalalette olan insanlar cennete girebilirler mi? Kesinlikle onların cennete girebilmeleri mümkün değil. Öyleyse ne zaman bu insanlar Allah'ın cennetine girecekler? Ne zaman hidayete adım atarlarsa. Öyleyse dalalette olanlar gerçekten cehenneme mi girer? İşte Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o dalalette olanlar var ya, onlar diyor hüsranda olanlardır diyor. Kimlerin hüsranda olduğuna bakıyoruz. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Demek ki hüsranda olanların hepsinin gideceği yer cehennem. Dalalette olanlar da hüsranda olanlar olduğuna göre, Kur'an-ı Kerim'e göre gidecekleri yer Allah Teala'nın işaretiyle ne yazık ki cehennem. Bir sonraki ayet-i kerimede bir defa daha tekrar etmiş Allah Teala. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Zaten başka bir ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanlarla ve cinlerle tamamen dolduracağız. Orada başarı bırakmayacağız diyor. Oysa insanların çoğu için yarattığına göre insanların yarısından fazlası kesin olarak cehenneme girecek. Ne kadar hazin bir gerçek ama daha acısı da var. Biz bunu en iyimser tahminle yapıyoruz. İnsanların yarıdan en azından bir fazlası cehenneme girecek diye. Ama daha acı bir ifade kullanıyor Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Kıyamet günü müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkaların şeytana kul oldukları, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani hepsinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sahabe bu ayet iner inmez soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? Cevap veriyor 73 fırka. Ey Allah'ın Resulü, bu 73 fırkanın 72 tanesi cehenneme mi girecek? Evet diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki kim kurtulacak? Bu müminler kimler? Kurtulacak olan kimler? Allah Teala diyor ki kurtulacak olan fırkanın adı Fırka-i Naciye. Özelliğiyle sizinle benim gibi onlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar diyor. Öyleyse işte kurtuluşun, felahın ancak sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmakla mümkün olduğunu görüyoruz. Ve neden Fatiha suresinde Allah Teala'ya İyyâke na'budu dedikten sonra sırat-ı müstakime ulaşmayı diliyoruz dedikten sonra Allah Teala bunu görüyoruz. Neden öyle söyleniyor? Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde 46. ayet-i kerimesinde diyor ki وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى

kişiye mürşidini gösterecektir. Gösterdiği zaman ne yapacak? Kişi gidip mürşide ulaşacak. Önünde diz çöküp tövbe edecek. Sonuç mu? Sonuçta mutlaka ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacak. Yani o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi ruhu vücudundan ayrılmış Allah'ın yolunda olan bir kişidir. Sebe suresindeki mümin kavramı da zaten bunu kapsıyor. Nereden biliyoruz? Çünkü Enam suresinin 152 ve 153. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin. Yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Sırat-ı müstakimin ta kendisidir. O sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki başka bir fırkaya tabi olmayın ki bütün fırkalar sizi Allah'ın yolundan saptırır. Yani şeytanın kulu yapar. Anlaşılıyor ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bahsettiği Allah'ın yolunda olanlar, onlar müminler adını alıyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi isimlerini tanımlıyor onların. Müminler. Yani hidayetli olanlar. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi de kurtuluşa ulaşacak olan bu fırkanın özelliğini söylüyor. Onlar sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor. Yalnız sırat-ı müstakimin üzerinde olan, yani mürşidine ulaştığı gün ruhu vücuduna ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşan insanlar, sadece onlar kurtuluşa ulaşacak olanlardır. Felaha erecek olanlardır. Onlar 73 tane fırkadan sadece bir tanesine tabiler. O fırka sırat-ı müstakimin üzerinde olanların fırkasıdır. Şimdi Allah Teala fırkalara ayrılmayınız diyor ya, bilmem kaç tane tarikat varmış Türkiye'de, 50 miymiş 60 miymiş sayısının ne olduğunu biz bilmiyoruz. Diyorlar ki işte Allah Teala fırkalara ayrılmayın diyor, bakın bunlar fırkalara ayrılmışlar. Nakşibendi tarikatı var, Cerrahi tarikatı var, Kadiri tarikatı var. Tarikat sayıyorlar. Bunların hepsi diyorlar birer fırka. Hayır değil. Onların hepsi tek bir fırka. O tarikat bünyelerinden hangisine tabi olursanız mürşidin elini öptüğünüz anda ruhunuz sırat-ı müstakime ulaşır. 100 tane tarikat olsa, 1000 tane tarikat olsa hepsinde mürşide tabi olduğunuz an bir tek yere gider ruhunuz. Sırat-ı müstakim. Öyleyse tarikatlara ayrılanlar, ayrı ayrı tarikatın mensupları olanlar olsalar bile ayrı fırkaları temsil ederler mi? Hayır. Hepsi tek bir fırkayı temsil eder. O fırka fırkayı naciyedir. Sadece tarikat mensupları için geçerlidir. Bizim ülkemizde tarikat kelimesi çok kötü bir anlam içeriyor. Yani bir takım tüfeğli yaşayanlar, insanların üzerine yük olan, çalışmadan yaşamak isteyen bir takım insanlar varmış. İşte bunlar dergahlarda hayatlarını tüketirlermiş. Tüfeğli insanlar, insanların üzerine yük olanlar, çalışmayanlar. Oysa ki bunlar Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. Dikkat edin, bundan 14 asır evvel bütün sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlardı. Sadece onların ruhları sırat-ı müstakim üzerindeydi Allah'a ulaşana kadar. Ondan sonra da onlar gene sırat-ı müstakim üzerindeydiler. Ruhlarının Allah'a ulaşmasına rağmen bu sefer Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde kemal derecelerinde olgunlaşıyorlardı. Olgunlaşmasını salah makamında tamamlayanlar da gene ölene kadar Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde olmaya devam ediyorlardı. Dikkat edin, sırat-ı müstakim sizi zemin katına alır, Allah'ın zatına kadar ulaşır. Allah da son budur. O sırat-ı müstakimdir. Bu yükselmeyi ifade eder.

açık ve kesin bir şekilde zemin kattan birinci kata yükselirsiniz. Birinciden ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata kadar yükselirsiniz. Yedinci katın yedi tane alemini geçersiniz. Yokluğa ulaştığınız zaman gene yükselirsiniz. Allah'ın zatına ulaşıyorsunuz. Sırat-ı müstakim bir yükselme müessesesidir. Ama Allah'ın sırat-ı müstakimi yükselmeyi değil, yücelmeyi ifade eder. Allah'a ulaşılmıştır. Allah'tan daha yüksekte hiçbir şey yoktur. Ve oraya ulaştıktan sonra yedi kemal derecesinde olgunlaşacaksınız. Fena makamını, beka makamını, züht makamını, muhsinler makamını, hulü'l-elbab makamını, ihlas makamını, salah makamını birer birer bunlara ulaşarak fethedeceksiniz. Yedi tane makam, bu makamlar boyunca ve yedincisinde hayatınız boyunca hep Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde olacaksınız. Yani hep hidayette olacaksınız, hidayette olacaksınız, hidayette olacaksınız. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu dalaletten hidayete adım atma müessesesi. Fırkayı naciyede olmak, sadece sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak sadece bir tek sebeple gerçekleşir. İzin günü ne zaman mürşidinizin önünde diz çöküp tövbe ettiyseniz sizin için izin günü o gündür. Size ve mürşidinize izin verilmiştir. Mürşidiniz sizi Allah-u Teala'nın yoluna almakla vazifelidir. Sizin göreviniz ise onun söylediklerini tek tek tekrar edip el öpüp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyerek o hedefe ulaşmaktır. Öyleyse o gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. İşte o gün bu yola çıkma işlemini gerçekleştirmesi için mürşidinizin ruhu gelip başınızın üzerine yerleşir ve sizin ruhunuza der ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi beni takip et. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak mürşidimizin ruhunu takip eder ve ana dergaha ulaştığını farz edelim. Ana dergahta müderris Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'dır. Ve onun kürsüsünün önünde onarlık insan ruhları sırası göreceksiniz. Onarlık sıralar geriye doğru uzar gider. Bu onarlık insan ruhları sırasının her bir ruhun önünde bir tane Kur'an-ı Kerim vardır. Bir rahlenin üzerinde durur. O rahlelere dikkatle bakın. Her birinin üzerinde mutlaka Kur'an-ı Kerim vardır. Ve orada sıralardan bir tanesinde sizin de yeriniz var. İşte ne zaman Allah Teala nasip ederse ruhu oraya ulaşır kişinin ve orada kendisine bir rahle bir de Kur'an-ı Kerim verilir. Bu sıranın en solundaki kişi bir arka sıranın en sağ tarafına geçer. Herkes bir rahle geriye doğru gider. Ve yerleşim yeniden tamamlanır. Her sabah sabah namazından sonra bütün bu ruhlar Hazreti Ebu Bekir'in elini sağ kanat velisinden başlayarak birer birer öperler. Sağ kanat velisi öper. Arka taraftaki kürsünün Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsünün arka tarafındaki duvarın önünde sağ tarafta secde eder. Sol kanat velisi öper. Sol tarafta secde eder. Ve ondan sonra en kıdemliden en sağ, birinci sıranın en sağındaki Allah yolunda yükselen, yükselmekte olan evliya namzetleri birer birer Hazreti Ebu Bekir'in elini öperek sağ kanat velisinin solundan itibaren sola doğru birer birer sıralanırlar. Erkekler sırasının bittiği yerde zaten sol kanat velisi vardır ve onların sol tarafında da harımlar sıralanırlar. En solda harim sultan vazife alır. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey
bu mutluluğu yaşamaktır. Bu mutluluğu yaşamak demek, hidayete adım atmak demektir. Secde işlemi tamamlandıktan sonra evvela sağ kanat hedisi uçarak altın kapıya ulaşır. Altın kapı Hazreti Ebu Bekir'in arkasında, dışarıdan o tarafa bakıyorsak sol tarafta bir kapıdır. Yerden yüksekliği yaklaşık 4 metre veya biraz daha fazladır. Genişliği 1 metreden daha geniştir. Ve yukarıdan aşağı ulaşan bu kapı üzerinde büyük baklava dilimleri olan ve altın bir kapıdır. Üzerinde bir tokmak veya bir kapı eli mevcut değildir. Sağ kanat hedisi oraya ulaşınca kapı otomatik olarak açılır ve yukarıya doğru yükselir. Arkadan sol kanat hedisi, arkadan bütün Evliya Hazretleri birer birer yükselirler ve yukarıya çıktıkları anda birbirinin arkasından değil, saf vaziyeti alırlar. En sağda sağ kanat hedisi, en solda sol kanat hedisi olur ve yükselme birinci kata ve ikinci kata böyle devam eder. İşte bu seyri sülüktür. Bu işlemde bulunanlar için hidayet yolunda olanlar ifadesi kullanılır. Allah'a hidayet etmek üzere yola çıkanlar, hidayet üzere olanlar, dikkat edin, hidayete ermişler demiyorum. Hidayet üzere olanlar, dalaletten kurtulmuş olanlar, hidayete ulaşamadığınız sürece dalalettesiniz. Ruhunuz vücudunuzda kaldığı sürece dalalettesiniz. Bu dalalet mevzesini açtığınız anda hidayete adım atarsınız ama hidayete ermiş olmazsınız. Evvela birinci kata çıkıp orada secde edeceksiniz. Ne zaman nefs tezkiyesine başlayıp da nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman. Sonra devam edecek nefs tezkiyeniz, bir gün ikinci bir %7 nur birikimi sağlayacaksınız. Ruhunuz da ikinci gök katına yükselecek. İkinci gök katında su arınma havuzlarında o kişinin ruhu su arınmaya başlayacak. İkinci katta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de zamanın halifesinin eli öpülür ve su arınma havuzlarının bulunduğu o çok büyük olan salonun arka cephesinde duvarın önünde secde eder herkes. Sağ kanat velisi en sağdadır, sol kanat velisi en soldadır. Han Sultan da suların havuzlarının üzerindedir. Ve sonra, secdeden sonra sağ kanat velisi en sağdaki suların havuzuna, sol kanat velisi bittiği yere kadar erkeklerin o bittiği yerdeki son noktada yer alır. Ve bütün ruhlar uçarak gelirler. Her birini başlarından aşağı iterek sağ kanat velisi ve sol kanat velisi o suların havuzlarında başlarından bir karış yukarı o sıvı, turuncu renkteki şeffaf sıvı onları kaplayıncaya kadar havuzun içine bastırırlar. Hanım Sultan da hanımlar için aynı şeyi yapar. Ve böylece bütün sularılma havuzları insan ruhlarıyla dolar. Bunlar hep yoldaki insanlardır. Onların sağ tarafında ise yedinci kata ulaşabilmiş olan, fethi tamamlamış olan diğer Veli Hazretleri yer alır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zamanın nefesi su arınma havuzlarına girenlerin el öpme işi bitince hemen sağ taraftaki bölüme geçerler. Orada 7. kata çıkacak olanlarla her katta sadece secde ederek yükselirler. 3. katta secde edilir. 4. katta Mescid-i Haram'ın aslında secde edilir. 5. katta Mescid-i Aksa'nın, yanlış söyledim, 4. katta Mescid-i Haram'ın, Mescid-i Aksa'nın, 5. katta Mescid-i Haram'ın içinde secde edilir. 6. katta yalnız Allah'ın dolayısıyla boyanılır, buz kalıbı gibi yüzünden çıkan nurlarla ve bu kişiler 6. kattan tekrar geriye döneceklerdir. Yeniden bir gün bir tanesinin o çıkan nurlarla derileri çatlamadığı gün ona fetih kılıcı verilir ve o 7. kata çıkıp
fetih işlemini gerçekleştirir. Orada 7 tane basamaklı bir mermer merdiven vardır. İki tarafında trabzanlar vardır. Ve iki trabzanı birbirine bağlayan 7 tane baklalı bir altın zincir. Baklılar şu büyüklükte aşağı yukarı 1,5 metrelik bir merdiven altın zincirin bulunduğu beyaz mermerden bir merdiven genişliği söz konusudur. Arkada bir altın kapı, aynı zemin kattaki kapının tamamen aynı müfettih kapısıdır. Oraya elindeki kılıç, verilen kılıçla değiştiren elbiselere ulaşan Evliya Namzede oradaki altın zinciri elindeki kılıçla bir defa vurur ve fetih kapısı açılır. Kişi fethe dahil olur. Bundan sonra 7 tane alemi birer birer geçecek ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı anda hidayete ermiş olur. Yolda bulunduğu sürece o kişi hidayet yolundadır, hidayet üzeredir, zaten kurtulmuştur ama hidayete ermemiştir. Öyleyse görüyorsunuz ki hidayet kavramı ve dalalet kavramı Kur'an-ı Kerim'de 7 basamaklık bir kocaman dizaynı işgal ediyor. İşte bu uhrevi yolculuk, Allah yolundaki yolculuk ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla neticelenir ve o zaman hidayete erersiniz. Hepinizin dalaletten kurtulup hidayete ulaşıp Allah'ın cennet saadetine, daha sonra da dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Allah Teala bizlere 28 basamaklık bir armağan vermiş. Dinin bütününü bu 28 basamağın içine yerleştirmiş. 28 basamağın hepsini ihata eden bir konu bu akşamki konumuz, takva. Takva, sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına geliyor. Lügat manası bu. Ve birçok alim takva kelimesinin lügat manası korkmak olduğuna göre 7 tane takvanın hangisi olursa olsun hepsinde Allah'tan korkmaktan bahsetmişler. Ve Kur'an-ı Kerim böylece onlarda asli hüviyetini oluşturamamış. 28 basamaklık bir skala üzerinde, İslam spektrumu üzerinde, kainatın yegane dini zaten odur. Tek bir din söz konusu. Böyle bir dizaynda, 28 basamaklık bir dizaynda takvanın yerine bakıyoruz. Üçüncü basamakta başlıyor takva. Aminullah takvası. 14. basamakta ikinci bir takvanın sahibi oluyoruz. Üçüncü basamakta başlayıp 7. basamakta tamamlanan bir birinci kesim. Aminullah takvası. 8. basamaktan başlayıp 14. basamağa kadar devam eden ikinci 7 basamaklık takva, müminler takvası. On dördüncü basamaktan başlayıp 21. basamağa kadar devam eden bir yeni takva, evvaplar takvası. 21. basamaktan 25. basamağa kadar devam eden yeni bir takva, muhsinler takvası. 25. basamaktan 27. basamağa kadar devam eden yeni bir takva, muhlisler takvası. 27. basamaktan 28. basamağın 4. kademesine kadar devam eden irşat takvası ve 28. basamağın 5. kademesinde ulaşılan hakkul yakin takvası, bir hakkın takva, ve takvalar burada tamamlanıyor. Daha ötesinde bir takva var mı? Sadece bir tek kişiye ait olduğu için takva klasmanına girmemiş olan tasarruf takvası. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala muhtevayı bütün olarak ele alıyor. 28 basamakta 7 tane takva müessesesini
yerlerine oturtmuş Allah-u Teala. Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamakta değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Ama bu arada insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilirler. Bu seçilenlerin arasında Allah'ın insanlara hedef gösterdiği yerlere ulaşabilecek olanlar sadece küçük bir kesimdir. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, iblis insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini engellemek için her şeyi yapar. Ve bunu genel anlamda da başarır. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dileseler, mutlaka kurtulacaklar, Allah'ın cennetine girecekler, şeytanın hegemonyasından kurtulacaklar. Ama buna rağmen iblis insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini sayısız engellerle önlemiş. İnsanların ilim sahibi olmalarını önlemiş her şeyden evvel sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu muhtevada konuya bakıyoruz. Üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağı, takva burada başlamıştır. Takvanın nerede başladığını anlayabilmek için temel hüküm şudur. Takva sahipleri mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Allah Teala diyor ki Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetlerinde, onlar ki Allah'a verdikleri ahdi, yemini, misaki gerçekleştirmezler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. 77. ayet-i kerime, kim Allah'a verdiği misakini gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Gerçekleştirirse ahirette bir nasibi yoktur dediği biraz evvelki muhtevanın dışına çıkıyor Allah Teala. Demek ki bunların ahirette bir nasipleri var. Ama orada açıklamamış, isim vermiş sadece. Onlar takva sahipleridir diye. Bakıyoruz ki takva sahiplerinin gideceği yer mutlak olarak cennet. İşte Kaf 31-32 ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vayit hâzâ mâ tuâdûne li külle evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvap olanlar ruhlarını Allah'ın zatına ulaştırmış olanlar ve hafiz olanlar bir muhafız taşıyanlar. Ama burada takva sahiplerinin hepsi de aslında cennete ehil olduğu baştan gösteriliyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Bütün takva sahipleri için cennet kesin. Ama Allah Teala burada evvap ve hafiz olanlar için ifadesini kullanmış. Bu ayet-i kerimeyi geçelim. Âl-i İmrân 15'e bakalım. Takva sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cennetleridir diyor Allah Teala. Gene Âl-i İmrân 198. Gene takva sahiplerinin makamı mutlaka cennettir diyor Allah Teala. Ve takva sahiplerinin muhtevası hakkında 7 tane cennet ifadesi söz konusu olacak. Ama biz şu anda cennetlerle değil takvayla alakalıyız. Öyleyse ölçü
takva sahiplerinin hepsinin mutlaka cennete gireceği hüviyetinde. O zaman kurtuluşun başladığı yere bakıyoruz ki felah da takvayla alakalı. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Dilemekten başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan için kurtuluş yok. Dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ama takva sahiplerinin gideceği yer cennetse, o zaman dilemeyen kişiler, birinci ve ikinci basamakta kalanların takva sahibi olmaları mümkün değil. Cennete girecek olan ilk kademe Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olmak, oradan başlıyor. İse şimdi muhtevaya bakıyoruz beraberce. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tmeinu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Allah Teala buyuruyor ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ülaike mevahümün nârı mimâkânı yeksibûn. Sevgili kardeşlerim, burada açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gitmesi söz konusu. Öyleyse ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi değillerdir. Kimdir takva sahibi? Takva sahibi olmanın başladığı yer Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Bu burada kişi ameni oluyor. Allah'a ulaşmayı diliyor ve bu takvaya ameniler takvası diyoruz. İşte Allah Teala Fussilet suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki ve neceyne lezine amenu ve kanu yettekun. Ameni olup da takva sahipleri olanları kurtardık diyor. Neml suresi 53. ayet-i kerime ve encey nellezine amenu ve kanu yettekun. Amenu olup takva sahibi olanları kurtardık. Maide suresi 35. ayet-i kerime ya eyyühellezine aminittekullâhe vebtegû ileyhil vesilete ve cahidû fî sebîlihî lealeküm tuflihûn. Ey aminu Allah'a aminu olanlar, ey amin olanlar, Allah'a takva sahibi olun. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ona ulaştırmaya vesile olanı, vesile olan kişiyi isteyin. Allah'tan isteyin. Ve Allah'ın yolunda cihad edin. Umulur ki böylece kurtuluşa ulaşırsınız. Felaha erersiniz. Ve Hücurat suresinin 1. ayet-i kerimesi
Ya eyyühellezine aminu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve resulihi ettekullah. İnnallâhe semîun aleyhim. Ey amin olanlar, Allah'tan ve Resulünden öne geçmeyin. Muhakkak ki Allah işitir, bilir ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Amin olanların Allah'a takva sahibi olması. Öyleyse üçüncü basamakta amin oluyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen birisiyiz ve gördüğünüz gibi bu basamakta takva sahibi olmak söz konusu. Sonra ne oluyor? Allah Teala derhal görüyor talebimizi, Allah'a ulaşma talebimizi ve Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor, görüyor, işitiyor ve biliyor. Bu tecelli üzerine Allah Teala'nın Rahim esmasıyla bize tecellisi üzerine Allah Teala gözlerimizdeki hicabı mestureyi alıyor. O güne kadar kör olduğumuzu fark ediyoruz. Kulaklarımızdaki bakrayı alıyor. O güne kadar sağır olduğumuzu fark ediyoruz. Kalbimizdeki ekinleti alıyor. O güne kadar idraksizliğimizi fark ediyoruz. Yerine ihbat koyuyor. O noktadan itibaren idrak etmeye başlıyoruz. Burası 7. basamak. Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki birkaç dakika içinde Allah Teala bizi bu 7. basamağa ulaştırır. Amenu olmuşuz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Takva sahibi olmuşuz. Velayetten kurtulmuşuz. Hidayet üzere olmuşuz. Bu birinci takva sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Takvaların birincisi. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Sonra Allah Teala göğsümüzden Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Tekamül Suresi'nin 11. ayet kelimesine göre "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu" diyor Allah Teala. Kalbimize ulaşıyor amin olduğumuz için. Ve kalbimize ulaşan Allah kalbimizin nur kapısını, yani kalbimizi Allah'a çeviriyor. Diyor ki Kaf 33'te, onlar ki kalpte Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir. Bu noktadan sonra Allah Teala gözümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmayı açar. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açar Allah Teala. Ve bunun üzerine zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen rahmetle fazla göğsümüze geliyor. Göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Ve kalbimizin nur kapısına ulaşıyor. Ama kalbimizin kapısı mühürlü. Rahmetle fazla da mühürlü olan kalbimizden içeriye giremiyorlar. Ama rahmet nurları sızmaya başlıyor. İşte Rahim esmasının tecellisi rahmet nurlarıyladır. Rahmet nuru %2 çevresinde bir remz olarak, bir işaret olarak, bir öncü kuvvet olarak nefsimizin kalbine girer. Ve ilk nurlardır bunlar.
nefsin kalbinin, nurlar tarafından işgalinin başlangıcının habercisidirler. Rahim esmasının temsilcisidirler. %2 nur kalbinize girer ve huşu sahibi olunuz. Hadis 16'da Allah Teala bu söylüyor. Diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi. Bundan sonra Allah Teala bize mürşidimizi gösteriyor. 13. basamaktayız ve Allah Teala'nın gösterdiği mürşide ulaşıyoruz. Allah Teala biliyor mürşidimizin kim olduğunu. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Alallahu kastü sebebini, sebillerin tayini ve tespiti Allah'a aittir. Kastedilmesi Allah'a aittir. Biz de hacet namazı kılıp soruyoruz Allah Teala'dan. Allah gösteriyor. İstihane istiyoruz. Allah Teala da gösteriyor mürşidimizi. Ve ona ulaşıyoruz. 14. basamaktayız. Ulaşınca ne olur? Ulaşınca devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. Ve kalbimizin içine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine o ruhla onlar desteklenirler. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Öyleyse devrin imamın ruhu başımızın üzerine geldi. Birinci nimeti Allah Teala'nın. Allah kalbimizin mührünü açtı. İkinci nimeti. Kalbimizdeki küfür kelimesini çıkardı. Üçüncü nimeti. Kalbimizin içine iman kelimesini yazdı. Dördüncü nimeti Allah Teala'nın. Kalbimize Allah Teala'nın artık iman kelimesini yazması sebebiyle biz mümin olmak şerefine eriyoruz. Bu sebeple bu noktadaki takvaya müminler takvası diyoruz. Kalbimizin içine imanın yazıldığı burası 14. basamak. Başka ne yapıyor Allah Teala? Başka bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. İrademiz güçlenmeye başlıyor. Ve Allah Teala bize 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Burası 14. basamak ve ikinci takva, müminler takvası. Yeni bir takvanın sahibiyiz. Âl-i İmrân 15'te ve 16'da Allah Teala buyuruyor ki: "Kul enebiyukum bi hayrin min zalikum." De ki size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? "Lillezîne tekavvendû rabbihim cennâtun tecrî min tahtihâ el-enhâru hâlidîne fîhâ ve ezvâcun mutahharatun ve redvânun minallâh." Vallahi basîrun bilibâd. De ki size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altından ırmaklar akan cennetler ve tertemiz işler ve Allah'tan bir rıza makamı vardır. Allah kullarını basirdir, görür. Ve Âl-i İmrân 16 اَلَّذ۪ينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَاَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Onlar derler ki takva sahipleri Rabbena, Rabbimiz innena amennâ, muhakkak ki biz mümin olduk. Fâfir lenâ, günahlarımızı fâfir lenâ zünübenâ, günahlarımızı sevaba çevir ve kına azabennâr. Ve bizi cehennem ateşinden koru derler. Burada innena amennâ, muhakkak ki biz mümin olduk. Ve
Ali İmran suresinin 179. ayet-i kerimesi. Ma kana Allahu li yezeral müminine ala ma entum aleyhi hatta yemizel habise minet tayyib. Allah müminleri bizi temizden ayırıncaya kadar şu üzerinde bulundukları hal üzere bırakacak değildir. Ve ma kana Allahu li yutli akum alel gaybi ve lakin Allah'a yeştebi min resulihi men yeşayı fe aminu billahi ve resulihi ve entümini fetteku tetteku ve felekum ecun azimun. Allah sizi gayb üzerine gaybden haberdar edecek de değildir. Fakat Allah Resullerinden dilediği kimseyi seçer. Yani gaybı ona, o Resulüne bildirir. O halde Allah ve onun Resullerine iman edin. Eğer iman eder ve takva sahibi olursanız, o zaman sizin için ecun azim, büyük mükafat var. Burada müminlerden bahsediyor Allah Teala. İman eden ve takva sahibi olan müminlerden. İman edince, mümin olunca takva sahibi oluyor.

Ama bu konunun birinci kesimindeki takva müminlerdir. Müminler takvasıdır. Eğer ayetin sonuna bakarsak o zaman bir hakkın takvadan bahsediyor Allah-u Teala. Maide suresinin 11. ayet kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ya eyyühellezine amenü uskürü nimetallahi aleyküm. Ey amini olanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki اِسْهَمَّ قَوْمٍ اَنْ يَبْسُطُ اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Ey amini olanlar, Allah'ın üzerinize olan nimetini anın. Hani bir topluluk size tecavüz etmeye kalkmıştı da Allah onlara mani olmuştu. Allah'a karşı takva sahibi olun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Burada Allah'a karşı takva sahibi olan müminlerden bahsediyor Allah Teala. Ve bu noktadan sonra müminler takvasından sonra ne olur? Bundan sonra kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesine paralel olarak nefsinin kalbindeki birikim, nur birikimi %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşır. Burada kişi nefs tezkiyesi açısından birinci tezkiye kademesindedir. Nefsi emmare. Nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir, fazilet birikimi gerçekleşir. Nefsi emmare Kıyamet Suresinin Nefs-i Emmare Yusuf Suresinin 53. ayet kelimesine işaret ediliyor. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bir bisuin. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefsim şerri emreder. İşte bu şerri emreden nefs kıdemesinin %7 eksilmiş hali bu. Ruh zemin kattan birinci gök katına çıkar. İlk %7 fazilet, fazıl birikimiyle nefsimizin kalbinde. Zikrimizi devam ettiririz. İman kelimesinin etrafında toplanan fazıllar ikinci bir %7'yi toplarlar. Nefsi levvame, Kıyamet Suresi ikinci ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki hayır o levvame nefse kasem ederim. Levme diyor kişi nefsini. İkinci defa %7 nur birikimi. Ruh ikinci gök katına yükseliyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülhime kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Şems suresi 3. ayet-i kerime. O nefse takvası da fücuru da ilham edilir. İlham başlıyor Allah-u Teala'dan. Takva ilhamı başlıyor. Ruh üçüncü gök katında. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Ya eyyetüen nefsin mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs diyor Allah-u Teala. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulübü diyor. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah-u Teala. Ve burası mutmain olma kademesi. Kişi Allah'ın verdiklerinden kesinlikle mutmain oluyor. Doyuma ulaşıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da ondan razı oluyor. Ruh beşinci ve altıncı gök katlarına çıkıyor. Radiyeten Mardiye. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Ve yeni bir %7 fazıl birikimi ruh yedinci kata yükseliyor. Yedi katın yedi tane alemini geçiyor. Sitret-i müntehadan Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ulaşan ruh bu noktada Allah'ın zatında kayboluyor. Bu evaplar takvasıdır. Ruhumuz Allah'ın zatında yok oluyor. Nefs tezkiyesi konusunda Fatır 18'de Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّ فَاِنَّمَا يَتَزَكَّ لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Çünkü nefsi Allah'a ezelde söz vermiştir. Allah da üzerine farz kılmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Öyleyse bu kademede
ruhumuzun Allah'a ulaştığı ve Allah'ın zatında yok olduğu bir takva söz konusu. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala evap takvandan bahsediyor. Diyor ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar için ve hafiz olanlar için. Evap olanlar ruhlarını meap olan, sığınak olan Allah'a ulaştırmış, Allah'a sığınmış olanlar. Hafiz de başların üzerinde muhafız taşıyanlar. Aynı ayet hem 14. basamaktaki başımızın üzerinde onun ruhunun geldiği noktayı ifade ediyor. Hem de aynı zamanda 21. basamakta ruhumuzun Allah'a ulaşmasını ve 22. basamakta Allah'ın zatında yok olmasını, yani sığınağa sığınmasını ifade ediyor. Burada yeni bir takva söz konusu. Evvap olduğumuz için evvap takva. Kaf 31 ve 32'de Allah Teala bunları söylüyor. Sad 49'da Allah Teala diyor ki Haza zikrün, işte bu bir zikirdir, öğüttür. Ve innelil muttakine lehüsne mea, takva sahibi olanlar için Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Bu Sad 49'u Âl-i İmrân 14 ile beraber söylemek lazım. Âl-i İmrân 14. 14. İkisi beraber. Diyor ki Allah-u Teala Vallahu innehu hüsnül me'ab. Yemin olsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Burada da Allah Teala Sad 49'da da işte bu bir öğüttür ve muhakkak ki takva sahibi olanlar için hüsnel meab, Allah'ın zatı en güzel sığınaktır oluyor. Böylece ruhu Allah'a ulaşmış ve Allah'a sığınmış olanlar için üçüncü takva, 22. basıma. Ve ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra zikrimizi arttırıyoruz. Nefsimizin kalbindeki fazıllar artıyor. %51'den 61'e yükseliyor. Meaba ulaştığımızdan sonra %61'e kadar yükseliyor. %61'e ulaştığımız zaman nefsimizin kalbindeki nurlar Allah Teala Allah'ın katında bir taht ihsan ediyor. Diyor ki Allah Teala Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde onlara Allah'ın indinde teslim yurdu vardır. Bu bir altın taht. %61'den sonra zikrimiz burada yükseliyor. Daha çok zikir yapıyoruz. Ta ki bir gün günün yarısından daha fazla zikre ulaşalım. Günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımız zaman biz artık bu dünyadan çok Allah'a önem veren birisi haline geliyoruz. Çünkü zikrimiz her gün günün yarısından fazla. Allah-u Teala'ya her gün ispat ediyoruz ki biz her gün günün yarısından daha fazla zikrediyoruz. Yani Allah'a verdiğimiz önem, dünyaya verdiğimiz önemden ötede. Öyleyse zühd sahibi olmuşuz. Zühd'i anlatıyor Allah Teala Yusuf 20'de. Diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu yüzden Yusuf'u az bir bedelle birkaç dirheme sattılar. Zahit, değer verilmeyen, değer vermeyen demek. Kale almayan, dikkate almayan, değerli bulmayan demek. Ne zaman ki biz de dünya hayatını değerli bulmazsak, günün yarısından daha fazla zikrettiğimiz zaman her gün Allah'a dünya hayatını değil, ahiret hayatını tercih ettiğimizi ispat etmiş oluyoruz. Zühd sahibi oluyoruz. Evet, bundan sonra
%71'den 81'e kadar burada zikrimiz yükseliyor. 81'e ulaştığında fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Hala nefsin kalbinde %19 afet var. Fakat bu afetlerin karşı çıkmasına rağmen ruhumuzun %100 Allah'ın emirlerine itaat etmesi, nefsimizin %80 Allah'ın emirlerine itaat etmesi, %80 itaat etmesi ve böylece fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanıyor. Burası fizik vücudumuzun takvası. Allah Teala buna muhsinler takvası diyor. Nisa 125'te Allah Teala diyor ki "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehulillahi ve hüve muhsinun." O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah Teala. Ve muhsinlere ait olan takva fizik vücut takvası. Veçhini Allah'a teslim edenlerin takvası. Ali İmran 133 ve 134'te Allah Teala şöyle söylüyor. Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduhas semavati vel ardu uiddet lil muttakin. Rabbinizden mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Burada sadece cenneti vermiş. Bir sonraki ayet-i kerime 134. ayet-i kerime ellezine yunfikune fis sarayi ve darayi. Onlar varlıkta da, yoklukta da, bollukta da, darlıkta da infak ederler. Ve kazimi ilel gayze ve öfkelerini tutarlar. Ve afine anin nas. Ve insanları affederler. Vallahi yuhibbul muhsinun. Allah muhsinleri sever. İşte burada önemli faktörler veriyor Allah-u Teala nefsin afetlerinin. Büyük ölçüde azaldığı kesin ifade ediliyor ve bir de Nisa 125'teki muhsinlerle beraber muhteva kazanıyor. Burası 25. basamak. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Nisa 125'teki muhsinler ifadesinin ve tatbikatta öfkenin yutulması, affetmek, yoklukta ve varlıkta vermek, fizik gücün Allah'a teslim ettiğinin delilleri. Ve bundan sonra ne oluyoruz? Bundan sonra bir yerlere ulaşıyoruz. Fizik vücudumuzun tesliminden sonra ulaştığımız yer daimi zikir. Daimi zikirde, daimi zikre ulaşınca Allah Teala evvela bize zemin katı gösteriyor. Ulul elbab oluyoruz. Ondan sonra da gök katlarını birer birer gösteriyor. İhlastayız. Ve yedinci gök katını Allah gösterinceye kadar ihlas kademesi devam ediyor. Ve Allah Teala Beyne Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehuddin hunafa. Onlar emrolunmadılar. Ama Allah'a muhlisler olarak nefslerinin kalbini halis kılmış olanlar olarak Allah'a kul olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Burada

Zariyat suresinin 15. ve 16. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "İnnel muttakine fi cennetin ve uyunin." Muhakkak ki takva sahibi içinde pınarlar bulunan cennete gireceklerdir. Zariyat 16. "Ahizine ma atahum rabbuhum innehum kanu kable zalike muhsinun." Rablerinin kendilerine vereceği mükafatı memnunluk içinde alacaklardır. Muhakkak ki onlar bundan önce muhsinlerdi. Yani muhsinlerden sonraki bir kademe muhlisler takvası. Bundan önce muhlislermiş. Ve muhsinler takvasına bakıyoruz. Maide 93'te Allah Teala diyor ki: "Leysa alellezine amenu ve aminu salihati cinahun fima taimu izamet tekav ve aminu ve aminu salihati sümmet tekav ve aminu sümmet tekav ve ahsenu." Vallahi yürbül muhsinin. Allah Teala diyor ki amen olup nefsi ıslah edici ameller işleyenler ve böylece takva sahibi olanlar, yani bunlar ruhlarını Allah'a teslim edenler. Sonra amin olarak nefsi ıslah edici ameller işleyenler,

Dünyada hasen olanlar için hasene vardır. Lezzine hasene fi hazihi dünya hasene. Ardullahi vasiya. Yeryüzün onlar için geniştir. İnnemâ yüveffes sabirun. Sabredenleri mükafatlarını hesapsız olarak ödenecektir. Ecehüm bi gayri hisabin. Mükafatları hesapsız olarak ödenecektir. Öyleyse kişinin muhsin olduğu bir yerde bir ahsen takva olması söz konusu. Ve yeni bir takva mevzisi. Burası ihlasın ötesinde yeni bir ulaştığımız yer. Mürşit olmuyoruz ama irşat takvasının sahibi oluyoruz. İrşada ulaştığımız için.

Ve Ahzab 70'te Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve kulu kavlen çediden. Amin olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun.

Ahzab 71 yuslih lekum amalekum, ki sizin amellerinizi ıslah etsin. Ve yağfir lekum, ve günahlarınızı mağfiret etsin, sevabı çevirsin. Zunubekum, günahlarınızı. Ve men yuttillâhe ve resûlehu, kim Allah'a ve Resulü'ne itaat ederse, fekat faze fevzen azim, o azim mükafata ermiştir. Burada Allah Teala'nın eşhade ulaşanlar için Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bir ölçü olabilir. Ya eyyühellezine amenu in tettekullâhe yec'allekum furkânen. Ey amel olanlar, eğer takva sahibi olursanız Allah sizin için furkan sahibi yapar sizi ve yükeffir ankum seyyiatikum, ve sizden günahlarınızı örter ve yağfir lekum, ve günahlarınızı sevaba çevirir. Vallahi zülfadil azim, Allah azim fazl sahibidir.

Burada Maide 65'te Allah Teala söylediği şey Velev enne ehlel kitabe amenu vettekav lekefferna anhum seyyâ

saatihim ve lehal nehum cennetin naim. Eğer kitap ehli amin olsalardı ve takva sahibi olsalardı mutlaka onların günahlarını örterdik ve onları naim cennetlerine koyardık diyor Allah Teala.

Verdade. Şimdi Hadis suresinin 28. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bu irşat takvasının bir misalini daha bulabiliyoruz. Burada Allah-u Teala Maide 65'te hem naim cennetiyle anlatıyor irşada ulaşıldığını, hem de günahların örtülmesiyle işaret etmiş. Ama hadis 28'de daha açık bir şekilde anlatmış. Allah Teala: "Ey iman edenler, ya eyyühellezine amenettekullahi ve aminu bi resulühü." Ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olunuz ve Resulüne iman ediniz ki yutikum kifleyni min rahmeti, size rahmetinden iki kat versin. Ve yecelle küm nuren temşune bihi, ve sizin için onunla beraber yürüyeceğiniz nur versin. Ve yafir leküm, ve günahlarınızı bağışlasın. Allahu gafurun rahim diyor. Allah gafurdur, rahim.

muhtevası, irşat takvası. Nasıl oluyordu bir kişi salah makamına ulaştığı zaman? Salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuha, davet. İkinci kademesi günahların örtülmesi. Üçüncü kademesi Allah-u Teala'nın salah nurunu vermesi. Dördüncü kademesi ise günahları mağfiret etmesi. Hadis 28'de bunların hepsini Allah-u Teala ard arda koymuş. Görünüyor ki bu açıdan mütala ettiğimiz zaman vaziyeti Maide 65'te, Hadis 28'de irşat takvasının işaretlerini veriyor. Ve bir hakkın takvaya gidiyoruz. Bu noktada kişi iradesini Allah'a teslim etmek için hazır hale gelmiştir irşada ulaştığı zaman. İradesini Allah'a teslim edecektir. Talep ediyor, Allah-u Teala kabul ediyor, iradesi Allah'a teslim ediliyor. Bu noktada yeni bir takva söz konusu. Bu bir hakkın takva. Ali İmran 102'de Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenü tekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum müslimun." Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki hakkıyla takva sahibi olun. Ve siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Allah Teala Ali İmran 28'de diyor ki: "Müminler müminlerden başkasını, kafirleri dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin, faz ve rahmetin içinde değildir. Ancak onlardan bir hakkın takva sahibi olanlar hariç." Allah size sakındırır. O bir hakkın takvanın en güzel örneği Âl-i İmrân Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim 28 basamakta 7 tane takva müessesesini veriyor ve bir hakkın takvayla iradenin de Allah'a teslimi söz konusu oluyor. Bunun ötesi sadece devrin imamına ait olan tasarruf takvasıdır. O tek bir kişiye verildiği için bu klasmana girmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle beraber yaşadığımız bir güzellik daha burada tamamlanıyor. Bir yeni takvada gene beraber olduk. Bir takva konusunda bir güzelliği Allah ile beraber bir arada inşallah bir defa daha yaşadık. Her şey görüyorsunuz ki en güzel şekilde Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş. Allah-u Teala'nın hepinizi bütün takvalara ulaştırmasını, bir hakkın takvanın sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bütün dinleyiciler, izleyiciler ve sevgili öğrenciler, yine güzel bir günde daha sizlerle birlikteyiz ve bir sohbetiyle daha Muhterem Efendimiz Tasavvuf Doktoru İskender Acemi'dir. Az sonra sizlere bir soracaklar ve müsaadenizle hemen kendilerine dönüyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle Efendimiz'e inşallah sonsuz hürmet ediyoruz. Çok kıymetli dualarınızı bekliyoruz. Ve bugünkü bu esir sohbetimizde zaten bizim öğrenci dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerimizle baş başa bırakırken mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ediyoruz Muhterem Efendimiz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Aleyhi ve sellem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak için kalp kalbe, gönül gönüle bir Allah beraberliği. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyorum ki o bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Yeni bir mutluluğu yaşamak için yeniden kalbimizde onu, Allah'ı hissedebilmek için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Dünyanın neresinde olursanız olun, işte şu anda sizlere ulaşmış durumdayız. Hamdine şükrederiz dünyanın her tarafından. Kardeşlerimiz bizlere ulaşıyor artık. Allah-u Teala'nın bizi böyle bir imkanla, bilgisayar aracılığıyla, radyo aracılığıyla bir araya getirmesi, bize göre dünyadaki en büyük mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte sizler, biz ve Allah bir üçlü. Bir yeni mutluluğu bir defa daha yaşamak. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada Allah-u Teala'nın dizayneti, statüde her şey mutluluğa yönelik. Biz insanlar o mutluluğu yok etmekte sanki yarış ediyoruz birbirimizle. Her tarafta asık suratlar, kavga eder gibi konuşmalar, dokunsan öfkeden çatlayacak insanlar ve birbirine sanki sadece kötülük etmeye çalışan bir insanlar dizisi. Böyle mi olmalı sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler ve dinleyenler? Allah-u Teala sevgiyi emrediyor. Allah-u Teala dostluğu emrediyor. Allah-u Teala diyor ki başkasına hizmet edin. Başkasına hizmet edin ki bana hizmet etmiş olursunuz. Adeta zikirle hizmeti aynı parantezi almış Allah-u Teala. Her ikisinde de mutluluk içkeninde Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. İster Allah'ın size verdiği bütün imkanları, biz başkasını veya başkalarını mutlu etmek istikametinde kullanın. İster Allah-u Teala'yı zikredin. İkisi de sizi mutluluğun meltem rüzgarlarında dolaştıracaktır. Bu mutluluğu bir defa yaşadıktan sonra onun tiryakisi olacaksınız. Her zaman başkalarına hizmet etmek isteyeceksiniz. O hizmetin sizde oluşturduğu o sonucu mutluluğu yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onun için var onlar. Hepinizin etrafındaki kardeşleriniz veya başka insanlar sırf sizin mutlu olabilmeniz için var. Siz de başkalarının mutlu olabilmesi için varsınız. Öyleyse dikkat edin. Neslin talebi Rabbena hep bana demek şeklidir. Hep kendilerine bir hisse çıkarmak, başkalarını kendileri için kullanmak isterler. Bütün nesler. Ama sadece ruhlar mutluluğun sırrını bilirler. Bilirler ki kendilerinin mutlu olabilmesi başkalarını mutlu etmelerine bağlıdır. İşte doğru çözüm. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde başkalarına mutluluk vermek için harekete geçtiğinizi düşünelim. Ve bir gününüzü başkalarına adadınız. Etrafınızdaki herkesle ama herkesle meşgul oldunuz. Herkesin halini sordunuz, hatırını sordunuz. Onlarla ilgilendiniz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Herkes kendileriyle ilgilenmenizi bekler. Bunu size söyleseler de, söylemeseler de konunun gerçeğinde bu yeter. Eğer onlarla ilgilenirseniz size bir şey sormak istiyorum. Ne kaybedersiniz? Nefsiniz sayılmak ister, saygı görmek ister. Başkalarına üstün olduğunuzu vurgulamak ister. Yani hep kendisinin sayılmasını, üst seviyede olmasını, biliyordu olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, bunun size mutluluk getireceğini zannediyorsanız çok acı bir şekilde aldandığınızı göreceksiniz. Hiç kimse hak etmediği bir saygıyı görüyor diye mutlu olmaz. Sevgili kardeşlerim, çok çok zengin insanlar vardır. Garsonları para yağmuruna tutar. Kendilerine garsonlar saygı göstersin diye. Bu sahte mutluluk, sahte nezaket onlara her zaman gösterilir. Ama bu onları tatmin etmez. Her şey gönülden gülen bir güzelliği aksettirmedikçe insanı mutlu kılamaz. Sevgili kardeşlerim, İnsanlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlara yaşattığınız mutluluğun iki katını Allah-u Teala ve ruhunuz size yaşatacaktır. Üstelik o insanlara mutluluğu ulaştırabilseniz de ulaştıramasanız da, ulaştırmak istediğiniz mutluluk onları mutlu etse de mutlu etmese de, siz onu ulaştırmaya çalıştığınız süreç içerisinde Allah'ın size ulaştırdığı mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Yani Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanınızı, enerjinizi, Allah'ın size verdiği parayı, elinizdeki bütün imkanları, bütün vasıtaları herhangi bir insanın mutluluğu için harcamaya başladığınızdan itibaren içinizde sebebini bilmediğiniz bir hafiflik, bir ferahlık, kendini bir şeylere adamanın o sonsuz sevincini, yaşama sevincini hissedersiniz. Ve hizmete koşarsınız. Gayeniz sadece o kişiye mutluluk vermektir. Onun ruhu istikametinde, Allah'ın istediği güzellikler malzemesi içerisinde bir kişi için bir saatinizi harcadığınızı ve ona hedeflediğiniz mutluluğu ulaştırdığınızı düşünün. Bu bir saatin başından itibaren, yani siz ona o mutluluğu ulaştırmayı düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın sizi mutlu kılma hususundaki yardımı size derhal ulaşmıştır. O mutluluğu ona ulaştırıp da sunduğunuz ana kadar Allah-u Teala size hep o gönül huzurunu, iç huzurunu, mutluluğu yaşatacaktır. O kişiye mutluluğu ulaştırdığınız zaman olay tamamlanmıştır. Orada Allah Teala size bir defa daha mutluluk verecektir. Ruhunuzda, nefsinize huzur ulaştıracaktır. Ferahlık ulaştıracaktır. Diyelim ki bu noktadan itibaren bir başkasına yardıma gittiniz. Bir saatte onun için harcadınız. Zamanınız hep kıymetli zamanlar içerisinde. Yani zamanı faydalı alanlarda kullanıyorsunuz. Zaman siz onu kullansınız da kullanmasanız da geçecektir. Tembel tembel yattınız, uyudunuz, dünya ile ilgilenmediniz. 24 saat isteseniz de istemeseniz de mütemadiyen geçer. Her yeni gün size mutluluk değil, sadece huzursuzluk getirir. Ama diyelim ki bir gününüzde 10 saatinizi her birine birer saat olmak üzere 10 insana harcadınız. Bunlardan bir kısmı sizin onlara ulaştırdığınız mutlulukla büyük bir mutluluğa ulaştılar. Hissettiniz gözlerindeki ışıltıdan, davranış biçimlerinden bir güzelliği yaşadınız onlarla birlikte. Ve yine gördünüz ki daha siz onları mutlu etmek konusunda düşünce sisteminizde harekete geçtiğiniz zaman daha kuvveden fiile çıkarmamanız halinde bile Allah-u Teala size büyük bir ferahlık hissettirdi. İşte bir günlük devrede 10 saatinizi birer saatten 10 kişiye tahsis ettiğinizi düşünelim. O insanlara o mutluluğu ulaştırdığınız sürece asıl mutlu olan sizsiniz. İşte mutluluğun eşyanın tabiatına uygun olan çözümü budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dostluk varsa düşmanlık sıfırlanmıştır. Sevgi varsa nefret ve bunun benzeri bütün negatif duygular yok olmuştur. Sevgi bütün negatif duyguların hepsine tek başına yeter. Ve 10 saat boyunca başkalarına ulaştırdığınız mutluluğun iki katını hep siz yaşayacaksınız. Yani o 10 kişiden bir tanesinin onu ulaştırdığınız mutluluğu yaşadığı bir miktar mutluluğun tam 20 katını yaşayacaksınız. Her birinde 2 kat yaşayacağınız için nüfusu arttıkça, onlara tahsis ettiğiniz zaman parçası arttıkça sizin mutluluk ufuklarınız devamlı büyüyecektir. Herkes, etrafınızdaki insanlar, kimler olurlarsa olsunlar, herkes sizin mutluluğunuza açılan bir kapıdır. Mutluluğunuzun açılış kapıları. Sevgili kardeşlerim, bu sonsuz bir vesiledir. İsterseniz bütün zamanınızı başkalarının mutluluğuna adayıp sonsuz bir saadetin içinde olabilirsiniz. Her mutluluğun ulaştırdığınız insanın gözündeki sevinç ışıltısı, onunla ilgilendiğinizin, ona yardım etmek istediğinizin samimi huzuru size mutlaka onlardan geri dönecektir. Herkes, etrafınızdaki herkes bir aynadır sevgili kardeşlerim. Onlara ışık tutarsınız, onlardan size ışık gelir. Onları seversiniz, onlardan size sevgi döner. Onlardan nefret edersiniz, onlar da sizden nefret eder. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Onların sizin mutluluğunuz için elzem olduğunu, mutlaka bulunmaları lazım geldiğini düşünün. Mutluluğun doğru bilançosu bu bilançodur. Sevgi vererek sevgi almak. Mutsuzluğun yanlış bilançosu ise nefretle başkalarına davranmak, onlardan da nefretle karşılık görmek. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Her halükarda zarar söz konusudur. Öfkeli kişi intikamını almak için harekete geçmiştir. Başardığını kabul edelim. İntikamını aldı. Rahatlayacak mı? Şeytanın ona verdiği "oh olsun, ondan intikamını alsın" duygusu birkaç dakika sizi meşgul edebilir. Ondan sonra o kişinin kalbini kırdığınız için duyacağınız huzursuzluk devreye gider. Devreye girer ve sizi bırakmaz. Onun üzgün, çaresiz, sıkıntı içindeki sizin kötülüğünün sebebiyle sıkıntıyı yaşayan yüzü aklınızdan çıkmaz. Ona o kötülüğü siz yaptınız. Ve onun huzursuzluğunu yaşarsınız. Tıpkı bunun gibi başkalarına ulaştırdığınız mutluluğun arkasından o kişinin sizin için duyduğu hisleri onun yüzündeki minnet ışıltılarından derhal sezersiniz. Mutluluğunu hissedersiniz. Arkasında siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Etrafınızdaki insanları mutlu ettiğiniz zaman onların o mutluluk havasını siz teneffüs edersiniz asıl. Bütün bunlar nefsinizi ona dur diyerek devre dışı bırakmanız, ruhunuzu öne geçirmeniz ve başka insanlara yardım için seferber olmanızdır. Hep Hazreti Ömer'i hatırlamanızı istiyorum. Ben bugün Allah için ne yaptım dermiş her gece yattığı zaman. Kaç kişiye hizmet götürdüm? Kaç kişinin gönlünü aldım? İnsanlara daha başka nasıl hizmet edebilirim? İşte Hazreti Ömer'in bilançosu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aynı imkanlar hepinize verildi. Sakın boş şeylerle oyalanmayın. Ben başkalarına hizmet edemiyorum, onlara para veremiyorum. Allah bana çok para verseydi de, ben onlara para verseydim ne kadar güzel olurdu diye. Hayallerle kendinizi aldatmayın. Allah'ın şu anda size verdiği şey neyse, ne kadar paranız varsa, ne kadar zamanınız varsa, elinizdeki vasıtalar ne olursa olsun, onlar etrafınızdaki herkese sizin hizmet etmeniz için yeterlidir. Olsaydı şöyle yapardım, böyle yapardım diye düşünmeniz şeytanın bir tuzağıdır. Sakın böyle bir tuzağa düşmeyin. Bilin ki şu an Allah'ın size verdiği her şey başkalarının mutluluğu konusunda en sağlam teminattır. Yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaşlı insana siz de geçerken hizmet ettiniz, koluna girdiniz, onun karşıya ulaşmasını sağladınız. Ne yaptınız? Birkaç dakikanızı onu karşıya geçirene kadar harcadınız. Onun bundan duyduğu mutluluğu mutlaka yaşayacaksınız. Davranışlarından onun mutlu olduğunu hissedip siz mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, düşenin dostu olmaz derler. Siz düşeni kaldırmak için harekete geçin. Başkaları varsın, onu terk etsinler. Sevgili kardeşlerim, siz sakın öyle olmayın. O düşeni bırakıp da onun etrafından kaçanlar, onlar kaybedenlerdir. Siz düşenle beraber olun. Onu kaldırmak için bir gayretin içinde olun. Ona yardım edinizi uzatın. Sevgili kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum. Herkes birbirine muhtaç olarak yaratılmıştır. Bir düşünün, şu dünyada yaşayabilmeniz için üstünüze elbise almak mecburiyetindesiniz. Ayağınıza ayakkabı almak mecburiyetindesiniz. Yemek içmek mecburiyetindesiniz. Her bir ihtiyacınızı başkalarından temin etmek mecburiyetindesiniz. Başkaları da sizin ürettiğiniz şeye muhtaçtır. Öyleyse her şeyden evvel düşünün ki insanlar sizin sevginize muhtaç. Neden onlara o sevgiyi vermiyorsunuz, hiç düşündünüz mü? Şeytan ve nefsinizin afetleri, nefret, kin, öfke, kıskançlık, haset, düşmanlık, bunlar şeytanın devamlı beslediği sizin mutsuzluk odaklarınızdır. Şeytan bunları beslemekten hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Bir tek maksada da yoldur bütün davranışları. Sizi başkalarıyla düşman hale getirmek. İblis ister ki şu dünyada kim varsa hepsiyle ayrı ayrı kavga etsin. Hepsiyle ayrı ayrı uğraşarak, onların hepsiyle uğraşmak suretiyle hepsini birbirine düşman etmeye çalışır. Düşmanlık varsa kin tohumlarını atmışsa insanların kalbine, orada düşmanlık vardır. Düşünün sevgili kardeşlerim, sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğu zaman hepsi kanlı katildiler. Her bir kabileden başkaları o kişilerin annelerini, babalarını, akrabalarını öldürmüşlerdi. Bu sebeple başka kabilelere karşı kin besliyorlardı. Ama onlar da başka kabilelerdeki insanları öldürmüşlerdi. Başka kabilelerdekiler, başka kabilelerdeki insanlar da onlara kin besliyordu. Böylece bitmek, tükenmek bilmeyen bir kan davası asırlardan beri cinayet denetimi yönelen binlerce olayda onları devamlı birbirine daha çok, daha çok, daha çok düşman olmuştu. Allah Teala onların kalplerini telif etti. Geçmiş, geçmişte kaldı. Bir belli günden sonra onlar birbirlerine kucak açtılar. Can dostlar oldular. Allah Teala Fussilet Suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde diyor ki, Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranından daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiat ve hasenat bir olur mu? Siz seyyiatı hasenatla önleyin. Bu seyyiatı hasenatla kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi herkese verilmez. Onlar hazırladığının sahipleridir diyor Allah Teala. Sahabe için Allah Teala diyor ki, ey sahabe, sizler birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostları oldunuz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı hayata Allah-u Teala'nın dizaynıyla asr-ı saadet adı veriliyor. Saadet devri, mutluluk devri. Neden biliyor musunuz? Her sahabe başkası için yaşadı. Hayatını onlara vakfetti. Mutluluğun sırrını 14 asır evvel onlar çözmüşlerdi. Her peygamber devrinde yaşayan insanlar, o peygambere tabi olanlar, onların hepsi aynı mutluluğu yaşadılar. Her peygamber devrinde o peygambere tabi olanlar, hepsi Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini teslim etmeyi başardılar. Sevgili kardeşlerim, nefsinizdeki afetler yok oldukça şeytanın tuzaklarını birer birer sileceksiniz. İblisin sizi nerelerde nasıl aldattığını, yokuşa sürdüğünü, başka insanlara kavga için kışkırttığını hemen yakalayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah için olun. Allah için olmak, Allah'a hizmetle gerçekleşir. İşte başkalarına hizmet mi ediyorsunuz? Allah Teala bu hizmeti kendisi için hizmet olarak kabul eder. Allah Teala diyor ki, hanginiz başka bir kardeşinize bir daha geri istememek üzere borç verir? Bu karz-ı hasendir diyor. Borçların ahsen olanıdır, en güzel olanıdır. Bu Allah'a verilmiş bir borçtur diyor Allah-u Teala. Ama siz onu Allah'a vermediniz. İhtiyacı olan bir insana verdiniz. Ama almamak kastıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman böyle bir şey yaparsanız, o zaman bu parayı siz o kişiye değil, Allah'a vermiş olursunuz. Allah bunun kendisine verildiğini kabul ediyor. Allah'a verilen bir borç. Böyle bir güzelliği yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah her zaman size yardım için hazırdır. İnsanların arasındaki sevgi terazisinde severseniz sevinirsiniz muhtevası var. Ama dikkat edin sevgili kardeşlerim. Karşılığı mutlaka o kişiden almanız gerekmiyor. Siz kim olursa olsun insanlara sevgi ile yaklaşın. İnsanlara sevgiyle hitap edin. Onlar hangi yanlışı yaparlarsa yapsınlar, onlardan intikam almaya çalışmayın. Onlara acımayı öğrenin. İnsanlar başkalarına kötülük ettikleri sürece hep acınacak bir pozisyondalar. Sadece acınacak bir durum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onları bir tanısanız, o kötü insanların iç dünyalarını bir görebilseniz, sadece onlara acıyabilirsiniz. O kötü görünüşlerinin arkasında, öylesine karanlık bir dünyada yaşıyorlar ki, öylesine mutsuzlar ki, başkalarından intikam alarak, başkalarına kötü davranarak mutsuzluklarının azalacağı zihniyetindeler. Şeytan onlara öyle gösteriyor. Arkasından da her kötülüğü gerçekleştirdikleri zaman yeni bir huzursuzlukla daha tanışmış oluyorlar. Şeytanın her davranışı bir tuzaktır. Ulaşmak istediğinizi değil, onun tam tersini size tattıracak olan bir tuzak. Sevgili kardeşlerim, başkalarının size saygı göstermesi için siz onlara karşı kuvvetli, sizde ise sert muamele ediyorsunuz ve onlara hakimiyetinizi ispat etmek istiyorsunuz. Öyle bir şey yaptığınızı düşünün. Mutlu mu olacağınızı zannediyorsunuz? Nefsinizin talebiyle olan bütün bu üstünlük iddialarınız, davranışlarınız onlara karşı sizi sadece huzursuz kılar. Onlara karşı her yaptığınız üstün olduğunuz mesajını verme gayreti, nefsani bir davranışın sizden onlara ulaşmasını temin eder. Bu onlarda aynı standartlarda size cevap verme eğilimini oluşturur. Üstünlük iddiasında bulunduğunuz ve bunu ispata yeltendiğiniz her noktada etrafınızdaki insanlardan aynı cevabı alırsınız. Nefsin bir afetine karşılık bir başka afetle cevap. Onlar sizden nefret ederler. Onlar sizi sevmezler. Sizin üstünlük tasladığınız her davranışınızdan etrafa yayılmaktadır. Siz boşuna bir gayretin içindesiniz. Emek harcıyorsunuz, zaman harcıyorsunuz, para harcıyorsunuz, başkalarını mutlu etmek için değil, mutsuz etmek için. Siz şeytanın negatif dünyasında, şeytanın üçgeninde yaşıyorsunuz. Bir kenarı nefsinizin afetleri olan, bir kenarı şeytan olan, üçüncü kenarı da kaybettiğiniz dereceler olan bir karanlık dünyada karanlık hedeflerin arkasından koşturuyorsunuz ve şeytanın ülkesinde hep mutsuzluğu, hep mutsuzluğu, hep mutsuzluğu yaşıyorsunuz. İnsanlar her şeyi yaparlar. Para kazanmak için çeşitli Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerler. Arkasından duydukları şey hep mutsuzluktur, hep huzursuzluktur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün bu güzellikler sizin için, sizin mutluluğunuza dayalı. Ne ekerseniz sadece onu biçersiniz. Bu Allah'ın kanununu hiç unutmayın. Bütün insanlar sadece bir aynadır. Onlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Size nasıl davranıyorlar? İşte o davranış sizin onlara davranışınızın bir karşılığıdır. Aksetmesidir. Eğer sevilmeyen bir insansanız, başkalarına kabahat bulmayın. Sevilmemenizin arkasında sadece sizin nefsiniz var ve nefsinizin arkasında da şeytan. Siz onlara kötü davrandığınız için, siz onlara sevecen davranmadığınız için onlar sizi sevmiyorlar. Arkasında sizin onlara karşı olan sevgisizliğiniz var. Sakın onları suçlamayın. Kendilerinden bir şeyler ilave etseler bile temelde baz olarak sizin onlara yaptığınız yanlış davranışların onlar üzerinde oluşturduğu karanlığı hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, neden? Diyelim ki öyle bir dünyada yaşadınız ki orada sadece nefret vardı. İnsanlar birbirlerine alabildiğine kötülük ediyorlardı. İnsanlar gruplara ayrılmıştı. Hatta birbirlerini öldürüyorlardı. O günler çok gerilerde kaldı. Siz nefrete dayalı, düşmanlığa dayalı bir dünyada yaşamamalısınız. Sevgiye dayalı, dostluğa dayalı, başkalarına bütün gönlünüzü açtığınız, onlara kucak dolusu sevgiler ulaştırdığınız bir dünyada yaşamaya çalışın. Yüzünüz her zaman gülmeli. Onlara onları mutlu edecek olan güzel şeyler söyleseniz, böyle davransanız ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Sorumluluklarınız bile başkalarına kötü davranmaya sizi itmemeli. Allah uğrunda yaşantınızda başkalarından hizmet isteyebilirsiniz. Böyle bir zorunlulukla Allah Teala sizi karşı karşıya bırakabilir. İnsanlardan beklediğiniz hizmeti alamayabilirsiniz. O zaman dahi onların kalbini kırmamalısınız. Sevgili kardeşlerim, burada bir hususa mutlak dikkat etmeniz gerekiyor davranış biçimlerinizde. Eğer insanların nefsani istikametteki davranışlarına devamlı müsaade ederseniz onların yozlaşmasına sebebiyet verirsiniz. Bunun düzeltilmesi konusunda davranış biçiminizin onları üzmesi gerekmiyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Ne zaman bir insanı üzecek bir davranışta bulunsanız, arkasında mutlak olarak şeytan vardır. İkinizi de kullanır. Sizin ona karşınızdakine yaptığınız, o anda öfkenize kapılarak yaptığınız bir negatif davranışın, şeytan ondaki etkisini arttırmaya çalışır. Öfke spiralini devamını yükseltmek istikametinde bir gayretin sahibidir. İki tarafa da tesir eder. Birinci taraf bir yanlışlık yapmıştır. Karşısındaki bir öfkelendirecek olan bir davranışla bulunmuştur. Şeytan hemen ikinciye ulaşır. Onun yaptığı hareketin negatif yönlerini onu öfkelendirecek bir biçimde kullanıp onun da karşısındakine daha kötü davranması için zemin hazırlar. İşte bu noktada şeytanın tuzağına düşersiniz. Öyleyse sakın şeytanın tuzağına düşmeyin. Ve bunları yaparken İblis hep etrafınızdaki insanların size karşı negatif davranacaklarını, sizi küçümseyeceklerini, bir mutsuzluk süreci içerisinde size söyleyecektir. Maksadı aynı öfke spiralinin içine sizi de alıp karşılığın size yapılandan daha şiddetli bir şekilde, daha intikam alıcı bir şekilde karşıya ulaştırılmasını sağlamaktır. Böyle bir gayretin içinde olan şeytan ikinci etapta karşınızdakinden size daha şiddetli bir olayı ulaştırdı diyelim. Şimdi sıra sizdedir, size ulaşacaktır. Onun yaptığını daha kötü göstermeye çalışarak sizin ona daha şiddetli bir cevap vermenizi isteyecektir. Böylece iki tarafı devamlı bir öfke zinciri içinde birbirine bağımlı kılarak insanların arasındaki kini, öfkeyi, haseti mutlaka canlandırmak isteyecektir. Körüklemek isteyecektir. İstediği tek şey insanların birbirlerine en üst seviyede düşman olması. Kanlı bıçaklı olması. İnsanları katle ulaştırmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynı en güzel standartlarda gerçekleştirebilirsiniz. Öyleyse nelerden bahsediyoruz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün söylediklerimiz sizin mutluluğunuza birer destektir. Unutmayın, Allah-u Teala sizi huzursuz olmanız için ve başkalarını da huzursuz etmeniz için bu dünyaya göndermedi. Bu dünyada Allah'ın sizi yaşatmasından murat, bütün insanlara dostluk kucağınızı açmanızdır. Dikkat edin, dostluğunuzun muhtevasında sakın şeytan sizi aldatmasın. Sevgi, nefsani dizaynda bir varlık değildir. Nefsin afetleriyle hiçbir zaman bağdaşmaz. Öyleyse sevginizi başka insanlara hasrettiğiniz zaman bu sevgiyi onların şeytani taleplerinin tatmini istikametinde kullanamazsınız. O zaman onları mutlu etmezsiniz. Daha çok mutsuz olmalarına sebebiyet verirsiniz. Öyleyse sevginizin dizaynında daima bir ölçünün olması lazım geldiğini bileceksiniz. İnsanlara yaptığınız bütün yardımlar onların ruhlarının mutluluk duymasını sağlayacak olan yardımlar olmalıdır. nefsin hegemonyasına, şeytanın hegemonyasına kesinlikle kapınızı açmayacaksınız. Orada iblis sizi sakın tuzağına düşürmesin. Başka bir insanın nefsani sebeplerinin tatmini doğrultusunda siz kendinizi ona hizmet etmiş sayarsanız yanlış bir hedefe yönelmiş olursunuz. Şeytana hizmet etmiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, bu nazik konuyu ait olduğu standartlarda yerlerine oturtun. Bir hırsız bir bankayı soymak istiyor diye siz de benim görevim insanlara yardım, ona yardım edeyim de beraber bankayı soyalım diye düşünür müsünüz? Böyle bir şey yaptığınız zaman siz ona yardım etmiş olmazsınız. Onu daha da aşağı öfke seviyelerine, daha da primitif bir noktaya, ilkel bir noktaya, nefsinin daha çok hizmetinde olacağı bir noktaya ulaştırıyorsunuz. Öyleyse sevgi kötülükte birleşmez. Sevgi kötülükte meyve vermez. Kötülük varsa sevgi yoktur. Sevgili kardeşlerim, ışık karanlığın sona ermesi halidir. Öyleyse ışık varsa karanlık yoktur. Işığı ne kadar kuvvetlendirirseniz karanlığı o kadar yok edersiniz. İşte sevgimin yeşerdiği her ortamda

tecrübe eder. Başkalarına ulaştırdığınız her kalbinizin aydınlığı, nuru başkalarında da nur oluşturacaktır. Her kötü kalpli insanın başkalarına yaptığı kötülük, onları da kendisine karşı kötülüğe teşvik eden bir hüviyet taşır. Her yapılan iyilik, insanlara mutluluk ulaştırma gayreti. O insanlarda da bu eğilimi arttıran bir özellik taşır. Şimdi toplumun bütün üyelerinin birbirlerine karşı en güzel davranışları sergilediğini, birbirlerine karşı hep yardım etmek için yaşadıklarını düşünün. Herkesin başkaları için olduğu bir ortamda sonsuz bir saadet söz konusudur. Bu saadete dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu saadet sizi en güzele ulaştıracaktır. En güzele ulaşmanız sizin gayretinize bağlı. Etrafınızdaki insanların en güzele ulaşması gene sizin gayretinize bağlı. Öyleyse sevgi, sevgiyi çekerek bütün toplumu sevginin yerleşmesinin mimarları yapar. Nefret, nefreti çekerek bütün toplumu nefretin tohumlarının saçıldığı bir yer haline getirir. İnsanların rahatça öldürülebildiği, onların en basit haklarının bile kendisine verilmediği bir ortam düşünün. Böyle bir ortam varsa herkes birbirinin aleyhinde, herkes birbirinin mutsuzluğu için çalışıyorsa, mutsuzluk için çalışanların hepsi de zaten mutsuz insanlardır. Ve ektikleri şey mutsuzluk tohumlarıdır. Bunun karşılığında çıkan meyveler mutsuzluğu sadece daha çok arttırır. İnsanlar sözlerine sadık değillerse, sözlerine sadık olanlarda da sözlerine sadık olmamak eğilimini adım adım oluşturacaktır. Kişisel ahlak, toplumsal ahlakın sadece bir parçasıdır. Toplam bu ahlakın dejenerasyonuna paralel bir seviye gösterir. Sevgili kardeşlerim, bir ülke düşünün, bizim ülkemiz. Nüfusun dörtte biri birbiriyle davalı durumda. Her bir dava dosyasında 3 kişi mevcut diye düşünüyor genel ölçüde insanlar. Nüfusun 1/4'ü birbiriyle davalı ve davacı durumunda. Öyleyse hangi mutluluktan bahsedebiliriz ki? Sevgili kardeşlerim, toplumsal değerlere, etik değerlere, yani ahlaki değerlere öylesine uzak bir toplum olmayı başarmışız ki insanımız mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. İnsanlar birbirine yardım etmek yerine birbirine başkalarına duydukları kini başkalarından intikam almak suretiyle eritmek sevdasındalar. Toplumun fertlerinden birinin bir başkasına kötü davranması halini düşünün. O kişi kendisine kötü davranandan kuvvetlidir diye intikamını alamıyorsa başkalarına yönelip onlardan intikam almak isteyecektir. Her tarafında toplumun haksızlıklar varsa, her taraftaki negatif etkiyi alan insanlar bu negatif etkiyi başkalarına negatif şekilde ödeyeceklerdir. Böylece

adım adım büyüyecektir. Ülkemizin kaderinde bir negatif zincir insanları daha çok mutsuz etmek konusunda bir faaliyet sürdürmektedir. Sevgili kardeşlerim, siz bu negatif zincirin dışında kalın. Öfke ve intikam kaosu sakın sizi zincirleri içine almasın. Sakın şeytanın esiri olmayın. İnsanlar vaatlerini yerine getirmeseler, senetlerin, çeklerin %58'i ödenmese, gene de siz borçlarınıza sadık kalın. Mutlaka borcunuzu ödeyin. Herkes ödemiyor. Ben niye ödeyeyim demeyin. Sevgili kardeşlerim, siz bu toplumun geleceğinin güneşlerisiniz, nurlarısınız, ışıklarısınız. Her şey size bağlı. Başkaları kötülük yapabilir. Başkaları başkalarına kötü davranabilir, onları dövebilir, yaralayabilir, öldürebilir, onlardan bir şeyler çalar. Toplumun bu yapısının içinde o karanlık sahneleri siz aynı karanlıkla mukabele ederek daha karanlık hale getirmeyin. Unutmayın, gelecek güzel günlere gebedir. O güzel günler çok uzaklarda değil. Yeni bir devrede ikinci asr-ı saadet yaşanacaktır. Güzellikler sizin sağlam tutumunuzla yerleşecektir. Öyleyse başka insanlar hangi kötülüğü yaparlarsa yapsınlar, sakın siz onlara uymayın. Sahabe gibi olun. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele etmişlerdi. Onlar sahabeydiler. Kimdir kötülüğe iyilikle mukabele edenler? İşaret veriyor Allah Teala. Allah'a çağıranlar, Allah'a teslim olanlar. Siz Allah'a çağırın. Siz Allah'a teslim olun. Öyleyse toplumun yapısını değiştirebilecek olan özün ve Allah'ın yardımının sadece sizler sahibisiniz. Allah'ın yolunda olan, başkalarına her zaman en güzel davranışlarda bulunan sizler. Sakın bu güzelliğinizi, Allah ile beraber oluşunuzu şeytanın tuzağına düşerek zayıflatmayın. İnsanlar hangi kötülüklerinize mani olurlarsa olsunlar, siz onlar için her zaman bir ışık olun, bir nur olun. Bütün davranışlarınız topluma yol gösterecek bir güzelliği sergilesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda üzerinize düşen rol öylesine önemli ki, geleceği en güzele ulaştıracak olan standartlar sizlerde. Öyleyse her şeyi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta ait olduğu yere oturtmalısınız. Muhtevaya dikkatle bakın. Bütün bir dizayn içerisinde hepiniz en iyinin temsilcileri olmalısınız. Topluma güzellikleri aşılayan, örnek olan insanlar olmalısınız. Sizler
Mir Vakfı'nın müntesiplerisiniz. Allah'ın üniversitesinin öğrencilerisiniz. Öyleyse davranışlarınız da buna değer olmalı. Sizi tanımayanlar bile davranışlarınızdan onu çıkarmalılar. Bu insanda bir başkalık var. Başkalarının hangi kötü standartlarda davranışına muhatap olurlarsa olsunlar, onlar karşılarındaki gibi, muhatapları gibi davranmazlar. Onlar Allah'ın kendilerine emrettiği güzellikleri sergilerler. İşte sizi ilk defa tanıyanlar bile sizin davranışlarınızdan bu sonucu çıkartabilmeli. Allah'ın dostu olmanın onurunu ve şerefini sakın lekelemeyin. Allah'ın dostu başka insanların düşmanı değildir. Onların da dostudur. Onlar kendisine düşman olsa bile. Sevgili kardeşlerim, işte toplum devamlı çürüyor. Her geçen gün ahlaki değerler biraz daha sıfıra doğru iniyor. Böyle bir ortamda kirli akan suları temizleyebilecek olanlar o suların tesirini pozitife çevirmeye çalışanlardır. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette yapmanız lazım gelen şey dayanmak, gayret etmek, topluma Allah'ın güzelliklerini aşılayabilecek mesajları verebilmektir. Onlar yanlış yapıyorlar. Onlar nefslerine uymuşlar. Her türlü toplumsal yanlışlar onlar tarafından birer birer toplum içinde toplumu karartıcı bir hüviyette işleniyor. Siz toplumu karartan değil, toplumun yüzünü ağartan, kalbini aydınlatan, onlarda doğruluğu, güzel davranışı oluşturan bir dizaynın temsilcilerisiniz. Öyleyse unutmayın, topluma güzel davranışlarınızla yön vermek mevkiinde olanlarsınız. Size bakanlar, biz bu toplumu çürümüş zannediyorduk ama işte bu toplumda böyle misaller de var diyebilecekleri örnek kişiler olmanızı istiyorum sizlerden. Şartlar ne olursa olsun taviz vermeyin kötülüğe, şeytana, nefsinizin afetlerine. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman bu söylediğim tavsiyelere hiç ihtiyacınız kalmayacak. Çünkü içinizden gelen şey zaten iradenizi kullanmanıza gerek kalmadan bütün insanlara en iyi sunmak olacak. Onlar size yaptıkları kötülüklerin karşısında sizden aldıkları beklemedikleri güzellikteki davranış biçimleriyle size karşı sevgi duyacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde geleceğin nurları, geleceğin ışıkları, geleceğin güneşleri olan sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler geleceğin teminatısınız. Allah'ın huzurundaki yerinizi iyi muhafaza edin. Allah Teala'nın hepinizi
sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salatu ve selamı aleyhi.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Euzü billahi mineşşeytanirracim Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu Sırâta müstakîm Sırâta Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda onunla ve sizlerle birlikteyiz. Bir üçlü, bir mutluluk üçgeni. Allah'ın ülkesindeyiz. Yani apsisle ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafındayız. Alt tarafı iblisin, tağutun ülkesi. Kim Allah'tan bahsediyorsa o Allah'ın ülkesindedir. Dinleyenler de Allah'ta beraberdiler. Öyleyse konumuz teslimi külli ile teslim. Bir başka ifadesi bir hakkın teslim. Tam hakkıyla teslim. Bir başka ifadesi hakka tukatihi teslim. Bir başka ifadesi Müslümun olmak. Ne demek istiyor Allah Teala bu ifadelerle? Önce ruh teslim edilir. 22. basamak. 1. Fizik vücut teslim edilir. 25. basamak. 2. Nefs teslim edilir. 27. basamak. 3. İrade teslim edilir. 24. basamağın 5. kademesi. İşte kim bunların hepsini teslim etmişse o bir hakkın teslimlerini gerçekleştirmiştir. Teslimi külli ile teslim olmuştur Allah'a. İster teslimi külli ile teslim deyin. İster bir hakkın teslim deyin. İster Müslümun kelimesini kullanın. Hepsi aynı manayı ifade eder. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi 28. basamak olan Kur'an-ı Kerim'in son basamağının bu basamak 7 kademeden oluşur. 5. kademesi. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi beraberce bakalım. Allah Teala nerede bahsediyor bu Müslümun olmaktan? Bir hakkın teslimden nerede bahsediyor? Ali İmran 102'ye bakıyoruz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi. Ey Allah'a aminü olanlar. Hakka tukatihi takvayla Allah'a karşı takva sahibi olun. Bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Yani siz ruhunuzu ve içinizi ve nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Daha da öteye geçtiniz. İrşada da ulaştınız. Ama henüz iradenizi Allah'a teslim etmediniz. Şimdi iradenizi de teslim edin ve bir hakkın takvanın sahibi olun. O zaman ne olur kişi?
ve la temutunne illa ve entüm müslimun. O zaman siz ölmemiş olursunuz. Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi de teslim ettikten sonra teslim etmek suretiyle ölmüş olursunuz. Ve siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. İşte وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ifadesi hangi ayette geçiyorsa bilin ki o ayet teslimi külli ile teslimi ifade eder. Ruhunda ve içinde, nefsinde, iradenin de hepsinin teslim edildiğini gösteren, kişiyi müslimun kılan, teslimlerini tamamlamış, bir hakkın teslimin sahibi olmuş bir kişi müslimun. Biz de nüfus kağıdında insanların bir şeyler yazar. Ne yazar? İslam yazar. Aa, o mu derler, o Müslümandır. Herkes, herkesi Müslüman zannediyor. Yani, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş, öyleyse o Müslümandır. İslam dininin standartları içindedir. Müslüman olmak, Müslümun kelimesinin gereğini gerçekleştirmek, herkesin harcı değildir. Çok az insana nasip olur. Ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek. Şimdi vasıflarını beraberce inceleyeceğiz bu insanların. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onlarda rahmet mazhar tecelli etmiş. Onların görmelerini, işitmelerini, idrak etmelerini sağlamış. Onları 12 tane insanla mürşitlere ulaştırmış. Onlar ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarmışlar. Nefslerini tezkiye etmişler. 7 tane gök katını aşan ruhlara Allah'a ulaşmış, teslim olmuş. Birinci teslim. Müslüman olmuş mu kişi? Kur'an'a göre olmamış. Ama ruhunu Allah'a teslim etmiş. Müslüman ifadelerine baktığımız zaman bunun her zaman bir cümleyle beraber geldiğini görüyoruz. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Yani hakka tukati tarzda, bir hakkın tarzda, bir takvayla, hakka tukati takvayla teslim olur. Son takva bu. İradenin de Allah teslimini içeriyor. Böyle bir teslimin başka kelimelerle de anlatılması mümkün. Allah Teala bu insanlara mükafat veriyor. Fevzül azim. En büyük mükafat. Ecrül azim. En büyük ücret. Fazıl azim. En büyük fazıl. Öyleyse başka insanlara da fazıl veriliyor. Başka insanlar da daimi zikre ulaşıyorlar. Ama o başka insanlar daimi zikrin bu noktasına kadar gelemiyorlar. Geldikleri zaman onlar da hakka tukati takvanın, bir hakkın takvanın sahibi olup müslümin olacaklar. İradelerini de Allah'a teslim etmeleri lazım. Ne olacak kişi? Daimi zikre ulaştıktan sonra irşada ulaşacak. Daimi zikre ulaştığı zaman önce 7 kat yerleri görecek, yerlerin melekutunu, sonra 7 kat gökleri görecek, göklerin melekutunu. Yeter mi? Yetmez. Hala eksik bir şey var. Nedir o? Allah'ın zatını görmek. Ne zaman ki Allah'ın zatını görmesi mümkün olur kişinin, bu o kişi irşada ulaşmadan mümkün olmaz. O kişi evvela 7 kat gökleri görecek,
yedinci gökyatının son noktasını sütretimin dahi gördüğü zaman Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilecek. Tövbe-i nasuh salih makamının birinci kademesidir. Sonra Allah onun günahlarını örtecek. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Sonra salih nuru verecek. Üçüncü kademesi oldu. Birinci kademesinde tövbe-i nasuha davet ve tövbe-i nasuhun gerçekleştirilmesi. İkinci kademesinde kişinin tabiyetten sonraki günahlarının örtülmesi. Üçüncü kademede o kişinin başının üzerine Allah'ın salah nurunu vermesi, yerleştirmesi. Ve dördüncü kademede

bir başka noktaya ulaşması kişinin. Öyleyse bu dördüncü kademe için kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Ne oldu? Tahrim suresinin 8. ayetlerinin 8. ayet-i kerimesinin standartlarına girdi kişi. Ne diyordu orada? O günkü diyordu Allah nebilerini ve onlarla beraber olanları ki bu muhtevada beraber olanlar da var. Utandırmayacaktır diyor. Mahzun etmeyecektir diyor. Onlar nurları sağlarında ve önlerinde olarak yürürler. Ve Ya Rabbi derler, bizim nurumuzu tamamla. Ya Rabbi bize bizim günahlarımızı mağfiret et. Yani sevaba çevir. Günahlarımızı evvela bağışla, sonra da günahlarımızı ört ve günahlarımıza mağfiret et. İşte Allah Teala bunların hepsini gerçekleştirdiği zaman o kişi irşada ulaşmıştır. Ama henüz Allah Teala nurunu tamamlamamıştır. Bu noktada Salah nuru vermiştir. Kişinin başının üzerinde zaten bir nur vardır. Kimin nuru? Devrin imamının ruhunun üzerinde bulunan ruh. Ruhunun üzerinde bulunan nur. Ne yaptı? Allah Teala bir nur da onun kendi başının üzerine verdi. Ve nuru sağında ve önünde olarak bu kişi yürüyor. Ve Allah'tan günahların örtülmesini, sevaba çevrilmesini istiyor. Ve Allah Teala günahlarını sevaba çeviriyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre bu kişi irşada ulaşıyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Ve Allah Teala Hücurat 7'de diyor ki, ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Allah'ın Resulü sizlerin söylediklerine uysaydı, itaat etseydi, o zaman bu sizin için çok kötü olurdu. Allah'ın lanetine bile uğrardınız diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Buradaki müesseseye dikkatle bakın. Henüz irade teslim tamam değil ama ruh, veç, nefs teslim edilmiş. Kişi irşada da ulaşmış. Diyor ki Allah Teala Allah sizin kalbinize yazdığı imanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Bu konuşmanın bu dersin konusunun son basamağıdır. Bu noktada, bu basamaktan sonra Müslümin olmak söz konusudur. Bir hakkın takvanın sahibi olmak söz konusudur. Ne eksik kaldı? Eksik kalan şehadet. Allah'ın zatına muhatap olmak. Ne eksik kaldı? Daimi zikirden sonraki
kişi külli zikrin içinde bütün uzuvları zikrediyor. Daimi zikre ulaşmış. Ne zaman ulaşmış daimi zikre? Ulu'l-Elbab makamında ulaşmış. Sonra salah makamında külli zikre ulaşmış. Bütün uzuvları zikrediyor. Sonrası var mı? Evet, sonrası da var. Bundan sonra oraya girecek. Külli zikirden sonrası zikrin bitişidir. Tesbihin başlamasıdır. Külli iradenin, iradeler toplamının konuya girmesi ve o kişiyi kontrol altına alması. Artık o kişi kendi iradesiyle tesbih, o kendi iradesiyle zikretmeyecektir. Külli irade onun zikrini kontrol altına alacaktır. Külli irade Allah-u Teala'nın bütün kainatı her zerresiyle kontrol etmesi için kurduğu bir ilahi kompütür. Bir ilahi bilgisayar. Kainat bilgisayarı. Her zerreyle ayrı ayrı meşgul olan bir Allah'ın mucizesi. Bu noktaya gelmiş olan bir kişi en son noktada bir hamle daha yapıyor. İradesini de Allah'a teslim ediyor. Zaten irade teslimi için hazır hale gelmiş. Allah-u Teala'nın bu konuda hiçbir itirazı yok. İrade teslimini derhal Allah-u Teala kabul ediyor. Kişinin iradesini ilahi iradeye, kendi iradesine bağlıyor. İrade-i ilahiye, ilahi irade, cüz'i iradeyi, kullara ait olan kişisel iradeyi kontrolü altına alıyor. Burası bir hakkın takvanın sahibi olduğunuz yerdir. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman artık size ait olan bir irade söz konusu değildir. Her an Allah'tan emir alırsınız ve aldığınız emri uygularsınız sadece. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şeyi Allah Teala en güzel standartlar içinde gerçekleştirir. Böyle bir dizaynda, kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği noktanın adını koyuyoruz. Müslümin olmak. İrade de Allah'a teslim edildiğine göre son teslimde gerçekleştirilmiştir. Teslimi külli ile teslim edilecek olan şeylerin hepsini Allah'a teslim ederek konu sonuçlanmıştır. Burada hakkı müşahede etmek, hakka şahit olmak söz konusu olur.

Kimdir bu insanlar? Bakalım Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Şehidallahü, Allah şahit oldu. Ennehu, muhakkak ki o, la ilahe illa huve. O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Allah buna şehadet etti. Kendi zatının varlığına, zati varlığına şehadet etti. Ve bu şehadet ettiği tek ilahtan başka ilah olmadan da şehadet etti. Çünkü yarattığı kainatı da onun ötesindeki yokluğu da bilen, hepsinin sahibi odur, Allah'tır. Kendi varlığına şahit ediyor, şahit oluyor. Bir, o var, şahit olduğu varlığın ilah olduğunu na şahit oluyor. İki, tek ilah olduğuna şahit oluyor. Başka bir ilah olmadığına şahit oluyor. Olay burada bitmiyor sevgili kardeşlerim. Vel melaketu diyor Allah Teala. Vel melaketu ve melekler de şehadet ettiler. Allah'ın zatına şehadet ettiler. Allah'ın tek ilah olduğuna şehadet ettiler. Ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Ulul ilim de, ilim sahipleri de şehadet ettiler ki Allah tektir. Allah'tan başka ilah yoktur. Öyleyse melekler zaten emr aleminin varlıkları. Allah'ın katı da emr aleminin 7. katı, son katı olduğuna göre melekler bütün katlarda mevcut. Allah'ı her an görüyorlar melekler. O meleklerin, özellikle arşı tutan melekler, Allah'ın katında da var, indi ilahi de var. Oradaki altın tahtları boşlukta tutanlar, Allah'ın zatına şehadet ediyorlar. O kadar mı? Hayır. Allah'ın zatına şehadet eden başkaları da var, ulul ilm. İşte ulul ilim de Allah-u Teala'nın burada ilim sahipleri dediği insanlar, herhangi bir ilim sahibi standartında değil burada. Bunlar Allah'ın zatına da şehadet eden ilim sahipleri. Allah'ın zatına da şehadet eden ilim sahipleri. Ve kıst ile, adalet ile şahitlik ettiler. Yani Allah'ın adaleti var orada. Yalan söylemelerinin söz konusu olmadığını söylüyor Allah Teala. Kıst ile, adalet ile şahitlik ettiler. Adaletin tecellisidir şehadetleri. Allah vardır. Tek Allah vardır. O tektir ve sadece tek bir Allah vardır. Buna şahitlik ediyorlar. Öyleyse ulul ilm burada Ali İmran suresinin 18. ayeti girmesinde ulul ilm Allah'ın tekliğine ve varlığına şahit edenler, şehadet edenler, şahit olanlar. Yani kalp gözleriyle bu dünya hayatını yaşarken Allah'ı görenler. İşte yerlerin melekutuna ve göklerin melekutuna bu rüyet olduktan sonra, şehadet olduktan sonra, 7 kat yerler ve 7 kat gökler tamamen görüldükten sonra son bir sır kalır Allah'ın zatı. Kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse onlar Allah'ın zatına şahit olurlar. Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde Allah'ın zatına
şehadet edenler ve Allah'ın katında Allah'a secde etmekten onlar yorulmazlar, rahatsızlık duymazlar diyor. Allah'ın zatına şahit olurlar. Allah'a şehadet ederler. O şehadeti onların Allah'ı görmediği şeklinde yorumlayarak, yalanlayarak ifade edenler, onlar Allah'ın lanetine muhatap oluyorlar. Şahit olanlar Allah'ın zatına şahit ve bu şahit olanlar da Allah'ın katında secde edenler. Yani Allah'ın zatını görenler, bu görme şerefine erenler, aynı zamanda Allah'ın katında namaz kılanlar. Bir hakkın takvayla Allah'a teslim olanlar. Öyleyse Allah'ın zatına şahitlik etme müessesesi, Allah'ın zatına şehadeti, Allah'ın katındaki Allah'ın zatına şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Allah'ın zatını gösterdiği kişi diyor ki ben Allah'ı gördüm. Allah Teala da bunu tasdik ediyor. Evet diyor, o beni gördü. Ama tağutun dostları diyor ki hayır, Allah görülmez diyor. Onları zalimler olarak mütalaa ediyor Allah Teala. Burada Ali İmran Suresi'nin 18. ayet-i kerimesindeki ilim sahipleri, işte onlar Müslümun. İşte onlar bir hakkın takvanın sahipleri. İşte onlar Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri. Ve Allah Teala bu konudaki ölçüsünü aynen öyle söylüyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslümun. Ey amini olanlar, yani irşada ulaşma kademesindeki amini olanlar, öyle bir takvayla bu noktadaki irşada ulaşma takvasının, irşat takvasının sahibi olanlara sesleniyor Allah Teala. Ali İmran Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde siz diyor aminusunuz, irşada ulaşmak seviyesinde amin olanlarsınız. Hakkı tukati takvanın sahibi olun, bir hakkın takvanın sahibi olun, iradenizi de Allah'a teslim edin ve Allah'ın zatını müşahede edin. Ölmeden önce bunu gerçekleştirin diyor. Bu bir remz, bir işaret. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Peki başka nerede geçiyor? Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara 132'de. Ali İmran 102'de genel davet, herkese davet. İrşada ulaştıktan sonra son tesliminizi de gerçekleştirin. Bakara 132'de Allah Teala diyor ki ve vassa biha İbrahim benihi ve Yakup ya beniye innallaha istafa lekumud dine fe la temutunne illa ve entum muslimun. İbrahim de bunu benihi kendi oğullarına, onun oğullarına vasiyet etti. Ve Yakup da vasiyet etti. Dedi ki oğullarına ey oğullarım
Muhakkak ki Allah bu dini sizin için istifa etti, seçti. Ve siz ölmeyin. Allah'a bir hakkın teslimle teslim olun ve Müslümun olarak ölün.

Gene burada onların hepsine birden davet var. Hepsi bir hakkın takvaya kadar yükselin ifadesini taşıyor. Peki en başına gidelim. Adem Aleyhisselam devrine gidelim. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan birisi Habil, diğeri Kabil. Kabil çiftçi, verdiği hediye Allah Teala tarafından kabul edilmiyor. Habil çoban, Allah'a bir kurban veriyor. Kurban kabul ediliyor. Bunun üzerine Kabil kesin şekilde Habil'i öldürecek ve öldürmek üzere Habil'in üzerine gelirken Habil diyor ki sen beni öldürebilirsin. Ama ben asla seni öldürmek için bir şey yapmam. Bil ki Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Habil kendisini öldürmek üzere üzerine gelen geneticiyle öldürüyor hemen arkasından kardeşi onu, abisi. Ve öldürmek üzerine gelene diyor ki sen beni öldürebilirsin, bana silah çekebilirsin. Hangi şekilde olursa olsun beni öldürebilirsin ama ben sana karşı kesinlikle ne kendimi müdafaa etmek konusunda ne de sana bir zarar vermek üzere elimi kaldırmam diyor. Ölüm söz konusu sevgili kardeşlerim. Bir hakkın takvanın sahibi olan birisi konuşuyor. Ölüm karşısında bunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Hiç korkmadan, ölümden de korkmadan, kardeşini kendisine kötülük etmesinin de üzerinde bir tesiri oluşturmadığı bir kişi konuşuyor. Bir hakkın takvanın sahibi, Rabbini görmüş olan birisi konuşuyor. Müslümun birisi konuşuyor. Hazreti Adem zamanında, Hazreti Adem başta olmak üzere, o bir nebiydi. Pek çok insan bir hakkın takvanın sahibi oldular, Müslümun oldular. Öyleyse sadece Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesi değil, Bakara suresinin 102. ayet, 132. ayet-i kerimesi de söylüyor. Ama Ali İmran 102 bütün insanlar için konuşuyor. İnsanlardan bir hakkın takvaya ulaşan, bir hakkın takvadan evvelki noktaya ulaşan, yani irşat takvasına ulaşan herkese bir hakkın takvanda sahibi ol emrini veriyor Allah Teala. Genel bir ifade. Ama Bakara 132 ve 136 peygamberlerden bahsediyor. Ve onların da Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakub'un, Hazreti İsmail'in, Hazreti İshak'ın, Hazreti Yakub'un ve onun torunlarının hepsinin bu hedefe ulaştıklarını söylüyor Allah Teala. Bakara 136'da buyuruyor ki: "Kulu amennâ billahi." Deyin ki Allah'a iman ettik. Hem Allah'ın zatını görmüşler hem de Allah'ın tekliğine şahit oluyorlar. Tek bir ilahın varlığı ve bize indirilene de iman ettik. Ve Hazreti İbrahim'e indirilene de iman ettik. Ve İsmail'e indirilene ve İshak'a indirilene ve Yakub'a indirilene ve onun torunlarına indirilenlere iman ettik. Ve Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verilenlere, o kitapları da iman ettik. Yetmez. Onların dışındaki diğer nebilere de verilen kitaplara iman ettik. Ve onların arasında
fark gözetmeyiz. Muhakkak ki biz Allah'a teslimi külli ile teslim olanlarız. Nahnu lehu müslimun. Ayet-i Kerime çok açık bir şekilde söylüyor bunu. Kulu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e ve Esbat'e ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâ utiyen nebiyyûne min Rabbihim. La nüferruku beyne ehadin minhum ve nahnu lehu müslimûn. Burada görüyoruz ki Allah Teala sahabeye söylüyor bunu. Bakara 132 geçmiş peygamberlerden bahsediyor. Ama Bakara 136 sahabeden bahsediyor. Sahabenin de bu makama ulaştığını ve iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ifade ediyor Allah Teala. Nahl suresinin 89. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor ve yevme neb'asu fi külli ümmetin şehiden. Ve o gün bütün ümmetlerin içinde şahitler kılarız. Şahit kılarız. Bir şahit kılarız. Bütün ümmetlerin içinde bir şahit kılarız. Aleyhim onların üzerlerine min enfisuhim. Onların içlerinden birini. Onların kendilerinden bir şahit kılarız. İşte bu bütün kavimlerdeki resulleri ifade ediyor. Bütün kavim resulleri, her kavim resulü kendi kavminin şahidi. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah Teala seni de diyor onların üzerine şahit getiririz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. O zamanın içinde bulunduğu zamanın devrin imamı olduğu cihetle o devirde yaşayan bütün kavimlerdeki resullerin denetçisi odur. Ve onların şahididir. Bütün kavimlerdeki resullerin şahididir. Devrin imamı olan kişi. Ama her kavmin resulü de kendi kavimdekilerinin kavminde o devirde yaşamış olanların şahididir. İşte burada Cenab-ı Kehşehiden ala haülayi seni de onların üzerine şahit olarak getirdik diyor bu ayet-i kerime Nahl 89. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şahitlerin şahidi. Ve nezzelna aleykel kitabe ve sizin üzerinize kitap senin üzerine kitap indirdik. Tibyanen likülli şeyin her şeyi beyan etmek için, açıklamak için. Ve hüden ve hidayeti açıklamak için ve rahmeten ve rahmet olarak indirdik. Ve büşra lil müslimin ve müslimin olanlara müjde olsun diye.

Burada Müslümin kelimesi bu söylediğimiz grubu da ifade ediyor. Yani inşaada ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim edenleri, ama aynı zamanda İslam dininin daha evvelki kademelerinde olanları da ifade ediyor. Kur'an, Allah'a ulaşmayı dileyenden itibaren bütün kademelerdekiler için bir müjdedir. Öyleyse Nahl Suresinin 89. ayet-i kerimesinde Allah Teala Müslümin olarak bütün kavimlerdeki resullerden bahsediyor. Her kavimden bir şahit. Onlar Müslümun. Ama diğerleri Müslümin. Yani kavmin Resulünün dışında kalan bir de o kavimdeki irşada ulaşmış, iradesinde Allah'a teslim etmiş olanları da ihtiva eden ve daha evvelki kademeleri de ihtiva eden bir hüviyet. Allah Teala diyor ki biz Resuller göndeririz. Bütün kavimlere göndeririz. Niçin? Amin olanları müjdelesinler diye ve olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye. Öyleyse onlara Müslümine müjde olsun diye dediğine göre Allah Teala Nahl Suresinin 89. ayet-i kerimesinde buradaki müessese elbette kavim resullerini de kaplar, devrin imamını da kaplar. Ama en alt kademeye kadar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kademesine kadar da iner. Öyleyse bu Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesi bir hakkın takvayı anlatıyor. Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesi gene bir hakkın takvayı anlatıyor. Bakara suresi peygamberlerde bir hakkın takva. Bakara 136'da sahabenin bir hakkın takvaya ulaşmış olduğunu söylüyor Allah Teala. Nahl suresinin 89. ayet-i kerimesinde hem devrin imamından bahsediyor, hem her kavmin resullerinden bahsediyor, hem de Müslümin kelimesiyle Allah'a ulaşmayı dileyenden itibaren bütün kademeleri ifade ediyor Allah Teala. Hac suresinin 78. ayet-i kerimesinde de Allah Teala

Ve ma ceale aleyküm fid dini min harac. Sizin için dinde bir zorluk kılmadı. Millete ebukum İbrahim, Hazreti İbrahim'in dininde sizin için bir zorluk kılmadı. O din ki babanız İbrahim'in dinidir. Hüve semmâkumül müslimîne min kablü. Ve bundan evvel de size müslimin diyen, müslimin ismiyle hitap eden, müslimin diye isimlendiren odur. Buradaki müslimin kelimesi de henüz o hedefe ulaşmamış olanları söylüyor. Halen Hakk'a cihadi hüviyetinde bir cihada ulaşmamış olan kişiler. Fî hâzâ liyekûne Resûlü şehîden aleyküm. Bunda da yani Kur'an-ı Kerim'de Resul size şahit olsun. Şehîden aleyküm. Size şahit olsun. Ve tekûnû şühedâye alennâsi. Siz de nas üzerine şahitler olasınız diye. Allah Teala sahabeye hitap ediyor.

öyle bir noktaya ulaşmalısınız ki diyor, bunun için sizi peygamberiniz bir hedefe ulaştırmak için çalışıyor. İşte o hedef bir hakkın takva. Yani Müslümin olma noktası. Her biri Müslümin olduğu zaman, irşat makamına geldiği zaman kendilerine tabi olanların şahidi oluyorlar. Öyleyse namazı ikame edin diyor. Zekatı verin ve Allah'a sarılın. Yani Allah'ın zatında yok olun. O sizin Mevla'nız, o ne güzel Mevla, ne güzel yardımcı diyor. Burada da Müslümin kelimesinin

henüz o noktaya ulaşmamış olanları kapsadığını görüyoruz. Şimdi burada bir Teslimi Külli dizisi Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde bu ayet-i kerimenin içerisinde konu tamamlanmıyor. Yani sizi daha evvel de Müslüman olarak isimlendirdi, Müslümin olarak isimlendirdi diyor ama henüz onlar şahit olmamışlar, şahitlik edebilecek seviyede değiller ama o noktaya doğru gidiyorlar. Öyleyse Müslümun kelimesi bütünü ihata ediyor. Yani ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenler. Şimdi Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetikümün azabe sümme la tünsarun diyor Allah Teala. Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslimi de kaplıyor olay. Hem de kabir azabı üzerinize gelmeden diyor Allah Teala. Böyle yapın yoksa sonra yardım alınmazsınız. Burada Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde de henüz o durumda değiller.

herkese emir veriliyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ve irşad makamının sahibi olmaya kadar yürüyen bir dizayn. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında muhtevaya baktığımız zaman insanlar görüyoruz. Bu hususu gerçekleştirmiş olanlar. İşte Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde huzur namazının imamından bahsediyor. Bir hakkın takvayı tamamlamış. Diyor ki ve cealna minhum eimmeten. Onlardan imamlar kıldık. Dikkat edin, burada peygamberlerden bahis yok. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamber isimleri sayıyor. Ve diyor ki onları imamlar kıldık. Onları huzur namazının imamları kıldık. Burada ise onlardan, yani insanlardan, bütün bir cemaatten bahsediyor. Onların içinden bazılarını imamlar kıldığını söylüyor. Her kavimde bir tane Resul var ama bu Resullerden hangisinin imam olacağı belli değil. Eğer Nebi ise Resullerden bir tanesi, peygamberse mutlaka o huzur namazının imamıdır. O Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesindeki kişilerden biridir. Burada ise Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala peygamber olmayan devrin imamlarından bahsediyor. Onlardan imamlar kıldık, seçtik. Onları imametle vazifeli kıldık diyor Allah Teala. Huzur namazının imamlığı söz konusu. Nereden biliyoruz? Çünkü diyor ki insanları hidayete emrimizle hidayete erdirsinler diye, emrimizle hidayete erdirsinler diye onları imamlar kıldık diyor. Huzur namazının imamlığından bahsediyor. Hidayete erdirmekle görevli insanlar. Sadece onlar görevlidirler. Ve hidayete erdirebilenler de sadece onlardır. Diğerleri hidayete erdirmeye vesiledirler. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenuttekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Maide 35. Ey Allah'a ulaşmayı dinlemiş ve amen olmuş olan kişi, yeniden takva sahibi ol. Takva sahibi ol. Nasıl? Allah'a ulaşmaya vesileyi iste. İptigâ et. Nereden? Allah'tan. Öyleyse Allah'a ulaşmaya vesile değil. Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesindeki kişiler, bunlar hidayete erdirmeyi gerçekleştirecek olanlar. Her devirde bir kişi sadece. Ve lemma sabiru diyor Allah Teala, sabrın sahibi oldukları için. Ne demek bu? Kişinin ulul albab makamında sabırsızlık afeti sona eriyor. Ama sabrın sahibi değil henüz. 14 kademe, 14 mertebe bu kişinin kalbinin müzeyyen olması lazım ki nefsinin kalbindeki negatif faktörlerin hepsi yok olsun. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Burada bir başka işaret daha getirmiş Allah Teala. Ekânü bi âyâtinâ yûkinûn. Ayetlerimize yakin hasrettikleri için. Bu yakin hakkul yakindir. Yani bi hakkın yakin. İlmel yakini aşmış kişi, aynel yakini aşmış ve hakkul yakinin sahibi olmuş. Hakkı görmek şerefinin yetkisine ulaşmış.
Ve Allah Teala burada bir açıklık getiriyor konuya. Görüyoruz ki bir hakkın takvanın sahibi olanlar Allah Teala'nın bu hedefe ulaştırdığı kişiler. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmış mı? Evet. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki o sahabe Kunel Evvelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse sahabenin kendisine tabi olanlar olduğu kesinleşmiş durumda. Tabiyeti ise ancak onlar yaptırabilirler. Bir hakkın takvanın sahipleri, hakkı tukatihi takvanın sahipleri, Müslümun olanlar, bütün sahabe bu hedefe ulaşmış. Kendilerine tabi olunduğu kesin. Başka bir işaret var mı? Evet var. Hepsi bu ayet-i kerimede Tövbe 100'de Fevzül Azim'in sahipleri olarak adlandırılıyor. Sahabeyi Kur'an'ın muhtelif yerlerinde Hazül Azim'in sahibi olarak görüyoruz. Fusilet suresinin 35. ayet-i kerimesinde. Sonra sahabeyi Fazıl Azim'in sahibi görüyoruz. Hazül Azim'in sahibi görüyoruz. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde. Ve Fazıl Azim'in de sahibi görüyoruz bir başka ayet-i kerimede. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek Müslümun kelimesinin muhtevasına girmişler. Ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Allah Teala'nın hepinizi bir hakkın takvanın sahibi kılması, Müslümun kılması, teslimi külliyle teslim edenlerden kılması, üçü de aynı şeydir. Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in, Ecül Azim'in, Fazıl Azim'in sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, El Fatiha ve As-Salavat. Allah'ım salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Müminler kardeştir diyor. Onlar uhuvveti yaşadılar, kardeşliği yaşadılar, kendi aralarında sülh ve sükûnu yaşadılar ve sevgiyi yaşadılar. Öyle bir sevgi ki kendi hayatları arkadaşlarının hayatının yanında değersizdi. İşte Hazreti Ömer. Savaştan sonra, Bedir Savaşı'ndan sonra şehit olmak isteyen, şehit olmak üzere bulunan sahabenin arasında elindeki su matrasıyla dolaşıyor. Biri diyor ki ya Allah su. Hazreti Ömer matrayla koşuyor. Tam dudaklarına matrayı değdirecekken bir başkası ya Ömer su diyor. Şehit olmak üzere olan o kişi diyor ki ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer ikinci kişiye ulaşıyor elindeki matrayla, suyu uzatıyor dudaklarına. Tam o sırada üçüncü bir kişi ya Ömer su diyor. İkinci kişi de aynı şeyi söylüyor Hazreti Ömer'e. Ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer koşarak üçüncü kişiye ulaşıyor. Üçüncü kişiye suyu veremiyor, şehit olmuş. İkinci kişiye koşuyor. Ona suyu veremiyor. O da şehit olmuş. Üçüncü kişiye koşuyor, ona suyu veriyor. O da şehit olmuş. Anlıyor musunuz beni? Anlıyor musunuz? Onlar böyleydi yani. Onlar Allah'ın sevgilileriydi. Onlar şehit oldular Allah için. Bütün kapılar şurada çıktık. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın. Onlar için arkadaşlarımın hayatı onlarla daha kıymetliydi. Bir gün sizler için de öyle olacak. Bu güzellikleri yaşayacaksınız. Yaşadıkça Allah'a hamd edeceksiniz. Şükredeceksiniz Allah'ın yaratıldığı için. Size bu mutlulukları yaşattığı için. Ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Onlar böyle bir hayat yaşadılar. Dostluğun ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu yaşadılar. Siz de yaşayacaksınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim sabitlenen emin olarak onlardan, sabitlenen ahir olarak sizlerden bahsediyor. Sizler şu dünya üzerinde insanlara, İslam'a ve dinimize kılan yegane kurumlusunuz.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Anirrahim elhamdülillahi rabbil alemin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlerle birlikte engelleri inşallah tezekkür edeceğiz. Engeller biliyorsunuz gözlerde, kulaklarda, kalpte veya görme hastasında, işitme hastasında ve idrak etme hastasında. Bakalım Kur'an-ı Kerim neler söylüyor. Sadece konuyla alakalı ayetleri değil, onlara mana vermekte, kendilerinin evvel veya sonra gelen diğer ayetleri de beraber gözden geçirmeyi inşallah uygun gördük. 1. ayet-i kerime Bakara suresinin 6. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: İnnellezîne keferû sevâun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la yu'minûn. Onlar ki muhakkak ki kafirlerdir. Onları ikaz etsen de, uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar mümin olmazlar. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Bakara 6. Bakara 7. Hatemallahu ala kulubihim. Allah kalplerinin üzerine mühür vurmuştur. Ve ala sem'ihim ve işitme hastalarının üzerine ve ala ebsarihim gıçave ve görme hastalarının üzerine de gıçave isimli bir perde koymuştur. Ve lehum azabin azim. Onlar için büyük bir azap vardır. Şimdi burada Bakara 7'de Allah Teala uzuvlardan bahsediyor. Affedersin, hastalardan bahsediyor. İşitme, görme ve işitme, görme, idrak. Kalp adı geçiyor ama kalpteki idrak söz konusu.

Şimdi bu insanların kalplerinde görme, işitme ve idrak etme hastalarının, kalplerinin, görme hastalarının, işitme hastalarının mühürlü olduğu insanların birinci vasıfları kafir olmaları. Şimdi devam ediyoruz ayetlere. Ve minennâsi men yekûle âmennâ billâhi ve bil yevmil âhire. İnsanlardan öyleleri vardır ki derler ki biz Allah'a amen olduk ve yevmil ahire yani ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya da inandık. Yani burada amen olduk ifadesi var. Ve mahum bir müminin ama onlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a iman ettik ve Allah'a ulaşma gününe de iman ettik. Yani Allah'a amene olduk. Yevmil ahire de inandık diyorlar. Ama inansalardı Allah'a ulaşmayı dilemiş olacaklardı. Dilememişler. Ve Allah Teala da onlar mümin değillerdir diyor. Öyleyse bu insanlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Ama onlar dinlememişler. Dilememişler. Hem de yetmez, bir de diledik demişler. Bakara 9 Yuhadiunallahi vellezine amenu ve ma yahtevune illa enfusehum ma yeşurun. Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Yani akıllarınca aldatırlar. Oysa onlar sadece kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar diyor Allah Teala. Devam ediyoruz ayetlere. Öyleyse burada sadece mümin olduk, biz amene olduk demeleri, Allah'a ulaşmayı diledik demeleri yetmez. Bu insanlar iman edenleri böyle söyleyerek aldattıklarını zannediyorlar. Yani arkada daha kötü bir şey var. İnsanları, müminleri aldatma gayreti. Bakara 10 Fî kulübühüm meradun. Onların kalplerinde maraz vardır, hastalık vardır diyor Allah Teala. Fe zâdehumullâhi merada. Allah onların marazını, hastalığını arttırmıştır. O zaman yani bu sebeple onların hastalığını arttırmıştır. Ve lehum azabın elimin bir makanı yekzibun. Tekzip etmeleri, yalanlamaları sebebiyle onlara elim bir azap vardır diyor. Yani neyi yalanlamışlar, neyi tekzip etmişler? Allah'a ulaşmaya inansalardı ve dileselerdi zaten mümin olacaklardı. Bakara suresi 11. ayet-i kerime ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ardı kâlû innemâ nahnu muslihûn. Onlara dünya üzerinde fesat çıkarmayın dendiği zaman derler ki dediler ki biz sadece ıslah edeceğiz. Dikkat edin. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, yetmez. Başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorlar ve fesat çıkarıyorlar. Bu insanların Allah-u Teala görme hastalarını, işitme hastalarını ve idrak hastalarını çalışmaz hale getiriyor. Devam ediyoruz. Bakara 12 Ela innehum humil mufsidun. İyi bilin ki onlar muhakkak ki fesat çıkaranlardır. Velakin la yeşurun ama onun farkına varmazlar. Tıpkı zamanımızdaki insanlar gibi biz diyoruz ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ama dilerseniz mutlaka cennete ulaşırsınız.
Onlar da bizim söylediklerimizi yalanlamaya çalışıyorlar. Emaniye bilgilerince İslam'ın diyorlar şartı beştir. Onu yerine getirirseniz yeter size. Siz onun söylediklerine bakmayın. Sevgili kardeşlerim, biz Kur'an'ı söylüyoruz. Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değildir. Söylediklerimize de bugüne kadar kimse itiraz edemedi. Çünkü bunları biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söyletiyor, söylüyor. Allah da Kur'an-ı Kerim'deki ifadeleri bize öğretiyor. Biz de sizlere söylüyoruz. İşte tam şu andaki, bu zamandaki insanlar ne demek diyorlar insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması? Öyle şey yoktur. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca insan ölür. Bunların hepsi boş laf diyorlar. Oysa ki onların söyledikleri boş laf. Kur'an-ı Kerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'den okuyorum size. Bunları söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dilemesine de mani oluyorlar. Buna mani olunca tabii Allah'a ulaşmalarına da mani oluyorlar. Yeryüzünde fesat çıkaranlar sadece başka insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine ve Allah'a ulaşmasına mani olanlardır. Burada kimlerin Allah Teala kalplerine mühür vuruyormuş, görme hastalarına, işitme hastalarına, kimlere azim bir azap varmış, insanların birer birer vasıfları çıkıyor. Yeryüzünde fesat çıkarıyor insanlar. Başka insanların da hidayetine mani oluyorlar. Bakara 13 ve izâ kıyle lehum aminu, onlara amene olun, Allah'a ulaşmayı dileyin denildiği zaman amenen nasu, amene olan insanlar gibi siz de amene olun denildiği zaman kalu enu'minu kema amene süfehâ, o sefihlerin, akılsızların inandığı gibi mi inanalım? Bu sefihler, akılsızlar bizleriz. Bizim aslında pek akla ihtiyacımız yok gibi geliyor bana. Allah Teala bunları öğrettiğine göre akılsız da olsak öğrendiklerimizi tekrar etmek yeterli. Çok zeki olmamız gerekmiyor. Ela innehum sufaha ve lakin la ya'lemun. Asıl onlar sefihlerdir ama bilmezler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı cennet saadetine mutlaka ulaştıracaksa ve bir takım insanlar sakın size bunları söyleyenlere inanmayın. Allah'a ulaşmayı dilemek insanı cennete falan ulaştırmaz diyorsa bir başka grup, hiç Kur'an bilgileri olmadan, acaba hangileri akılsızdır, sefihlerdir? Eğer Allah-u Teala'ya inanmıyorlarsa o zaman kendilerini kurtarmaları mümkün değildir. Bu insanların yeryüzünde fesat çıkardıkları burada kesinleşmiş durumda. Kimdir fesat çıkaranlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değil. Dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmalarına mani olanlar. Onların durumu bu. Bakara 14 ve izâ lekullezîne âmenû kâlu âmennâ ve izâ halev ilâ şeyâtinîm kâlu innâ me'akum innemâ nahnu müstesniûn. Ve iman edenlere rastladıkları zaman biz amene olduk dediler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman biz muhakkak ki sizinle beraberiz. Biz onlarla sadece alay ediyoruz dediler. Allah-u Teala'nın burada enteresan bir işareti var. Şeytanlarıyla
baş başa kaldıkları zaman diyor. Demek ki şeytanın halkı da çok kalabalık. Herkesin kendi şeytanı oluyor. Ve herkese şeytan, kendi şeytanı fısıldıyor bir şeyler. Burada Allah-u Teala'nın işareti gayet açık olarak geliyor. Bu insanlar o şeytanların tesiri altında. Herkes içinde bir tartışma işitir. Birisi Allah'ın emrini yapmasını, ikincisi yapmamasını söyler. İkinci ses o şeytanın sesidir. Allah'ın emrini yapmamayı öğütleyen, yasak ettiği fiili ise işlemeyi öğütleyen ses. O zaman

Bu insanlar kalpleri hasta olanlar ve bu hastalık sebebiyle fesat çıkaranlar. O zaman fesat çıkaranlarla hastalar aynı standartların içinde görünüyor. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesindeki görme hastasının, işitme hastasının ve idrak etme hastasının üzerindeki engeller o insanların yeryüzünde fesat çıkarmaları sebebiyle konulmuş. O insanlar başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Ve Bakara 15'e geçiyoruz. Allahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuğyanihim yamehum. Allah da onlarla alay eder ve azgınlıkları içinde, tuğyanları içinde bocalayıp dururlar. Bakara suresinin 16. ayet-i kerimesi. Ulai kellezîneşterevut dalâlete bil hudâ. Onlar hidayete karşılık dalaleti satın almışlardır. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilememişler. Bu kadarı yeter. Bu kadarı Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için hidayete karşılık dalaleti satın almak söz konusudur. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, diledikleri an hidayet üzere olacaklardı. Fema rabihat ticaretühüm ve ma kânu muhtedîn. Bu ticaret onlara hiç kar sağlamadı ve hidayette de değiller. Hidayet üzere de olmadılar, hidayette olmadılar. Öyleyse bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hep hidayete karşılık dalaleti satın alanlar. Bakara 17. Meselühüm kemeselillez zistefkade nara. Onların durumu tıpkı şunun benzeri gibidir. Onlar ateş yakmışlardır. Fele ma adayet ma havluhu zehaballahu bi nurihim ve terekuhum fi zulümatin la yusirun. Bir ateş yakıp da ateş çevresini tam aydınlatacağı sırada Allah onların nurunu giderdi ve onları karanlığa terk etti. Onlar görmezler. Karanlıklar içinde görmezler. Bakara 18. Sümmün bükmün umyun. Fehüm la yercun. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık onlar Rablerine dönmezler. İşaretler hep aynı istikamette geliyor. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunlar dilemiyorlar. Dilemedikleri için dalalette kalıyorlar. Hidayete adım atamıyorlar. Halbuki Allah'a ulaşmayı dileseler, hidayet üzere olacaklar. Ve Allah Teala 7. ayet-i kerimesinde onların kalplerindeki idrak hastası, görme hastası ve işitme hastası üzerine Allah Teala mühür vurmuştur. Görme hastası üzerine de perde çekmiştir diyor Allah Teala bu insanların. Burada da birer sağır, dilsiz ve kördürler diyor. Bu sebeple yani görme, işitme ve idrak hastaları örtülü olduğu için
sağır dilsiz ve kördürler diyor Allah-u Teala.

Bakara 19, Evke sayyibin mine semai fihi zulümatin ve radün ve berk. Yec'ulüne asabi ahüm fi azanihim mine sevaiki hazaral mevt. Vallahi muhitun bil kafirin. Muhitun bil kafirin. Veya onlar gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşek bulunan bir yağmura tutulmuş gibidirler. Yıldırımların dehşetinden ölüm korkusuyla kulaklarını parmaklarıyla tıkarlar. Allah kafirleri tamamen kuşatmıştır. Bakara 20 Yikadül berku yehtefu efsaruhum. Çakan şimşek onların gözlerini kamaştırır. Kullema eda ilehum neşeffihi ve izâ azleme aleyhim kamu ve levşe Allah ile zehebe bi semihim ve ebsarihim. İnne Allahe alâ külli şeyin kadîr. Çakan şimşek onların gözlerini kamaştırır. Onlara her ışık verişinde onunla yürürler. Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Allah dileseydi onların duymalarını da görmelerini de giderirdi. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, her şeye gücü yeter. Burada Allah Teala'nın yeniden bir görme ve duymadan bahsetmesi kişilerin bu dünya hayatına bakışlarına dair bir işaret. Dileseydi bu dünyada da onları kör ederdi Allah Teala. Yani Allah'ın ayetlerinin öğretilmesi, Allah'ın dinin öğretilmesi, öğrenilmesi, idrak edilmesi, irşat makamının görülmesi istikametinde değil. Herhangi bir istikamette insanların bakışını da kör hale getirebilirdi. Onların işitmelerini de başka insanların işitmelerini de engellerdi Allah Teala. Hayır, onları bırakıyor. Onları bırakıyor. Engellediği insanların kendi gayretleri sebebiyle engellenmek. Yani insanlar engellenmeyi davet ediyorlar. Neyle? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sadece bu kadar kalsalardı Allah Teala onlarda bu hususları gerçekleştirmeyecekti. Kendilerine zarar olacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdi. Gidecekleri yer cehennem olacaktı. Belki de cehennemin en üst katına gideceklerdi. Ama bunlar öyle değil. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyorlar. Allah'ın Resulleriyle, Allah'ın dostlarıyla, Allah'ın onlara öğrettikleriyle alay ediyorlar. Öyleyse Allah Teala'nın o muhtevada gözleri görme, işitme ve idrak etme hastalarını mühürlemesi ve görme hastalarının üzerine perde çekmesi ki o da mühürleme anlamına geliyor. Sebepsiz değil. Hani burada çok ciddi bir engel var. Sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyor değiller. Başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyorlar. Yetmez. Kalplerinde maraz var, hastalık var. Kalplerinde maraz olmak başka insanların da yolunu kesmek anlamına geliyor. Ve bu kalplerinde maraz olan insanlar Allah'ın yolunda Resullerle ve onun etrafındakilerle alay ediyorlar. Bir başka özellikleri. Bir de açık açık yalan söylüyorlar. Biz zaten Allah'a ulaşmayı diledik diyorlar. Ama dilemiyorlar. Her açıdan münafık olmanın bütün özelliklerini gösteren insanlar. Geliyoruz Nahl suresinin 106, 107 ve 108. ayetlerine. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ukrihe.
Kalbi imandan sonra kim kafir olursa, küfre dönerse. İmanından sonra kalbi imanla mutmain iken kim küfre dönerse, Allah'ı inkar ederse,

Ama zorlanan kimse hariç diyor Allah Teala. Velakin men şeraha bil küfri sadran. Kim küfre göğsünü açarsa fe aleyhim gadabun min Allah. Allah'tan gadab onların üzerindedir o zaman. Velehim azabın azim, onlara azim azap vardır. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğüslerini yarıyor. Göğüslerinden kalplerinden nur yolu açıyor. Ondan sonra da eğer kişi böyle bir durumdan sonra hidayet erdikten sonra dönerse o kişi kendisi yeni bir yol açmış oluyor göğsünden, kalbinden göğsüne bu sefer. Göğsündeki imanın geri çıkması için.

Birincisinde Allah Teala açıyor yolu. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından onun göğsüne rahmet fazla salavat diliyor, göğsünü dolduruyor. Ama kişi hidayet erdikten sonra oradan düşerse, hidayetten düşerse o zaman kendisi göğsünü yarmış oluyor ve göğsündeki iman çıkıyor oradan. Kişi tekrar küfre dönüyor. Kalbindeki bütün nurlar oradan ayrılıyor ve kişi müminken kafir oluyor. Nahl 107 Zalike bi'ennehum üstehabbül hayatet dünya. Onların bu muhakkak ki onların dünya hayatını istihab etmeleri, seçmeleri alel ahireti. Ahiret hayatına tercih etmeleri. Ahiret hayatından daha çok sevmeleri, müstehap kılmaları. Ennallâhe lâ yehdil kavmel kâfirîn. Allah muhakkak ki kâfir kavmi kâfirler kavmini hidayete erdirmez. Kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. Ve Nahl 108. Ülâikellezîne tebeallâhi alâ kulûbihim. Onların kalpleri mühürlenmiştir. Allah onların kalplerini mühürlemiştir ve işitme hastalarını ve görme hastalarını ve onlar gafillerdir. Allah hem kalplerini hem işitme ve hem de görme hastalarını hem de kalplerini deyince itikattaki idrak hastasını Allah-u Teala mühürlemiştir diyor. Burada hidayetten sonra tekrar hidayetten sonra geriye dönüş var. Bu görüş sebebiyle her şey tersine dönüyor. Kişinin kalbindeki iman kelimesi alınıyor. Kişinin kalbine imandan sonra küfre dönüş olduğu için tekrar küfür yerleşiyor. Yani iman kelimesinin gitmesiyle küfrün tekrar geriye dönmesi söz konusu oluyor. Ve Allah Teala bu sefer hepsini mühürlüyor. Kalpleri üzerine mühür koyuyor. Kalplerinin idrak hastası üzerine. İşitme hastaları üzerine mühür koyuyor. Ve görme hastaları üzerine mühür koyuyor.

Ve burada ne görüyoruz? Nahl suresinin 106, 107, 108. ayetlerinde hidayete erdikten sonra Allah'ın yolundan dönüş var. Burada Allah Teala kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra söz vermiş. Mutlaka onu hidayete erdiriyor. Hidayete erdikten sonra tekrar küfre dönen insanlar söz konusu. İşte bu onların durumu. İsra suresi 45. ayet-i kerimesi. Ve izâ karetel Kur'âne ceâlnâ beyneke ve beynellezîne lâ yûminûne bil âhireti hicâben mestûrâ. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, okuduğun zaman seninle ahirete, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar arasına hicabı mesture kıldık. Yani gözlerinin üzerine görmelerini engelleyen bir perde kıldık diyor. İsra 46. Ve cealna ala kulubihim ekinneten ve kalplerine ekinnet kıldık. En yefkahuhu ve fi azanihim, kalplerine ekinnet kıldık, idrak edemesinler diye. Ve fi azanihim vakra, kulakları üzerine vakra koyduk diyor. Kulaklarının içine vakra koyduk diyor. Kalpleri üzerine ekinnet koyduk, kıldık ve gözlerinin kulaklarının içine vakra koyduk, engel koyduk. Ve izâ zekerte rabbike fil Kur'ani vahdehu, yani sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini bahsettiğin zaman, bahsederek zikrettiğin zaman velev alâ edbârihim nüfûrâ, nefretle arkalarına döndüler diyor Allah Teala. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'i kıraat ediyor. Yani onlara tebliğ yapıyor. Bu tebliğe rağmen Allah'a ulaşmayı dileyin diyor, tebliğindeki en önemli faktör bu. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemeye inanmayan insanlar var burada. Ve gözlerine, kulaklarına ve kalplerine engeller koyduğunu söylüyor Allah Teala. Kalplerine ekinnet koyuyor, kulaklarına vakra koyuyor. Gözlerine ise hicabı mesture koyuyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Yevmil ahire inanmayanlar. Allah'a ölmeden evvel ulaşma gününe. İsra 47. Nahnu alimu bima yestemune bihi iz yestemune bileyke ve iz hum necva iz yekulu zalimune in tettebiune illa reculen mesfura. Onların diledikleri şeyi ve seni dinliyorlarken zalimlerin büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz diyerek fısıldaştıklarını biz çok iyi biliyoruz diyor Allah Teala. İsra 48. Unzur keyfe darabu lekel emsale fedallu fela yestetiune sebila. Bak senin için nasıl misaller getirdiler. Sana büyülenmiş, mecnun, deli, şair dediler. Ve böylece dalalette kaldılar. Artık yola, yani sırat-ı müstakime
ulaşmaya güçleri yetmez diyor Allah Teala. Takat yitiremezler. İsra 49 ve kalu iza kunna izamen ve rufaten e inna lemebusune kalkan cedida ve biz kemik ve kırıntı ufalanmış toprak olduğumuz zaman mı gerçekten biz mutlaka yeni bir yaratışla mı bahsedileceğiz, diriltileceğiz dediler. İsrail'le kul kunu hicareten ev hadida de ki taş veya demir olun olsanız bile. İsra 51 ev halkan mimma yekburu fizudurikum feseyekulüne men yuidun kulillezi fetarekum evvele merrah feseyengudune ileyke ruhusehum ve yekulüne metahu kul asa en yekune kariva veya gönlünüzde büyüyen daha büyük ve çok kuvvetli güçlü olarak hayal ettiğiniz başka bir yaratılış olsun. O zaman da bizi kim hayata geri çevirecek diyecekler. Sizi ilk defa yaratan de bunun üzerine sana başlarını alaylı bir tarzda sallayarak o ne zaman diyecekler de ki onun yakın olması muhtemeldir. Bu durumda Allah-u Teala'nın İsra 45 ve 46'da söylediği işaret. Uzuvlarına engel konulması.

Mesela 45, 46 ve 51'e kadar olan konularda sadece inanmamak değil, başka insanları da yoldan çıkartmak, siz büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz diyerek bu Mecnun, deli, şair diyerek arkasından fısıldaşıyorlar. Allah-u Teala'nın sözlerine inanmayarak hem de bununla alay ederek huzurlarına engel koyuluyor. Ve burada muhtevaya baktığımız zaman derinliklerinde hep aynı şeyleri görüyoruz. Sadece inanmamakla kalmıyorlar bu insanlar. Başka insanların da hidayet ermelerine mani teşkil ediyorlar. Engellemeye çalışıyorlar. Kehf suresi 56. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Ve ma nursilul mürseline illa mübeşşirine ve münzirin. Biz resullerimizi sadece müjdelesinler diye ve uyarsınlar diye göndeririz. Yücadilüllezine keferu bil batılı. Onlar ki

keferu bil batılı, batılı örtmek kafirler ise ellezine keferu, onlar mücadele eder bir batılı la yuthidu bihil hakka, hakkı batılla iptal etmek için. Ve tehazu ayati ve ma unziru huzuva, ayetlerimi ve uyarıldıkları şeyleri alay konusu ederler diyor Allah Teala.

Kafirler ise hakkı batılla iptal etmek için mücadele ederler. Ve ayetlerimle ve uyarıldıkları şeylerle alay ederler diyor Allah Teala. Şimdi Kehf 57'ye geliyoruz, bir sonraki ayet-i kerime. Ve men azzamu mimmen zükkire bi ayati rabbihi fe erada anha ve nesiye ma kaddemet yedah. Rabbinin ayetleri zikredildiği, hatırlatıldığı zaman

Hicav-ı meşrure, kalplerindeki ekinnet, kulaklarında da vakıa söz konusu. Hakkı batılla iptal etmek için mücadele ederler. Ayetlerimi ve uyarıldıkları şeyleri alay konusu edinirler diyor. Bu zamanki durumda aynı durum. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilememekle kalmıyorlar. Dini bildiklerini zanneden insanlar başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyecekken veya diledikten sonra onların sapmaları için Allah'a ulaşmaktan vazgeçirmek için onları bütün güçleriyle çalışıyorlar. Tabii böyle bir sonuç onların bütün boyutlarda bir daha kurtulmalarına engel oluyor. Ayetlere yüz çeviriyorlar, Resullerle mücadele ediyorlar ve onlarla Resullerle alay ediyorlar. Fusilet suresinin 4. ayet kelimesine geliyoruz. Beşiren ve nezira fe arada ekserühüm fehüm la yesmûn. Müjdeleyici ve korkutucu olarak. Fakat Mekke kafirlerinin çoğu Kur'an'dan yüz çevirdiler. Artık onlar dinlemezler. İşitmezler.

Fussilet 5. Ve kâle kulübünâ fî ekinnetin mimma ted'ûnu ileyhi ve fî azânina vakfın ve min beynina ve beynike hicabın famel innenâ aminûn. Onlar, bizi kendisine davet ettiğin şeyden, yani Allah'a ulaşmayı dilemekten kalplerimiz örtüler içerisindedir. Kalbimizde ekinnet vardır. Kulaklarımızda bir ağırlık vardır. Vakka vardır. Ve bizim de senin aranda bir hicap vardır. Hicab-ı mestüre. O halde sen senin dinince hareket et, biz de şüphesiz dinimiz üzere hareket edeceğiz dediler. Fussilet 6. Kul innema ene beşerun mislukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahidun. Festekimu ileyhi festağfiruhu ve veylun lil müşrikin. Resulüm de ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız bana şu vahyolunuyor. Sizin ilahınız ancak bir ilahtır. Tek bir ilahtır. Onun için hepiniz istikamet üzere olun. Allah'a yönelin, ona yönelin. Festekûmû ileyhi. Ona istikamet üzere olun. Ona yönelin. Yani ona ulaşmayı dileyin. İleyhi ve estağfiruhu ve ondan mağfiret dileyin. Yani mürşidinize ulaşıp önünde tövbe edin ve günahlarınızın sevaba çevrilmesini isteyin. Vay haline o müşriklerin diyor. Ve veylün lil müşrikin diyor Allah Teala. Kimdir müşrik? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Rum 31-32 bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekuhu.

ve yekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Allah'a, ona, Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve yekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Müşriklerden olma. Bir sonraki ayet Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Grup grup olmuşlardır. Her bir grup, her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Elindekinin doğru olduğunu zanneder. Ama aslında Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Doğru olan bir şey yoktur ellerinde. اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ O müşrikler zekat vermezler. Ve hüm bil ahireti hüm kafirun. Onlar ahireti de Allah'a ulaşmayı dilemeyi de inkar ederler.

Burada Fussilet Suresinin 5. ayet-i kerimesi uzuvlardan bahsediyor. Müşrikler, bu kişiler Allah'a ulaşmayı bilmedikleri için şirkte kalanlar ve ahireti de, Allah'a ulaşmayı dinlemeyi de inkar ediyorlar. Gene engeller uzuvlarında. Allah'a yönelmedikleri, Allah'a ulaşmayı dinlemedikleri kesin.

ise Allah Teala'nın uzuvlar üzerine engel koyması söz konusu gene. Bu sebeplerden koyuyor açık bir mücadele, arkasından uzuvlara engel.

Bakara 7'de de Bakara 18'de de hastalar üzerine engel koyuyor Allah Teala. Allah'a ulaşacaklarına inanmıyorlar. Hile yapıyorlar inandık diyerek. Kalplerinde maraz vardır. Yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Hastalar üzerine engel koyuyor Allah Teala.

Fusilet suresinin 5, 6, 7. ayet-i kerimelerinde de uzuvlarda Allah Teala engeller koyuyor. Enfal suresinin 20. ayet-i kerimesine, 21. ayet-i kerimesine ve 22. ayet-i kerimesine bakıyoruz. 23'te dahil. Ya eyyühellezine aminu etiullâhe ve resulehu. Ey amin olanlar, Allah'ın Resulü, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve la tevellev anhu entüm tesmeun. Ve siz Kur'an'ı işitiyorken ondan yüz çevirmeyin.

Enfal 21. Ve la tekunu kellezine kâru semina ve hüm la yesmeun. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Ve siz Resulü işitiyorken ondan yüz çevirmeyin. Ve işitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Enfal 22. İnne şerret devavi indallahi sümmül bükmüllezine la yakulun. Vakıya ki Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi, kötüsü akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir. Sağır, dilsiz ve kalpleri akıl etmeyen. Öyleyse buradaki işaretten sonra 23'e bakalım. Enfal. Ve lev alimallahi fihim hayren le esmâhum. Ve lev esmâhum le tevellev ve hüm muridûn. Ve Allah onların içinde hayır olduğunu bilseydi, görseydi elbette onlara eşittirirdi. Ve onları eşittirse bile onlar mutlaka dönerlerdi. Onlar yüz çevirenlerdir. Aslında 22. ayet-i kerimesinde akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir diyor. Yani kalpleri de mühürlü, kulakları da mühürlü. Sağır, dilsiz işareti, akıl etmeme işareti. Uzuvlar olarak görünüyor.

Şimdi burada işitme söz konusu, akıl etme söz konusu.

işitebilme hassa ile alakalı. Ama Allah Teala onların kulakları vardı, onunla işitmezler diye Araf 179'da bahsediyor.

akıl etmeyen sahabe cinsinden diyor Allah Teala. Yani hem akıl etmiyorlar, idrak edemiyorlar, hem de sağırlar ve dilsizler. Ama akıl etmek dediğimiz zaman idrak etmek müessesesi giriyor devreye. O zaman Fusiletin Enfal suresinin 22. ayet-i kerimesi hastalar ve uzuvlar.

Allah Teala Araf 179'da onların kulakları vardır, onunla işitmezler diyor. Onların gözleri vardır, onunla görmezler diyor. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler diyor. O zaman uzuvlar demek daha doğru oluyor. Enfal suresinin 22. ayet-i kerimesinde uzuvlar hasta. Uzuvlar çalışmıyor. Hem akıl etmemeleri sebebiyle hem de yalan söylüyorlar. İşittik diyorlar ama işitmemişler. İşitselerdi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Allah tabi bütün engelleri kaldıracaktı. Uzuvlardakileri de, hastalardakileri de. Ama bunlar sağır, dilsizler ve körler. Mülk suresinin 8-9. ayetlerinde neler söylüyorlardı? Akıl etmemek orada geçiyor. Ne söylüyorlardı? Size Resul, size nezir gelmedi mi sözüne karşılık geldi. Ama biz onlara inanmadık diyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Seni dalalette görüyoruz dedik diyor. Demek ki sağır, kör ve dilsiz irşat makamının söylediklerini işitmiyor. Onu irşat makamı olarak görmüyor. Allah'a inanıyor ama kitaplarına inanmıyor. Eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık dalalette mi olurduk diyor. Dalalette olup da burada cehennemde mi olurduk? İşitmiş ve akletmiş olmak. İşitebilmek ve akledebilmek.

akletmeyen sağır ve dilsizler. Bu da huzurlar olarak görünüyor. Geliyoruz Enam suresinin 34, 35 ve 36. ayetlerine. Allah Teala buyuruyor ki: Ve lekad kuzzibet rusulun min kablike fesaviru ala ma kuzziba ve uzu hatta etahum nasruna ve la mübeddile li kelimetillah ve lekad caeke min nebeyil müselin. Ve andolsun ki senden önceki resuller de yalanlandı. Fakat onlara yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları şeylere ve uğradıkları eziyetlere sabrettiler. Ve Allah'ın kelimelerini değiştirecek yoktur. Ve andolsun gönderilmiş Resullerin haberlerinden bir kısmı sana geldi.

Benim 35. Ve inkâne kebûr aleyke iradühüm fe in istetâte en yebtegiye nefakan fil ardı. Efsüllemen fissemâyi fe de tiyehum bi ayet. Öyle şâllâhı cemeâhüm alel hüdâ. Fela tekunenne minel cahilîn. Onların yüz çevirmeleri sana zor gelirse, o zaman gücün yeterse yerin dibine bir tünel açılmasını veya semaya bir merdiven kurulmasını ister. Böylece onlara bir ayet, bir mucize getir. Allah dileseydi elbette hepsini hidayet üzerinde toplardı. Artık sakın cahillerden olma, diyor Allah Teala. Yani bütün devirlerde Allah'ın Resullerine mutlaka büyük çoğunluk karşı çıkacaktır. Ve Allah Teala da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor. Onlara bir şey mi ispat etmek istiyorsun, diyor. O zaman gücün yeterse bizden iste, diyor. Yerin dibine bir tünel veya semai bir merdiven kurulmasını. Hiç onlara bir mucize getir inansınlar diye. Allah Teala bu ifadeyle böyle yapsam biz de bunu gönderseydik o zaman diyeceklerdi ki bu bir mutlaka sihirdir. Her devirde böyle olmuş sevgili kardeşlerim. Allah'ın Resullerinden hep mucize istemişler. Bir kısım Resuller, mesela Nebi Resuller hep getirmişler mucizeleri. Ama mucize gelince işte demişler bu muhakkak ki bir sihirdir. Şimdi Enam 36'ya geliyoruz. İnnemâ yesticîbullezîne yesmeûn. Davete ancak işitenler icabet eder. Vel mevta yub'asumuhumullâhi sümme ileyhi yurciûn. Ve Allah ölüleri diriltir. Sonra ona döndürülürler.

Davete işitenler icabet eder. İşitenler ettiği zaman ne yapar? İcabet ettiği zaman Allah'a ulaşmayı diler. Bunun üzerine Allah rahim esması tecelli eder. Mutlaka ona 12 tane ihsan vererek mürşidine ulaşma imkanını sağlar. Tabi oldukları zaman da ruhları vücutlarından ayrılarak Allah'a yola çıkar, Allah'a ulaşır. Bu ancak o ölünün Allah-u Teala tarafından diriltilmesiyle tahakkuk eder.

Enam suresinin 36. ayet-i kerime. İşitenler icabet eder.

İşitmek deyince hep aklımıza Araf 179 geliyor. Onların kulakları vardır. La yesmeun diyor. La yesmeun biha. Hep uzuvlardan bahsediyormuş gibi görünüyor. Buradaki muhteva ne? Resuller yalanlanmış. Ama Allah'ın yardımı mutlaka geliyor neticede. Resul o yardım gelene kadar yaşıyor. Allah'ın yardımı geliyor ve insanlara Allah Teala ispat ediyor ki o Allah'ın Resulüdür. Ama o zamana kadar sabretmek gerekiyor. O zaman ne oluyor? Allah birçok insanın adım adım görmelerini, işitmelerini, idrak etmelerini sağlıyor. Burada hasta mı, uzuv mu? Bu konuda Allah Teala bir işaret vermemiş. Sonuçtan gidiyor. O zaman sonuçtan gidildiği zaman uzuvlar geçerli. Ve Enam suresinin 39 ve 40. ayetlerine bakıyoruz. Vellezine kezebu bi ayatina summun ve bükmün fi zulümatin. Men yeşâillâhu yübdilhu ve men yeşâ yec'alhu alâ sıratın müstakîm. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Yani kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Allah dilediğini kimi dilerse onu dalalette bırakır. Ve kimi dilerse onu sırat-ı müstakim üzerinde kılar. Yani burada da kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor Allah Teala. Ayetlerimizi yalanlayanlar hangi ayetleri? Allah'a ulaşmayı dinlemek konusundaki ayetleri en azından bu ayetleri yalanlamış insanlar. Ve Enam 40 kul e'reytum in etakum azabullahi ev etetkumus saatu e gayrullahi ted'un in kuntum sadikin. De ki siz kendinizi gördünüz mü? Halinizi gördünüz mü? Yani acizinizi anladınız mı?

Yani Allah'ın ayetlerini inkar ettiğinize göre sizler karanlıkta kalmış sağır ve dilsizlersiniz diyor Allah Teala onlara. Eğer Allah'ın azabı size gelse veya o saat kıyamet vakti size gelse, eğer siz sadıksanız Allah'tan başkasına mı dua edersiniz?

Benim 36'da da 39'da da uzuvlarda engeller söz konusu. O zaman bakıyoruz muhtevaya. Ayetler yalanlanmış. Allah'ın ayetlerimizi yalanlayanlar diyor Allah Teala karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Yani hem gözler kör, hem kulaklar sağır, hem de kalp dilsiz. Ve bu insanlar dalalette.

Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, karanlıkta kalan sahabe dilsizlerdir diyor Allah Teala. Ve dilediğini kim ederse onu dalalete bırakır diyor. Dalalete bıraktı kesin olarak sağır, kör ve dilsiz olanlar. Ve böyle olmayanlar, Allah'ın ayetlerine inananlar ve tabi inancın sonu mutlaka Allah'ın ayetlerini Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Onlar sırat-ı müstakimin üzerindedirler diyor Allah Teala. Bunların durumu ne? Bunlar ayetleri yalanlayanlar. Enam suresi 39. ayet-i kerime. Ve

Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine geliyoruz. Efele temin ittehaze ilahehu hevahu. Ve edallahu lillahu ala ilmin ve hatem ala sem'ihi ve kalbihi ve ceala ala basarihi gışave. Hemen yehdihi min badillah. Hevalarını, nefslerini, kendilerine ilah edinenleri görmedin mi Habibim? Gördün mü Habibim?

Efraite gördün mü? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Onların kalplerindeki sem'i işitme hassasını ve kalpteki idrak hassasını mühürler ve onların kalplerindeki

onların basar yarım arsasının üzerine kışavet isimli bir perde çeker. Öyleyse artık Allah'tan sonra kim bu kişiyi hidayete erdirebilir? Hala tezekkür etmez misiniz diyor Allah Teala. Câsiye 24'e bakıyoruz. Bir yardım geliyor mu diye. Ve kâlu mâhiye illâ hayâtü ne dünya nemutu ve nahya ve mâ yuhlikûnu ile dâr ve mâ lehum bizâlike min ilm. İnhum illâ yezunnûn. Ve ki kâfirleri kıyamete inanmazlar. Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zamanın geçişi yokluğa sürükler derler. Onların bu hususta bilgileri yoktur. Sadece böyle zannederler.

CS 25 ve izah tutta aleyhim ayatuna beyinatin ve ma kana hujjatuhum illa kalu kalu tu li abayna in kuntum sadikin. Ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman delilleri yalnızca kıyametin olacağı hususunda doğru sözlüyseniz babalarımızı getirin bakalım. Demek olur. Yani kıyamete de inanmıyorlar. Kıyametten sonraki dirilmeye de inanmıyorlar. Câsiye 26. Kulillâhi yuhyîküm sümme yumîtüküm sümme yecmeyukum ilâ yevmil kıyameti la reybe fîhî ve lâkin ekseren nâsi lâ yâlemûn. De ki diyor Allah-u Teala, sizi Allah sizi diriltiyor. Sonra öldürecek. Sonra olacağından şüphe olmayan kıyamet günü sizi toplayacak. Velakin ekseren nasi la ya'lemun. İnsanların çoğu bunu bilmezler. Câsiye 27 ve lillahi mülkü semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve yevme teknemussaatü yevmeyizin yahşerul müptelûn. Yahşerul müptelûn. Kıyamet kopacağı gün var ya, işte o gün batıl sözlere uymuş olan kafirler hüsrana düşeceklerdir. Batıldakiler, batılla iştigal edenler, onlar hüsrana düşeceklerdir diyor. Öyleyse bu uzuvlar üzerindeki engele bakıyoruz şimdi. Câsiye 23'teki engelin arkasındaki şartlar. Neymiş? Hevalarını kendilerine ilah edinmek. Birinci sebep. Onların ilimleri var. O faydasız ilim üzere dalâ ettiler. Ölümden sonra hayata inanmıyorlar. Kıyamete inanmıyorlar. Ve de ispat istiyorlar. Babalarımızı getirin diye. Burada iki tane temel sebep var. Birincisi hevalarını kendilerine ilah edinmeleri. İkincisi faydasız ilimleri. Bu iki sebep dolayısıyla bunların uzuvları üzerine değil, hastaları üzerine Allah Teala engeller koymuş. Ve bir de kıyamete inanmamaları. Yeni bir farklı sebep, kıyamete inanmamaları. Hevalarını kendilerine ilah edinenler, kıyamete inanmamak.

hepsine bir şeyler söyleniyor insanların. Bu söylenen şeyleri hiçe sayıyorlar. Bu söylenen şeyleri ciddiye almıyorlar. Ve burada açık bir şekilde problem doğuyor. Allah-u Teala uzuvlarına engel koyuyor bazı olaylarda. Bazılarında da hastalara engel koyuyor. Fatır 19, 20, 21, 22'ye bakıyoruz. Ve ma yestevil ama vel basir. Kör olanla gören bir olmaz. Burada Allah Teala göz kelimesini kullanmamış. Kör olanla gören diyor. İki nevi insan var. Kör olan ve gören. Vele zulümati velen nuri. Vele zulümati velen nuri. Karanlıkla aydınlık bir olmaz. Fatır 21. Vele zillü lel harur. Gölge ile sıcaklık bir olmaz. Fatır 22. Ve ma yesevil ahyayü lel envat. Dirilerle ölüler bir olmaz. İnnallâhi yüsmü'yü men yeşâ'yı. Şüphesiz Allah kimi dilerse ona işittirir. Ve mâ ente biz müsmim müsmî'in men fil kubur. Sen mezarda bulunanlara işittirecek değilsin. Ve mâ ente biz müsmî'in men fil kubur. Sen mezarda bulunanlara işittiremezsin, işittirecek değilsin diyor. Fatır suresinin 19. ayet-i kerimesi, kör olanla gören bir olmaz, dirilerle ölüler bir olmaz.

Fatır 22'de Allah Teala Allah davetini kimi dilerse ona işittirir diyor. O zaman Allah Teala'nın emirleri kendilerine tesir etmeyen, karanlıkta kalan ve kör olan insanlar, ölü olan insanlar, bütün gözleri, kulakları, kalpleri işitmeyenler, görme, işitme ve idrak etme hastaları çalışmayanlar, onların hepsi için Allah Teala ölülerdir diyor. Enam suresinin

25. ayet-i kerimesine okuyoruz. 24'ten başlayarak. Diyor ki Enam 24, sadece 24'te Allah Teala unzur keyfe kezeba ala enfüsühüm ve dalle anhüm. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. İftira etmiş oldukları şey onlardan sapıp gitti. Enam 25. Ve minhum men yestemu ileyk. Onlardan kim seni dinlerse, ve cealna ala kulubihim ekinneten en yefkuhuhu. Onu anlamalarına karşılık onların kalplerine ekinnet kılarız. Ve fi azanihim vakra ve kulakların içinde vakra ağırlık vardır. Ve enyelev külli ayetin la yumini biha. Bütün ayetleri görseler onlara iman etmezler. Hatta izâ câike yücadilûneke, hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar. Mücadele ederler. Yekulüllezîne keferû, derler ki kafirler in hâzâ illâ esâtü'l-ebedîn. Bunlar sadece evvelkilerin masallarından ibarettir.

Enam suresinin 24, 25 ve 26. ayetleri konunu daha 26. ayet biraz daha açıyor. Ve hüm yani hem ne anhu ve onlar ondan Allah'a ulaşmaktan, hidayetten men ederler, nehy ederler.

ve in yuhlikune illa enfusehum ve ma yeşurun. Onlar da ondan uzak dururlar. Hidayetten uzak dururlar. Kendilerinden başkasını helak etmezler. Sadece kendilerini helak ederler, başkalarını helak etmezler ve farkında olmazlar, şuurunda değillerdir.

Bütün ayetleri görseler inanmazlar diyor Allah Teala. Ve kulaklarında vakıa vardır diyor. Kalplerinde ekinnet vardır diyor. Burada İnan Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde uzuvlar, ayetleri yalanlamaları, başka insanları hidayetten uzak tutmalarını tuttukları için. Ve Araf 176, 177, 78, 79'a 176, 177, 178, 179'u beraberce gözden geçiriyoruz. Yine uzuvlardan bahsediyor Allah Teala. Diyor ki Araf 176'da böyle bir şey ne? Refanehu biha velakin nehu ahlede ilal ardı ve tebaa hevahu. Fe meseluhu ke meselil kelb. İn tahmil aleyhi yelhes eftetruku yelhes. Zalike meselul kavmillezine kezevu bi ayatina. Faksusil kasasa lealehum yetefekkerun. Ve şayet dileseydik onu, onunla ayetlerimizle elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu. Artık onun hali köpeğin hali gibidir ki, onunla ilgilensen de solur, onu terk etsen de. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin işte hali böyledir. Artık bu kısası anlat.

Böylece onlar tefekkür ederler. Araf 177. Sâe meselennil kavmillezîne kezebû bi âyâtinâ ve enfüsehum kânî yazdımûn. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve onlar nefslerine zulmetmiş oldular. Onlar nefslerine zulmedenlerdir. Araf 178. Men yehdillâhi fehuvel mühted. Ve men yüdlil fevlâ kehumil hâsirûn. Allah kimi hidayete erdirirse artık o hidayete ermiştir. Kim de dalaletteyse işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Araf 179 ve lekad zerrenâ li cehenneme kesiren minel cinni vel insi. Lehum kulubun la yefkahune biha ve lehum ayunun la yubsirune biha ve lehum azanun la yesmeune biha. Ulaike el enami belhum edallu. Ulaike humil gafilun. Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalaletlidirler. İşte onlar gafildirler. Öyleyse Allah-u Teala Allah'ın ayetlerinin yalanlanmasından bahsediyor. Hevalarına tabi olanlar, ayetleri yalanlayanlar. Onlar dalalette ve hüsranda bırakılıyorlar.

0: Burada da Araf 179'da 176'dan başlarsak hevalarına tabi olanlardan söz ediyor Allah Teala.
1: Evet.
0: 176'da hevalarına tabi olanların

uzuvlarını Allah Teala kapatıyor. Gözlerini, kulaklarını, kalplerini gözlerine hicab-ı mestüre koyuyor. Kulaklarına bakra, kalplerine de ekinnet, kalplerini de mühürlüyor. Öyleyse ifade çok açık bir şekilde. Onların diyor Allah Teala gözleri var, görmezler, uzuvlar. Kulakları var, işitmezler. Öyleyse gözlerin, kulakların, kalplerin kapalı olduğu bir müessese ama olay çok ilgi çekici bir hüviyet kazanıyor. Çünkü burada da hevalarına tabi olanlar var. Câsiye 23'te de hevalarını kendilerine ilah edinenler var. Demek ki tabi olanlar için uzuvlar, ilah edinenler için hassalar söz konusu.

Ve her ayet-i kerimede Allah Teala insanları bir şeylerle ölçüyor, imtihan ediyor. Onlar hakkında vasıf şartı koyuyor. Ondan sonra da onların gözlerini, kulaklarını, kalplerini mühürlediğini veya uzuvlarına engel koyduğunu ifade ediyor. Öyleyse diğer ayetleri de gözden geçirelim. Yunus suresinin 99. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ve levşâ errabbike leâmene men fil ardı kullühüm cemiyâ. Efe ente tukrihun nâse hattâ yekunu mu'minûn. Şayet senin Rabbin dileseydi, yeryüzünde olan kimselerin hepsi topluca elbette iman ederlerdi. Yoksa sen insanları müminler oluncaya kadar zorlayacak mısın? Yunus suresinin 100. ayet-i kerimesi ve mâ kâne li nefsin en tu'mine illâ biiznillah. Ve Allah'ın izni olmaksızın bir kimsenin, bir nefsin mümin olması olmaz. Ve yec ölür ise alellezine la yakulun, Allah'a akıl etmeyen kimsenin üzerine ceza, azap, pislik kılar.

akıl etmeyen kimsenin üzerine pislik bırakıldığından bahsediyor Allah-u Teala. Yani bunlar akıl etmeyenler için. Kör, sağır, dilsizler dememiz lazım. Ama Allah-u Teala burada bir işaret koymamış. Onun için bunu geçiyoruz.

15. ayet-i kerime. İsra 72 ve men kâne fî hâzihi âmâ fehüve fil âreti âmâ ve edallü sebîlâ. Ve burada bu dünyada kim körse artık o ahirette de kördür. Ve yoldan sapmıştır.

İsra suresinin 72. ayet kerimesi, 73. ayet kerimesi ve inkadu le yeftinuneke anillezi evhayna ileyke li tefteriye aleyna gayre ve izen ettehazuke halila ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden başkası ile bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı. O takdirde seni mutlaka dost edinirlerdi. Öyleyse kimler fitneye düşürenler, düşürmeye çalışanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e? Dünyada da kör olan, ahirette de kör olan. Öyleyse bu körlük Allah'a ulaşmayı dilememekten kaynaklanan bir körlük. Kim aminu olmuyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve ifadenin aşağısında seni fitneye düşürüyorlardı dediğine göre Allah Teala gene bir karşılıklı tezekkür var, müzakere var, karşılıklı konuşma var, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti var. Davete icabet etmiyorlar. Ve icabet etmedikleri gibi neredeyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i fitneye düşürüyorlarmış. Düşürmeleri mümkün değil tabii. Ama her seferinde bir konuşma, bir tebliğ, arkasından bir körlük. Burada körse gözleri görmüyor.

Estados Unidos en... Allah Teala İsra 97'de buyuruyor ki: "Ve men yehdillahi fehuvel muhted." Allah kimi hidayet erdirirse o hidayete erer. "Ve men yudlil felen tecide lehum evliyae min dunihi." Kim de dalaletteyse onun için Allah'tan başka dost bulunmaz diyor Allah Teala. İsra suresinin 97. ayet-i kerimesi. "Ve nahşurum yevmel kıyameti ala vucuhihim umyen ve bükmen ve summa." O diyor Allah Teala kıyamet günü kör, sağır ve dilsiz olarak haşredilir. Ve yüzü koyun. Mevahüm cehennem. Onların kalacakları yer cehennemdir. Küllema habet zidnahüm saira. Ve biz onları ateşin her sönmeye yüz tutuşunda alevli ateşi arttırdık diyor Allah Teala. Öyleyse İsra suresinin 97. ayet-i kerimesi insanları ikiye ayırıyor. Körler, sağırlar, dilsizler bir grup. Hidayete erenler ikinci grup. Kör, sağır ve dilsiz olanların hidayete ermediği kesin olarak ifade ediliyor burada. Kör, sağır ve dilsizler.

Yüzük oyun. Haşredilir. O kör vasardı sizler, dalalette olanlar. Allah Teala bir de hidayette olanlardan bahsediyor. Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kişiler. Allah Teala burada İsra 98'de işte bu onların ayetlerimizi inkar etmelerinden ve biz kemik ve toz haline gelmiş toprak olduğumuz zaman mı? Biz mi gerçekten yeni bir yaratılışla mutlaka beaz edileceğiz, diriltileceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır diyor Allah Teala. Sağır, dilsiz ve kör olarak orada haşredilmek. Dünya hayatı bitmiş. Kıyamet gününden bahsediyor Allah Teala. Ve 99. ayet-i kerimede diyor ki evelem yerev ennallâhe lezî halakas semâvâti vel arda kadirun alâ en yahluka mislehum ve ceâle lehum ecelen lâ reybe fîhî. Fe ebaz zâlimûne illâ küfûrâ. Ve onlar Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını ve onların

bir mislini daha yaratmaya kadir olduğunu görmüyorlar mı? Onlar için onda hakkında hiç şüphe olmayan bir ecel kıldı. Belli bir süre takdir etti. Buna rağmen zulmedenler sadece inkar ederek direndiler. İsra 97'de Allah Teala dalalette olanlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden, Allah'tan başka bir dostları olmadığı ve kıyamet günü de kör, sağır ve dilsiz olarak yüzüstü sürünerek haşredilecekler diyor Allah Teala.

Kıyamet günü dalalette olanların durumu. Ama dalalette olanların dalalet sebebi Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri. Ve kıyamet günden sonraki dirilişi inkar etmeleri. Furkan suresinin 73. ayet-i kerimesine geliyoruz. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يُخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّنْ وَعُمْيَانًا. Ve onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Furkan 73'te uzuvlarındaki engeller alınanlar söz konusu.

Yani Furkan 73'teki insanlar uzuvlarına engel konulmayanlar, uzuvlarındaki onlar kör ve sağır olmazlar diyor. Furkan suresinin 72. ayet-i kerimesine bakalım neden bahsediyor Allah Teala, hangi maksatla söylemiş bunu.

71'de Allah Teala diyor ki ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubu ilallahi ve taba. Furkan 69'dan başlamak lazım. Ve men yefal zalike yelka esama 69. ayet-i kerime yudaaf lehul azabi yevmel kıyameti ve yahlut fihi muhana. Kıyamet gününde azabı arttırılır kat kat. Orada alçaltılarak temelli kalır diyor Allah Teala. Sonra 70'te İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ulaike yubeddilullahi seyyiatihim hasenat. Ama tövbe edenler, amene olanlar ve nefsi ıslah edici amel işleyenler, onların seyyiati hasenata çevrilir. Ve Allah onlar için gafurdur ve rahimdir. 71 ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubu ilallahi metaba. Kim tövbe eder de nefsi ıslah edici ameller işlerse muhakkak ki onlar tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşırlar. Öyleyse bu 72. ayet-i kerimeye bakıyoruz. Aynı kişilerin özellikleri, yalan yere şahitlik yapmazlar, faydasız bir şey konuşanlar rastladıkları zaman buluşmadan yüz çevirip iyi bir şekilde geçerler diyor. Onlar ki kendilerine bu ayet-i kerime, 73. ayet-i kerime, Rablerin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör, sağır ve dilsiz olmazlar. Neden? Çünkü gözlerindeki, kulaklarındaki ve kalplerindeki engeller, görme, işitme ve idrak etme hastalarındaki engeller tamamen alınmıştır. Furkan Suresinin 73. ayet-i kerimesi pozitif istikamette konuya ışık tutuyor. Enam suresinin 46. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Kul ereytüm in ehazallahu sem'akum ve efsarakum ve hateme ala kulubikum men ilahin gayrullahi yetikum bihi unzur keyfe nusarriful ayati sümmehim yaslifun. Ey Muhammed! Müşriklere de ki, gördünüz mü? Yani acizinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hastanızı ve görme özelliğinizi alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yüz çeviriyorlar. Allah Teala ayetlerden yüz çevirenlere engel koyuyor. Enam suresinin 46. ayet-i kerimesinde. Ve hastalar ve uzuvlar engelli. Enam 49'a bakıyoruz. Ve lezikezevu bi ayetine yemesuhumul azabu bima kanu yefsukun. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimselere fasık olmalarından dolayı azap dokunacaktır. Gene ayetlerin yalanlanması. Ve 50. ayet-i kerime Kullâ ekûlû lekum indi hazâinallâhi ve lâ âlemel gâybi ve lâ ekûlû lehum inni melek in ettebû illâ mâ yuhâ kul hel yessevîl âmâ vel basîr efelâ tetefekkirûn. Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum ve gaybı bilmiyorum. Bize, size muhakkak ki ben bir meleğim demiyorum. Ancak bana vahidlerine tabi olurum. Basiretle gören ve görmeyen bir olur mu? Hala tefekkür etmiyor musunuz? Burada Enam 49'da ayetlerimizi yalanlayan kimselere azap dokunacaktır diyor Allah Teala ve onların
görmeyenler olduğu, tefekkür etmeyenler olduğu ona işaret ediliyor. Ayetleri yalanlayan, fıstığı olan ve o kimselerin görmedikleri basiretle gören dediğine göre hastalardan hareket ediyor Allah Teala. Hastalarına engel koymuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Hastalar konusundaki açıklamalar burada bitmiyor. Bu konu bir ders daha devam edecektir diye düşünüyoruz. İnşallah hepsini tamamladığımız zaman hepsi üzerindeki sonucu sizlere arz etmek istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizin birinci kısmını engeller konusundaki hastalar ve uzuvlar üzerine konulan engeller konusundaki sözlerimizin birinci kısmını inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.
0: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
1: El Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Nâudu ve iyyâke nestaîn. Es-sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Ramazan sohbetinde yeni bir konuyla Allah'a ulaşmayı dilemek. Gene birlikteyiz. Gene Allah Teala bizi beraber kıldı. Ona hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden misiniz? Yoksa dilemeyenlerden misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek size bir şey ifade ediyor mu? Yoksa etmiyor mu? Şu anda bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Bilin ki hayatınızın en önemli konuşmasını izliyorsunuz. Bu konuşma sizin ya kurtuluşunuza neden olacak ya da ebediyen cehennemde kalmanıza Ya oradaki dersi alırsınız, Allah'a ulaşmayı dilersiniz, o zaman mutlak olarak kurtulanlar arasındasınız. Ya da benim bugüne kadar öğrendiğim bilgiler bana yeter dersiniz ve sınıfta kalırsınız. Gideceğiniz yerde cehennem olur. Sevgili kardeşler, uzun lafın kısası. Bu konuşmayı dikkatle dinleyin, izleyin, ne yapacağınıza karar verin. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, o zaman bu konuda gerekli hüviyetin sahibi olursunuz. Dilemezseniz, işte o zaman kendinize yazık edenlerden olursunuz. Konuşmamız sizin için, özellikle bizi ilk defa dinleyenler için hayati bir konuşmadır. Geleceğiniz bu bir saatlik zaman dilimi içerisinde size verilecek olan bilgiyi alabilmenize veya alamamanıza bağlıdır. Ya mutluluk ve cennet, dünya mutluluğu ve cennet veya dünyada da mutsuzluk ve cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu kadar kesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın olmazsa olmaz şartıdır. Biliniz ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerine 12 defa farz kılınan bir farizeyi gerçekleştirmemek konusunda bir niyetin sahibi ise, Allah'a ulaşmayı dilemezse, niyeti Allah'a ulaşmak değilse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse elinize Allah-u Teala cennetin anahtarını teslim ediyor. Ben cennete ulaşmak istiyorum deme diyor. Ben Allah'a ulaşmak istiyorum de diyor, al diyor cennetin anahtarını. Peki ama demezse ne olur? Demezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, o kişinin gideceği yer cehennem. İşte ayetler. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde öyle söylüyor. Diyor ki: "Ellezine la yercune lika'ena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun." Ülaike mevahümün naru bima kânü yeksibun. Diyor ki Allah Teala onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Öyle bir niyetleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatındaki başarıları, dünya hayatında kazandıkları para, dünya hayatında kazandıkları şan, şöhret, onlar mutlu eder onları diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ellezinehüm an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün nârı bimâ kânû yeksibûn. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerime kesin olarak söylüyor, onların gideceği yer cehennemdir, ateştir diyor. kazandıkları dereceler itibariyle gideceği yer. Öyleyse hadi bakalım. Kimin kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennem? Allah-u Teala açıklama getiriyorum. Müminin 102'de diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Kimin de sevapları günahlarından azsa, sevap tartıları hafifse, o zaman onlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların gidecekleri yer cehennem. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlar ve onların gideceği yer cehennem. Şimdi bakıyoruz Yunus 8'e. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. İktisap ettikleri dereceler itibariyle diyor Allah-u Teala. Sebebiyle diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, dilemeyen kişi hüsrandadır. Hüsranda olan kişi dereceleri itibariyle cehenneme gidecek olan kişidir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için bu bir vakadır. Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra o kişi ne yaparsa yapsın neticeyi değiştiremez. Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarını eline almak demektir. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarını eline almak demektir. Öyleyse gerçekten öyle mi? Bakalım. Evvela bu Yunus 7'nin zıttı olan ayet-i kerimeyi araştıralım. Kur'an-ı Kerim'de buluyoruz. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Ne diyordu Allah Teala Yunus 7'de? Ellezine la yercune likaina. Onlar bize, yani Allah'a, Allah kendisine diyor, ulaşmayı dilemezler. Ellezine la yercune likaina. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ankebut 5 ne diyor? Men kânû yercû likâ Allâhe. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. İkisinde de yercu geçiyor, dilemek. Lika Allah'a ikisinde de geçiyor. Birinde likaena, birinde lika Allah'a. Ama biri diğerinin zıttı. Fe inne ecel Allah ile at. O zaman muhakkak ki diyor Allah Teala, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka muhakkak ki gelecektir. Yani o kişinin ruhunu, bize ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu biz mutlaka kendimize ulaştıracağız diyor Allah Teala. O gün mutlaka gelecektir. Peki hangi standartlar içinde nasıl? Cevap geliyor Şura suresi 13. ayet-i kerimeden. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Onun için Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor. Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu söz konusu olan Şura 13'te ulaştıranın kişinin kendisi olmadığı, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağı kesinlik kazanıyor. Allah'a ulaşma nikâye fiiliyle anlatılıyor. 19 fiilden bir tanesi nikâye. İlka, mülaki, likae, hepsi aynı kökten geliyor. Peki Allah'a ulaşmayı dileyip de amin olanların durumu ne olur? Onlar Allah'a mülaki olurlar. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine söylüyor. Ey kavmim, ben bu yanımda olan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a, muhakkak Allah'a mülaki olacaklardır diyor. Buradaki enle kelimesinin Allah Teala tarafından söylenmesinin muradine, çünkü ulaştıracak olan kişi kendi ruhunu Allah'a ulaştıracak olan değil, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve Allah verdiği sözü mutlaka yerine getireceğinden emin. O Allah. Onun için engel söz konusu olamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Kim Allah'ın dostuysa Allah onun için engelleri kaldırır. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a dostluğun başlangıç noktasıdır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen demek ki Allah'a mülaki oluyor. Ruhunu Allah'a Allah ulaştırıyor. Böylece ne oluyor kişi? Böylece kişi Allah'a verdiği misaki yerine getiriyor. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a verdiği misakini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah-u Teala. Yani kim ruhunu Allah'a ulaştıramazsa onların ahirette bir nasibi yoktur. 77'de diyor ki ama kim ahd-i misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever diyor. Takva sahiplerinin durumuna bakıyoruz. Gene Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime takva sahiplerinin yerinin altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu söylüyor. Gene Âl-i İmrân suresi 198. ayet-i kerime bütün sahabe 198. ayet-i kerimesinde Âl-i İmrân suresinin takva sahiplerinin mekanının cennet olduğunu söylüyor. Ve Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte bağlandığınız şey budur. Buyuruyor. Yani işte bağlandığınız cennet budur. Yani cennet size yaklaştırıldı. Buyurun girin cennetinize diyor Allah-u Teala. Kimlere diyor? Takva sahiplerine. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi için cennet kesinlik kazanıyor. Ama burada son derece önemli bir konu var. Kişi ulaştırmayacak ruhunu Allah-u Teala'ya. O sadece ulaştırmayı dileyecek. Şura 13'te Allah-u Teala kesin olarak anlattığı gibi o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracak olan Allah'tır. Öyleyse 28 basamaklık bir skala içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamakta oluşur. Allah'ın ard arda olan tecellileri 10. basamakta tamamlanır. 14. basamakta kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. 21. basamakta Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Buradaki zincire, olaylar zincirine dikkatle bakın ki o zinciri kırmak kimsenin harcı değildir. Şeytan da dahil olmak üzere. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmasına hiçbir şekilde mani olamaz. O kişi ister sağ olsun, ister ölsün ama ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi ölmüş, ruhu Allah'a ulaşmadan ölmüş olmuyor. Ölmüşse kişi ruhu nasıl olsa Azrail tarafından alınacak, gene Allah'a ulaştırılacaktır. Eğer o kişi yaşasaydı, kendisi 21. basamağa kadar yaşasaydı, ruhu Allah'a ulaşacaktı ama sağ iken ulaşacaktı. Sağ iken ulaşırsa o kişi 3. kat cennetin, dünya saadetinin yarısından fazlasının mutlaka sahibi olur. Mürşidine ulaştıktan sonra o kişi ölmüşse, 2. kat cennetin sahibi olur. Ve yolun neresindeyse o kadar dünya saatinde yaşamış olarak ölür. Ölünce de ruhu gene Allah'a ulaşır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de bir gün sonra ölmüşse o kişinin gene 1. kat cennet hakkıdır. O kişi mümin standartları içinde kabul edilir. O kişi Allah-u Teala tarafından kurtuluşa ehil görülen ve bu ehil görülen kişinin de hedefine ulaşmış olması söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir anahtardır. Cennetin anahtarı. İslam'da niyet amelden üstündür. Bunun için üstündür. İki kişi düşünün. Birisi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onu işitmiş, bilmiş ve görmüştür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hep kalplere bakan Allah-u Teala anında o kişinin kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Bizimle aynı anda işitir, aynı anda bilir, aynı anda görür. Her an bizimle beraber olan Allah'ın rahmeti ve ilmi her zaman bizden haberdardır. İşte böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Kur'an'daki adı Amin'udur. Kimdir Amin olan? Amin'i olmanın 7 tane safhası vardır. 3. basamakta Amin'i olunur 1. defa. 14. basamakta mürşide tabiyetle 2. defa Amin'i olunur. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştırdığı zaman kişi 3. defa Amin'i olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 4. defa Amin'i olur. Her bir defa yeniden Amin'i olmak cennet katlarının sayısını o kadar yükseltir. Daha üst cennetlerin, daha üst cennetlerin sahibi olur. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim eden kişi 5. defa Amin olur. 5. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinde %100'ünün sahibi olur. 28. basamağın 4. kademesinde kişi irşada ulaşır. 6. kat cennetin sahibi olur. 5. kademesinde irşat makamına tayin edilir. İradesini de Allah teslim eder. Ve adın cennetlerinden birincisine girmek hakkını kazanır. Adın cennetleri 7. kat cennetlerdir. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, kat kat her şeyin değişim gösteriyor. Öyleyse basit bir mukayese, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Allah Teala mutlaka ona verdiği ihsanlarla o kişiye öyle dereceler ihsan eder ki onun günahlarını örter. Sonra mı ne olur? Aynı zamanda o kişiyi irşat makamına ulaştığı zaman ona 2 kat rahmet vermeye başlar. Aynı zamanda kalbine imanı yazar. 14. basamakta bu olay tahakkuk eder. Allah onun günahlarını sevaba çevirir. O sonraki işlem. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun gözündeki icab-ı mesuleyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar, kalbine ulaşır, nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Bunların hepsi 5-6 dakika içinde tahakkuk eder. Ve bu süreç içerisinde Allah Teala o kişiye verdiği derecelerle kişinin günahlarını örter. Kişinin günahları burada örtülür. Öyleyse kişinin günahlarının örtülmesi noktasındayız. Ne olur kişinin günahları örtülürse? Örtülürse o kişinin daha önce işlediği sevaplar sebebiyle mutlaka sevapları günahlarından fazla olur. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı diler dilemez 5-6 dakika içinde. Ard arda Allah'ın verdiği bu ihsanlar sebebiyle bu rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Gözlerdeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklardaki vakrayı alıyor, kalpteki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor, kalbi ulaşıp kalp kapısını Allah'a çeviriyor ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Tam 7 tane işlev. Bu 7 işlevle Allah Teala o kişiye öyle dereceler verir ki onun bütün günahlarına denk gelir verdiği dereceler. Kişinin derece günahlarının derecesi ne olursa olsun ve o kişi hiç sevap işlememesi mümkün değil. Mutlaka sevapları vardır. Sevap hiç işlememiş bir insan hiç yaşamamıştır. Mutlaka ne yaparsa yapsın bir şeyler derecat kazanacak olan az çok bir şeyler yapmıştır. O kazandığı dereceler bir derecede olsa, 10 derecede olsa o kişi sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Çünkü bütün günahlarını Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtüyor. Bu işlevleri yaptığı zaman. Örtüyor mu? Evet, örtüyor. Peki nereden biliyoruz? İki grup ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Birincisi Vel-Asr suresinin 1 ve 2. ayetleri. Ne diyor Allah-u Teala? Vel-Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Âmenû olanlar hüsranda değiller. Öyleyse Kim bu Hindistan'da olanlar? Müminin yüzü işte söylüyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onlar Hindistan'dadırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Ama amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hayır. Onlar hüsranda olanlar değillerdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlar değildirler. Öyleyse kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla değil. Tam tersi, kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü, ama Allah'a ulaşmayı diledikten 5-6 dakika sonra o kişinin günahları sevaplarının gerisinde kaldı. Günahların Allah-u Teala örttüğü için sevapları hakim oldu duruma. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah Teala'nın çok açık bir dizaynı söz konusu. Öyleyse nasıl bir dizayndan bahsediyoruz? Son derece basit. Madem ki bir insan Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onu kendi zatına ulaştıracağını garanti ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi 21. basamağa ulaştırmayı Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o dileği işittiği, bildiği ve gördüğü anda o kişi 21. basamakta sayılır. Allah'a göre olay budur. O kişi yaşasa da yaşamasa da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ama ona verdiği hayat eksikse asgari standartlarda borcunu mutlaka ödeyecektir Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi benim cennetime girer diyor. Mutlaka bir defa onu cennetine alacak. Neyle? Allah'a ulaşmayı diler dilemez yaptığı işlemlerle o kişiyi Allah'ın cennetine layık kılacak. Yani o kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşacak. Gördük ki kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşanlar müminin 102'ye göre Allah'ın cennetine girecek ve ebediyen orada kalacaklar. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetleri de aynı şeyi söylüyor. Allah-u Teala diyor ki cehennemin kapılarına geldikleri zaman diyor cehenneme girecekler. Onlara cehennem bekçileri derler ki sizlere sizden olan nezirler gelip de gideceğiniz yer cehennem diyerek buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Bununla sizi uyarmadılar mı? Cehennemdekilerin hepsi için bu söz. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Evet, uyardılar. Geldiler, uyardılar. Şimdi Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri bu açıdan son derece önemli. Çünkü diyor ki o kişi madde 1. Geldiler, bizi uyardılar. Ama biz dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Madde 1. Yani Allah'ın indirdiklerine inanmıyor adam bir defa. Film buradan kopuk. Allah'ın indirdiklerine inanmıyor. Böyle bir kişi var diyelim. Birinci özellik Allah'ın indirdiklerine, kitaplarına inanmamak. Sonra madde 2. Muhakkak ki ben seni dalalette görüyorum diyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik biz onlara diyor. Ve arkadan dedi ki sen muhakkak ki dalalettesin. Onu dalalette kabul ettiğine göre Resul'e inanmıyor. Allah'ın bir şeyler indirdiğine inanmıyor, Resul'e inanmıyor dişi arkasından da. Resul'ü dalaletli birisi olarak kabul ediyor.

Ve diyor ki aynı kişi, eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Eğer Allah Teala bizim kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı biz işitecektik. Ama sadece Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerindeki ekinleti alıyor ve o kişiler idrak ediyorlar, yani akıl ediyorlar. Öyleyse bunu söyleyen kişi cehennemde, zaten cehennemdekilerin hepsi aynı durumda. Evvela gözlerinde hicab-ı mestur var. İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyor. Herhangi bir kişi olarak görüyor, hatta daha da ileri gidiyor, dalalete bir kişi olarak görüyor. Kulakları sağır. İrşat makamının söylediklerinden Allah'a ve onun kitaplarına ait olan kesimde kesinlikle duyarsız. Ve bu duyarsızlık onu Allah'ın kitaplarını redde götürüyor. Çünkü işitmiyor. Kulaklarında vakra var. Ve kalbinde ekinlet olduğu için de idrak edemiyor, yani akıl edemiyor. Öyleyse kimin gözlerinde hicab-ı mestere varsa, irşat makamını irşat makamı olarak değil de dalalette birisi olarak görüyorsa, ki böyle söyleyen bir insan dalaletin ne olduğunu bilmiyor demektir zaten. İlmi de yok. Kulaklarında vakra olduğu için irşat makamını işitemiyorsa kişi, kalbinde ekinlet olduğu için idrak edemiyorsa söylediklerini, bu kişinin gideceği yer cehennem. Ama eğer gözlerinde hicab-ı mestur olmasaydı, açılmış olsaydı, o zaman irşat makamını irşat makamı olarak görmüş olacaktı. Sen dalalettesin demeyecekti. Allah'ın kitabına inanacaktı. Allah hiçbir şey indirmemiştir demeyecekti. Eğer kulaklarındaki vakayı almış olsaydı, o zaman irşat makamının sözlerini işitecekti. Allah Teala kalbindeki ekinleti almış olsaydı, o zaman idrak edecekti, akıl edecekti. İşitmek manasına varmak, akıl etmekse idrak etmek, kendisine mal etmek. Kişi bunların hiçbirisine sahip değil. Yani basit bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse o cehennemdeki herhangi bir insandan bir tanesi ve çözümü de içeriyor Mülk Suresinin 8-9. ayetleri. Eğer işitmiş ve akıl etmiş olsaydı aynı kişi, burada cehennemde mi olurduk diyor. Allah'ın cennetinde olacaktı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın rahim esması ve tecellisi üzerine gözlerindeki hicab-ı mestura alındığı için irşat makamına baktığı zaman irşat makamını irşat makamı olarak görüyor. Ona baktığı zaman Allah Teala diyor ki onların sana baktığını görürsün. Seni gördüklerini zannedersin. Oysa ki onlar görmezler, sadece bakarlar diyor. Sen ölülerin gözlerini açamazsın diyor. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Onları ölü kabul ediyor Allah Teala ve ölülerin gideceği yer cehennemdir diyor. Kimin Allah Teala baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi almamışsa, kör bırakmışsa onu, kimin kulaklarındaki vakayı almamışsa, sağ bırakmışsa, kimin kalbindeki ekinleti almamışsa, idraksiz bırakmışsa kişiyi,
onların hepsinin gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesine dikkat edin. Dilemenin ön şartı Allah-u Teala'nın seçmesidir. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve her sene 2-3 defa musibetlerle imtihan eder Allah-u Teala. Bu imtihanlarda ne yaptığımıza bakar. Allah-u Teala'nın bizi dalalette bırakması söz konusuysa bunun sadece bir tek sebebi vardır. Bizim hidayete ulaşmamak konusundaki kesin tavrımız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah-u Teala o kişiyi seçer kendisine. Ama bir Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kalbinde zevk varsa ve Allah'ın ayetlerini kendisine göre yorumlayıp kendisi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine ve Allah'a ulaşmasına mani oluyorsa, kalbinde maraz varsa, hastalık varsa ve başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa, Allah'ın ayetlerini yalanlayıp başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa, Allah'ın ayetlerini inkar edip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsa, Allah'ın ayetlerini nakz edip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa ve Allah'ın ayetlerini ketmedip, gizleyip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsa, o zaman bu kişi hem kafirdir hem de zalimdir. Allah'a ulaşmayı dilemediği kesindir ve uzak bir dalalet içindedir ve Allah'ın yolundan uzakta bir insandır. Nisa 167, 168, 169'da Allah-u Teala diyor ki: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ

Allah'a ulaşmayı bütün dilemeyen insanlar dalalette, ama bunlardan başka insanların da Allah'ın yoluna, kendileri Allah'ın yolunda olmayıp da başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelleyenler, onları Allah'ın yoluna girmekten men edenler, onlar hem kafir hem uzak bir dalalet içinde hem de zalim. Başka insanları da Allah'ın yolunda men ederler diyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah Teala. Niçin zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolunda men ettikleri için. İşte bunları Allah Teala seçmiyor. Bu saydığım kesimlerin hiçbirisi seçilmez. Ama onun dinin dışında kalan, gene Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyen, herkes başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemez. Herkes seçilir. İnsanların büyük kısmı seçilir. Seçilmeyenler kasıtlı olarak Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar, yeryüzünde fesat çıkaranlar, Allah'a olan misaklerine rağmen Rad 25 Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler, Allah'a ulaştırmazlar. Başka insanların da hidayetine mani olurlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. O insanlar da seçilmezler. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Sadece açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bütün tavırlarıyla bunu ortaya koyan insanlar, onlar seçilmezler. Her olayda kimliklerini bir defa daha ispat ederler Allah-u Teala'ya ve bu insanlar asla seçilmezler. Geri kalan herkes seçilecektir. O seçilenlerden de bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. İşte seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi seçilmesine rağmen Allah'ın cennetine giremez. Seçilmesi Allah'ın iznidir. Seçilmesi Allah'ın ona bir saha, bir imkan açmasıdır. Seçilmesi o kişiye dalaletten kurtulmak için kapıyı Allah'ın aralamasıdır. Kapının açılması kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle tahakkuk eder. Dilemezse kapı kapanır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan 5-6 dakika sonra o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Onun günahlarından daha çok sevabı olur. Günahları örtüldüğü için. Ve bir saat sonra ölse o kişi gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hiç ibadet yapamadan ölse gideceği yer gene Allah'ın cennetidir. Kesin. Öbür taraftan 80 yaşında ölen bir insan 15 yaşında idrak etmiş sorumluluklarını, 15 yaşından itibaren namaz kılmaya başlamış. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet hepsi var adamda. Ve 65 yıl bunları yapmış ama başka bir şey yapmamış. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş. Aranızdan birçok kişi diyecektir ki bu insan da artık Allah'ın cennetine girer yani. Ama girmez yani. Ne yazık ki girmez yani. Allah-u Teala kesin hükümlerini koymuş. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksin ya da dilemeyeceksin. Eğer dilersen gideceğin yer cennettir. Hükümleri koymuş ard arda. Kesin hükümler. Dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Hükümleri koymuş. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri iki taraf

0: Bu da açıklıyor. Ya kişinin gözlerinde hicab-ı mestere var, kulaklarında bakra var, kalbinde ikinet var, gireceği yer cehennem, ya da bunların hepsi alınmış, o zaman kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Çünkü o zaman işitmiş ve akıl etmiş olacak. Cehennemde o kişinin işi yok. Ne diyor Allah Teala? İsra 45-46'da Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim kıraat ettiğin zaman onlarla senin aranda o ahirete ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Yani sana bakarlar, göremezler. Seni herhangi bir insandan ayırt edemezler diyor. Seninle onların arasında hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır diyor. Onların gözleri kördür diyor. Seni görmezler diyor. Araf 179'da Allah Teala bu gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlü olan insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Diyor ki Araf 179'da biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık, hazırladık. Onların kalpleri vardır ama o kalple fıkıh edemezler, yani idrak edemezler, yani akıl edemezler. Onların gözleri vardır, aynları vardır diyor Allah Teala. Ama onlarla göremezler. Onların azanihim diyor, kulakları vardır. Ama onlarla işitemezler. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Açık bir şekilde cehennemin onlar için hazırlandığını söylüyor. Ne varmış? Gözleri varmış adamların. Ama kör. Kulakları varmış, sağır. Kalpleri varmış, idrakten yoksun. Gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinler. Ve insanlar ölü. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi bir ölüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse söylediğimiz gibi 80 sene boyunca 15 yaşında sorumluluğu başlamışsa o günden itibaren 65 yıl o kişi namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirse o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse İslam'da neden niyet üstünmüş? İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, bir saat sonra ölmüş. Ama gideceği yer Allah'ın cenneti. Allah görmüş, işitmiş, bilmiş kalbindekileri. Rahim esmasıyla tecelli başlamış, başladığı anda derhal 5-6 dakika içinde işlemler tamamdır. O kişinin günahları örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla hale gelmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an bunu bütün boyutlarıyla en açık bir şekilde ortaya koymuş. Ama ne var ki 14 asırda insanlar bu güzelliklerin hepsini unutmuşlar. Unutmuşlar Allah'ın güzelliklerini. Allah'ın farzlarını unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa 14 asır geçmiş. 14 asırda bugünkü konumuz Allah'a ulaşmayı dinlemek. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Onlar unutulmuş başka da. Ama Kur'an'daki en önemli faktör unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dinlemek. Düşünün ki bu Allah'a ulaşmayı dinlemek 12 defa Allah'a ulaşmak 12 defa üzerinize farz ve dilemekle başlar. Dilediğiniz zaman da siz Allah'a ulaşmazsınız. Allah sizi kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın dizaynı son derece kolay ve basit. Diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler diyor. Ve şimdi sormaz mıyız? Daha kolay ne var ki? Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ev dilek üzerine Allah onu kendisine ulaştıracak. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Rahim esmasıyla tecelli. Gözlerdeki hicab-ı mestürenin, kulaklardaki bakranın, kalplerindeki ekinin alınması, ihbat konması, kalbe ulaşması, Allah Teala'nın kalbin kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünden kalbine nur yolu açması, kişiyi zikre başlatıp %2 nur birikimini huşuya ulaştırması, mürşidini göstermesi, hepsini yapan Allah. Biz ne yapmışız? Allah'a ulaşmayı dilemişiz, bu kadar. Bir adım atmışız, Allah'a ulaşmayı dilemişiz, 10 tane ihsan vermiş bize. Yeter mi? Hayır, yetmez. İkinci adımı bekliyor. 1'e 10 tamamlandı. Şimdi bizde sıra, Allah göstermiş mürşidimizi, ona ulaşacağız, tabi olacağız. Tabi olunca bize düşen görevi gene yaptık biz. Bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik, Allah 10 katını verdi. İrşat makamına ulaştık. 10 tane de nimet veriyor. İrşat devrin imamının ruhunu başımızın üzerine gelip yerleştiriyor. Kalbimizin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbimizden. Kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Ruhumuzu vücudumuzdan ayırıyor. Allah'a doğru yola çıkarıyor. Nefs tezkiyesine başlatıyor bizi. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. İrademiz, nefsimizin afetleri azaldıkça daha güçlü, daha güçlü oluyor. Ve hiç irademize ihtiyacımızın kalmayacağı bir noktaya doğru yürüyoruz. Ve Allah Teala o güne kadar bize 1'e 10 verirken, 1'e 10'u da 10 katına çıkarıyor. Allah'ın 10. nimeti. 1'e 100 yapıyor ve 1'e 100'den 1'e 700'e kadar derecelerimizi arttırıyor. Sevgili kardeşlerim, daha ne yapsın? Daha kolay ne var ki? Allah'a ulaşmayı dilemekten ve cenneti bir hiç karşılığı, sadece bir niyet karşılığı almaktan daha kolay ne olabilir? Kim Allah'a yalanla iftira ederse onlar bunları inkar ederler. Hayır derler, böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Bu söylediğimiz ayetler Kur'an'dan değil mi yoksa? Bir itirazı olan mı var? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizi bekliyor. Bir tek dilekle hidayete adım atarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci hidayettesiniz. Mürşidinize ulaştığınız an ikinci hidayette, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 3. fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 5. irşada ulaştığınız zaman 6. iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. hidayet kademesindesiniz. Ve Allah'ın irşat makamına tayin olundunuz. Aden cennetlerinin sahibi oldunuz. %100 dünya mutluluğuyla dolu bir hayat geçirirsiniz. Sevgili kardeşlerim, şu Allah-u Teala'nın sizlere nasip kıldığı bu nimetlere dikkatle bakın. Bir hiç karşılığı, bir tek bir dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'ın size verdiği cennete yakından bakın. Daha kolay ne var ki? Bir dilek ve cennetin birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı. Eğer Allah Teala kendisine ulaşmayı dileyen bir kişiye 6 ay ömür verdiyse, o kişi mutlak olarak ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak, Allah'ın evliyası olacaktır. Allah ermiş olmanızı garanti ediyor. nefsinizin kalbinin yarısından fazlasını nurlarla doldurmayı garanti ediyor. Ruhunuzu Allah'a erdirerek ermiş olmanızı garanti ediyor. Üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Dünya saadetinin yarısından fazlasını garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanlara da bunları anlatın ki herkesin Allah'ın güzelliklerinden faydalanmasını temin edin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an birinci kat cenneti hak eder. Bütün cennetler sizlerle beraber olsun. Hepinizin sadece birinci kat cenneti değil, hepinizin yedinci kat cennete sahip olmasını, hepinizin dünya saadetinin tamamına sahip olmasını, hepinizin ruhunu ve cinini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamının sahipleri olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenes daimet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kainattaki yaşayan bizim dışımızdaki düşmanlarımız içinde en önemlisi kimdir diye sorarlarsa bu şeytandır. Hepinizle her an meşguldür. Her an size bir takım kötülükler yaptırmak için hazırlık içindedir, gayret içindedir. Bütün gayretiyle hepinizi kendisiyle beraber cehenneme götürmeye çalışır. İblisi iyi tanımanız lazım. Asırlardan beri, yani Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa insanların baş düşmanı, en büyük düşmanı iblistir. Kendisi mutlak olarak cehenneme gidecek. Ve hedefi hepinizi kendisiyle birlikte cehenneme ulaştırmak. Bunun için her yolu dener, her şeyi yapar. Elinden gelen bütün tuzakları kullanır. Ne yapmış peki bu iblis? Bugüne kadar Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplardan Kur'an-ı Kerim'in dışındaki bütün kitapları değiştirmiş. Böylece kitaplardaki muhtevayı değiştirmiş ve ne olmuş? İnsanlar dinlerinin, tek dinin, İslam'ın içeriğini unutmuşlar. Yalnız Kur'an-ı Kerim'i değiştirememiş. Çünkü Allah da Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesine şöyle bir ibare koymuş. Diyor ki bu zikir, bu Kur'an, onu biz indirdik. Onun muhafızı da biziz diyor. Biz onu koruyacağız diyor. Gerçekten Kur'an'ın hem fizik olarak korunduğunun hem de fizik ötesi olarak korunduğunun kesin işaretlerini görüyoruz. Bir ara dergilerde bir Kur'an resmi çıkmıştı. Yangına girmiş Kur'an. Sayfanın kenarları yanmış ama ayetlerin ait olduğu bölüm hayır. Bir başka resim çıkmıştı. Kurtlar, yani küçük kurtçuklar kağıtları yerken Kur'an-ı Kerim'i de yemişler. Ama yazıların olduğu bölüme kadar yiyebilmişler. Yazılara asla dokunamamışlar. Kalın bir kitapta aşağıdan yukarı doğru kurtların yediğini görüyorsunuz. Ama aslında hiç dokunamamışlar. Peki iblis? İblis Kur'an-ı Kerim'e hiç dokunamamış. Ve bir tek harfini bile değiştirmeyi başaramamış. Başaramayınca İslam'ın en büyük mutluluk içinde olması lazım diye düşünüyorsunuz değil mi?
1: Onu başaramayan iblis başka bir şeyi başarmış. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerini değiştiremeyen iblis insanların tatbikatını değiştirmiş. İnsanlara yazarken yardım ettiği kitaplarla insanlara Kur'an'ın asli unsurlarını unutmayı başarmış. Unutturmayı başarmış. İşte bunlardan bir tanesi mürşit kavramıdır. Bizim zamanımızda artık biliyorsunuz insanlar din öğreticileri mürşit yoktur diyorlar. Sadece mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Biz de diyoruz ki mürşit Kur'an-ı Kerim'dir elbet. Ama Kur'an-ı Kerim'in söylediklerine itaat etmeniz kaydıyla. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah'a sizi kim ulaştıracaksa onu Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Farz kılmış insanların üzerine bunu. Allah-u Teala diyor ki mürşidinize ulaşamazsanız dalalettesiniz diyor. 10 ayet-i kerime. Sonra eğer diyor dalaletteyseniz gideceğiniz yer şeytanla beraber cehennemdir diyor. Öyleyse bir insanı kurtuluşa ulaştıran müessese nedir? İrşat müessesidir. Mürşidine ulaşan kurtulmuştur. Mürşidine ulaşamayanın gideceği yer cehennemdir. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Öyleyse şeytan ne yapmalıydı? Kur'an-ı Kerim'i değiştiremediğine göre insanlara Kur'an-ı Kerim'i unutturmalıydı. Başarmış mı? Evet, başarmış. Asırlar boyunca insanlar sakın Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmeye, sakın Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışmayın. Siz onu anlayamazsınız. Maazallah kafir olursunuz. Anlayanlar anlamışlar. Bakın bize bu kadar kitap yazmışlar. Biz Kur'an-ı Kerim'i anlamaya ehil değiliz. Onu anlamaya gayret etmeyiz. Biz insanların bize kadar ulaştırdığı bu kitapları inceleriz ve Kur'an-ı Kerim'i de onlardan öğreniriz. İşte şeytan insanları buraya ulaştırmış. Kur'an-ı Kerim'den değil, insanların yazdığı kitaplardan dinlerini öğreten bir hedefe ulaştırmış. Ve bu kitaplar yüz binleri bulmuş. Binlerce kitap yazılmış 14 asırda. Ve 14 asır sonra mürşit müessesesi bu kitaplar vasıtasıyla tamamen kaybolmuş. Şimdi din öğretenler bizim ülkemizde mesela İlahiyat Fakültesinden din öğreniyorlar. 4 sınıflık bu okulu bitiren 4. sınıftan mezun oldu mu bütün dini yutmuş olduğunu zannediyor. Bir de bakıyorsunuz adam diyor ki mürşit diye birisi yoktur. İnsanlardan bir mürşit olamaz. Mürşit sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse mürşit kavramını kabul etmiyorum diyor. Niçin öyle söylüyor? Şeytanın şu sözü üzerine söylüyor. Allah'la kul arasına kimse giremez. Evet, bu sözü ben televizyonda şimdiki Cumhurbaşkanımızdan duydum. Allah'la kul arasına kimse giremez mi? Ama bunun başka bir izahı azı diyordu. Allah'la kul arasına kimse giremezmiş. İşte bu kuyruklu bir yalandır. Yalanı şeytan uydurmuş. Elbette muhterem Cumhurbaşkanı bunun şeytan tarafından uydurulmuş bir yalan olduğunu düşünemezdi. Bunu hakkıyla görüyor ve teslim ediyoruz. Ama onun ağzından bu sözü duyanlar bunun gerçek olduğuna inanmamışlar mıdır? Öyleyse ayet olunan mevkilerde sözlerimizi çok dikkatli sarf etmek mecburiyetindeyiz. Şimdi Allah ile kul arasına kimse giremez sözünün şeytanın bir uydurması olduğunu sizlere anlatmak istiyoruz. Nitekim bize bunu kim söylerse ona bir sual sorduk biz bugüne kadar. Bu konuyu gösteren bir ayet gösterebilir misin bana Kur'an-ı Kerim'den? Allah'la kul arasına kimsenin giremeyeceğini gösteren bir tek ayet gösterebilir misin bana Kur'an-ı Kerim'den? Bugüne kadar kimse gösteremedi. Hiç kimsenin de göstermesi mümkün değil. Buna karşılık biz onlara ispat ettik ki Allah'la kul arasına insanlar girer ve özellikle Allah tayin eder onları. Bu işi yapmak üzere tayin eder. Kulla kendisinin arasına girip de onların ruhlarını Allah'a ulaştırmak için Allah tayin eder mürşitleri. Mürşitleri, Allah'la kul arasına girecek olan kişileri Allah tayin eder. İşte Allah Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Başka insanları bizden aldıkları emirle, bizim emrimizle, bizim emrimizi onlara tebliğ ederek bize ulaştırsınlar diye, hidayete erdirsinler diye. Ne yapmış Allah Teala? Ne yapmış? İnsanlarla kendisinin arasına imamlar koymuş, mürşitler koymuş, o insanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. İşte Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Ve şeytanın uydurmasında herkes asırlar boyunca şeytan hep bunları söyleye söyleye insanların kafasına sokmuş bunu. Allah Allah'ın arasına kimse giremez. Bu şeytanın bir uydurması. Söylediğimiz gibi hiç kimse bugüne kadar buna dair bir ayet söylemedi bize. Söylemesi de mümkün değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet mevcut değil. Ama Allah Teala insanlarla kullarının arasına, insanlarla kendisinin arasına mürşitleri ben koyarım diyor. Ben tayin ederim diyor. Vazifeli kılarım diyor. İşte Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlerde Resuller bayat ederiz. İnsanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler ya. Kimmiş bu? Allah imiş. Ne yaparmış? İnsanlarla kendisinin arasına Resuller koyarmış. Dikkat edin, bütün kavimlerde diyor. Bu Resuller peygamber olmayan Resullerdir. Yani mürşitlerdir. Ve bu mürşitlerin görevi şeytana kul olan insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmektir. Öyleyse Allah'la kul arasına kimse giremez mi? Yoksa Allah Teala kendisiyle kullarının arasına kullarını kendisine ulaştırması için vasıtalar mı koyar? Dikkat edin, şeytanın sözleri eğer altını biraz incelerseniz bir yalan olmanın ötesine hiçbir zaman geçemeyecektir. Bu kuyruklu yalan da işte o yalanlardan bir tanesi. Allah'la kulun arasına kimse giremez sözüm. Hiç kimse insanla kul arası, insanla Allah arasına giremezmiş. Güzel. Peki eğer insanla Allah'ın arasına girmek üzere Allah'ın tayin ettiği o insanlara ulaşamazsanız, hani şu yok dediğiniz insanlara ulaşamazsanız biliyor musunuz ne olacağınızı? Ne olacaksınız? Hiç. Cehenneme gideceksiniz. Evet, size masal anlatmıyorum. Son derece ciddi olaylardan bahsediyorum. Bu inkar ettiğiniz Allah'ın mürşitleri var ya, onlara ulaşamazsanız hiçbirinizin cennete gitmesi mümkün değil. Neden değil? Çünkü eğer Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşamazsanız, onu da diz çöküp tövbe edemezseniz dalalettesiniz. Dalaletteyseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Hala insanla kul arasına kimse giremez diyor musunuz? Diyorsunuz tabii. Zannediyorum ki bu söylediklerim sizin bir kulağınızdan girdi, öbür kulağınızdan çıktı. Neden? Çünkü size böyle öğrettiler. İşte devrimizin büyükleri, bunların en üstünde, en üst seviyesinde Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanımız böyle söylüyor televizyona çıkıp. İnsanla kul arasına kimse giremez diyor. Allah Teala da tam tersini söylüyor. İnsanla kul arasına biz diyor insanlar koyarız ve onları hidayete erdirsinler diye. Allah Teala Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde şunu söylüyor. Cehenneme girenler derler ki biz devrimizin büyüklerine ve saadatlarına tabi olduk. Onların söylediklerine inandık. Onların söylediklerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Dikkat edin. Sözümüze dikkat edin. Burası sözümüzün en önemli yeridir. Biz büyükleri bir misal olarak veriyoruz ama onları asla suçlamıyoruz. Çünkü büyükler din adamı değildir. Onlar bu ülkeyi idare etmek için görev almışlardır. Onların dinin inceliklerini bilmesi aslında zaten mümkün değildir. Böyle olunca insanlar asırlar boyunca insanların ağzından gele gele zamanımızda da hepimizin dinine pelenk olmuş olan insanla Allah arasında kimse giremez sözü büyükler tarafından da söylenecektir tabii. Onlar böyle söyledikleri için kabahatli sayılmazlar. Çünkü bilmiyorlar. Ama ya saadatlar? Saadat kelimesi bir konunun ileri gelenleri demek. Konumuz din. Din konusunun ileri gelenleri. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. İşte Diyanet İşleri Teşkilatı'nın 100.000 kadrosu, işte ilahiyat fakültelerinin yüzlerce binlerce doçenti, profesörü, öğretim üyesi. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah'la insan arasına, kulu arasına kimse giremezmiş. Saadetleri ayıramayız. Onları hatasız kabul edemeyiz. Hele biz bunları anlattıktan sonra böyle olduğunu söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Ve insanla Allah'ın arasına Allah mürşitlerini koyar dedik. Yetmez. Sözümüzü dinleyin dedik. Başkalarına da öğretmekle mükellefsiniz dedik. O inkar ettiğiniz mürşide ulaşamazsanız gideceğiniz yer cehennemdir dedik. Ve bugüne kadar onlardan bir işaret gelmedi. Doğruları öğrendikleri halde insanlara öğretmemekte ısrar ediyorlar. İşte onlar bu sebeple suçlu mevkiindedirler. Sanık mevkiindedirler. Dikkat edin. Eğer bir sanığın suçu ispat edilirse o suçlu hüviyete girer. Biz Allah'ın indinde suçlu ve suçsuz diye insanlar ayırıyoruz. Ne yaptık? Büyükleri bunun dışında bıraktık. Çünkü onların bilmemesi eşyanın tabiatına uygun bir çözümdür. Bilmezler. Bilmedikleri için de hiç kimsenin onları suçlamaya, hatta sanık olarak görmeye hakkı yoktur. Biz de bu hakkın sahibi değiliz. Ama saadatlara gelince orada dururuz. Saadatlar her konunun alimleridir, her konunun sahipleridir. Din konusundaki saadatlara Diyanet İşleri Teşkilatı'nın bütün yetkilileri ve ilahiyat fakültesinin kadrolarını işgal eden öğretim üyeleri. İşte hepsini birden sesleniyorum burada, huzurlarınızda. Onlar dinlerini bilmiyorlar. Bilmiyorlar ve bununla kalsalar bir problem değil. Nihayet kendileri cehenneme giderler. Ama insanlara yanlış şeyler öğretip onların da cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. İşte burada susamayız. Bizim görevimiz Allah'ın bütün din hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini herkese öğretmektir. Bir ülke düşünün. Bu ülkede bir din eğitimi düşünün. Bir din öğretimi düşünün ki ne öğretenler kurtulabilir ne de öğrettikleri insanlar kurtulabilir. Eğer bizim ülkemizde din adamları insanlara diyorlarsa ki Allah'la kul arasında kimse giremez. Bu Kur'an-ı Kerim'e tamamen zıt düşen bir olgudur. Ve Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet-i kerimesini, en az 20 tane ayet-i kerimesini inkar etmektir. İnkarsa küfürdür. Öyleyse efendiler, Allah'ın karşısında suçlu mevkiindesiniz. Dünya mahkemeleri bizi hiç alakadar etmiyor. Ama Allah'ın mahkemesinde şu anda hepiniz suçlu mevkiindesiniz. İnsanlara Allah'ın hakikatleri yerine şeytanın size öğrettiği, kitaplarından öğrendiğiniz yanlışları lanse ettiğiniz için, onların doğru olduğunu iddia ettiğiniz için yetmez. Size gelip de doğruları soran insanlara yanlışları öğrettiğiniz için. Siz değil misiniz mürşit diye bir şey yoktur diyen, televizyonlarınızı çıkıp bas bas bağıran, tek bir mürşit vardır, o da Kur'an-ı Kerim'dir, Kur'an'dan başka mürşit yoktur diyen siz değil misiniz? Öyleyse şimdi cevap verin bakalım bize. 10 tane ayet-i kerime diyor ki mürşidine ulaşamayan dalalettedir. 8 grup ayet-i kerime diyor ki dalalette olanların gideceği yer cehennemdir. Siz mürşidi kabul etmediğinize göre hiçbir zaman mürşidinize ulaşmayacaksınız demektir. Öyleyse hepiniz dalalettesiniz. Ve gideceğiniz yer cehennemdir. Yalnız sizin gideceğiniz yer olsa ona da bir diyeceğiniz yok. Nasıl isterseniz öyle yapın. Kendinizden mesulsünüz. Ama öyle değil. Siz başkalarını da cehenneme gönderecek olan yanlış şeyleri söylüyorsunuz. Öyleyse bizi dikkatle dinleyin. Söylediğimiz ayetleri bir bir tahkik edin. Ve ne kadar büyük yanlışların içinde olduğunuzu görün. Eğer buna rağmen şimdiye kadar olduğu gibi aynı yanlışları yapmaya devam ederseniz, o zaman sizin için sadece cehenneme gitmek söz konusu değil, bir de omuzlarınıza vebal almanız söz konusu. Vebal, başkalarını da cehenneme sürüklemenin vebali. Bundan hiç utanç duymuyor musunuz? Allah rızası için bana söyleyin, hiç yüzünüz kızarmıyor mu? 10 ayet-i kerime. Mürşide ulaşamayan kişi dalalettedir. 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi nefslerine, kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine teslim olmaz da, tabi olmaz da kendi nefsine, kendi hevasına tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? 2. ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetimiz ve hidayetçilerimiz gelecek. Kim hidayetçilerimizin getirdiği hidayete tabi olursa, yani hidayetçimize tabi olursa, sadece onlar dalaletten kurtulurlar, şakide olmazlar. Kimmiş dalaletten kurtulan? Sadece hidayetçilere tabi olanlar. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Allah Teala diyor ki: "Men yehdillahu fehuvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida." Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse o kişi için bir veli mürşid, evliya mürşid bulunmaz. Neden? Çünkü o kişi mürşidini aramamıştır. Mürşide tabi olmak istememiştir. Mürşide tabi olmadığı için dalalettedir. Öyleyse mürşide tabi olmayan dalalettedir. 4. ayet-i kerime Câsiye 23. Allah Teala şöyle buyuruyor: "Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenler, yani mürşitlerine tabi olmadıkları için hala nefslerine tabi olanlar, onları görmüyor musun? Biz onları onların ilimleri üzere dalalette bıraktık." Kim bu insanlar? Mürşitlerine tabi olmayıp hala nefslerine tabi olanlar. 5. ayet-i kerime Cuma 2. Ümmilerin arasında Resul beyat eden o Allah'tır. O ümmilere Allah'ın ayetlerini okusun ve anlatsın diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye ve onlara hikmet öğretsin diye. Bu resimlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Demek ki sadece tabi olmaları halinde dalaletten kurtuluyor insanlar. 6. ayet Âl-i İmrân 164. Allah bütün kavimlerde müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Resuller beaz eder, vazifeli kılar. Orada dünyaya getirir Resullerini. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için ap açık bir dalalet içindedirler. 8. ayet Nahl 36. Allah bütün kavimlerde Resuller vaaz eder. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Bir kısmı ise üzerine, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Açık ve kesin. Tabi olmuşlar, hidayete ermişler. Tabi olmamışlar, dalalette kalmışlar. Üzerlerine dalalet hak olmuş. 9. ayet Zümer 23. Zalike hüdallahi yehdi men yeşâü men yudlil femâlehu min hâdin. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarını, dilediği kullarını hidayete erdirir. Kimi de dalalette bırakmışsa onlar için bir hidayetçi yoktur. Kim dalaletteyse hidayetçisine ulaşmadığı için, hidayetçisini aramadığı için, Allah'tan sormadığı için dalalettedir. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini dalalette bırakır. Onları onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Öyleyse Allah Teala'nın indinde insanlar tam 10 ayeti kerime gereğince mürşitlerine ulaşamazlarsa dalalettedirler. Dalalette olurlarsa ne olurlar? Cehenneme giderler. İşte Allah Teala Araf 179'da şöyle söylüyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Dalalet olanlar ve gidecekleri yer cehennem. Bir evvelki ayet-i kerimeye geliyorum. Araf 178. O dalalette olanlar var ya, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala orada. Kimlerdir hüsranda olanlar diye bakıyoruz. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Biz kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Onlar hüsranda olanlar diyor Allah-u Teala. Hüsranda olanlar, nefslerini hüsrana düşürenler, dalalette olanlar. Dalalette olanların gideceği yer, hüsranda olanların gideceği yer cehennem. Nisa 167, 168, 169 Allah-u Teala buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّ لِدَلَالًا وَا۪يدًا Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'ın yolundan saptırırlar, onlar uzak bir dalalet içindedirler. Devam ediyor, onlar küfür üzeredirler ve Allah onları asla sırat-ı müstakimine ulaştırmaz. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Onları cehennem yoluna ulaştırır. Kimleri? O delaletin içinde bulunan insanları. Ve bunun ötesinde daha 5 grup ayet-i kerime dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse kimdir dalalette olanlar? Açıkça gördünüz ki 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayanın dalalette olduğunu söylüyor. Ey din adamları, sizler insanlara bunları hiç anlatmıyorsunuz. Allah'ın hakikatlerini söylemek yerine onlara yanlış bilgilerinizin doğru olduğunu iddia ederek onları yoldan çıkarmaya devam ediyorsunuz. Ve gerçekten büyük bir günahı yüklenmektesiniz. Omuzlarınızda devamlı başkalarının sorumluluğu birikiyor. Ve Allah'ın lanetine muhatap oluyorsunuz. Hidayeti sakladığınız yetmiyormuş gibi, yani insan ruhunun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasını saklamakta olduğunuz yetmiyormuş gibi, mürşidi de yok farz ediyorsunuz ve mürşit var mıdır diye gelip hüsniyetle size soran insanlara mürşit yoktur diyorsunuz. Kur'an-ı Kerim mürşittir diyorsunuz. Kur'an-ı Kerim gerçekten mürşittir ama onun emrine tabi olmanız kaydıyla. Kur'an-ı Kerim demiyor mu size? Kim size Allah'a ulaştıracaksa onu Allah'tan isteyin. Kur'an-ı Kerim demiyor mu size? Eğer mürşidinize ulaşamazsanız dalalettesiniz. Eğer dalaletteyseniz gideceğiniz yer cehennemdir demiyor mu? Öyleyse bunların ışığı altında sorumluluktan nasıl kurtaracaksınız kendinizi? Kıyamet günü o cehenneme gönderdiğiniz insanlar sizin yakanıza yapışmayacak mı zannediyorsunuz? Ve Allah'a hesap vermeyecek misiniz bu konuda? Bu kadar insanın vebalini omuzlarınıza yükleniyorsunuz. Bu kadar insanı cehenneme gönderiyorsunuz ve en ufak bir üzüntü de göstermiyorsunuz. O insanlara yazık değil mi? Sizin yüzünüzden cehenneme gidiyor insanlar. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Biz kendimizden konuşmayız. Kur'an-ı Kerim'i söyleriz ve siz o Kur'an-ı Kerim'i incelemekle mükellefsiniz. Onu incelemediğiniz sürece insanlara öğrettiğiniz yanlışlar sebebiyle gideceğiniz yer cehennemdir, cehennemdir, cehennemdir. Neden bunları söylüyorum? Neden yüreğim parçalanarak hep sizi ikaz ediyorum? Çünkü bütün o insanların kurtulması size inandıkları için, sizin sözlerinize inandıkları için sizin doğruyu söylemenize bağımlı. Öyleyse sözüm sizlere, bizim de iki yakamız kıyamet günü sizin iki eliniz sizin yakanızda olacaktır. O insanları cehenneme mahkum etmekte hala ısrar ettiğiniz için. Allah sizi affetsin. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendini düşeni yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve Kiramen Katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkesle aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah-u Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah-u Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adını zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah-u Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz artık mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yine kalp kalbe, gönül gönüle bir yeni beraberliğin içindeyiz. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaşmasını ister. Allah'ın hepiniz için tek dileği budur. Allah sizden başka bir şey istemez. Sadece mutlu olmanızı ister. Allah'ın dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Siz insansınız. Kainatın en üstün varlıklarısınız. Kainatta Allah-u Teala'nın canlı ve cansız olarak yarattığı her şey sizler için yaratılmış. Öyleyse Allah'ın katında en kıymetli mahluk olduğunuzu bilin. Bunun farkında olmanız, şuurunda olmanız son derece önemli bir konudur. Çünkü o zaman Allah'ın katında bir kıymetiniz olduğunu ve buna layık olmak gerektiğini düşünürsünüz. Unutmayın. Allah herkesin layık ol, herkesin mutlu olmasını ister ama mutluluğa sadece ona layık olanlar ulaşabilir. Ve liyakat son derece kolay bir olay. Allah'ın mutluluğunda, mutluluklardan mutluluk seçin sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ne istiyorsunuz? Cennet saadeti mi? Sadece bir tek dilekle Allah'ın cennetine ulaşabilirsiniz. Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız, hadi canım sen ne dersiniz? Öyle dediğinizi kabul edelim. Ama böyle diyenler, ne söyleyeceğimizi bilmeyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Allah'ı tanımayanlardır. Öyleyse başlangıçta herkes Allah-u Teala'yı tanımaz. Bilmez. Allah'ın kendisine ne kadar büyük şeyler vermek istediğinden haberi bile yoktur. Kaderin bir unsuru olarak doğmuştur kişi. Yaşıyordur. Ama şuurunda değildir Allah. Acaba kendisine nasıl bakıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala size her zaman en sevecen standartlarda bakar. Söylediğim gibi Allah-u Teala'nın sadece bir tek muradı vardır hepinizden. Sadece O sizin mutlu olmanızı ister. Sizden başka hiçbir şey istemez. Peki ama diyeceksiniz ki iyi de Allah-u Teala bizden namaz kılmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor, zekat vermemizi istiyor, zikir yapmamızı istiyor, hacca gitmemizi istiyor, kelime-i şehadet getirmemizi istiyor, daha nelerde neler istiyor. Sevgili kardeşlerim, hayır, Allah-u Teala sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Siz mutluluk yolunda adımlarınızı atmaya başlayınca Allah'ın diğer istediklerini siz kendiniz yapmak isteyeceksiniz. İçinizden onları gerçekleştirmek gelecek. Niçin onları insanlara emretmiş biliyor musunuz? O emirlerin hepsi vasıta emirlerdir. Sizin mutluluğa ulaşmanızın vasıtaları. Onları yaptıkça derecat kazanırsınız diye. Allah Teala bir şeyi daha ispat etmek istiyor size. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün ibadetlerin doyulmaz zevkler olduğunu kendiniz göreceksiniz ve yaşayacaksınız. İbadetler size zor gelmeyecek. Onları bir angarya olarak, üzerinize hiç istemediğiniz halde yüklenen bir yük olarak göremeyeceğiniz bir güne ulaşacaksınız. Tam tersine Allah ne kadar güzel ibadetler nasip etmiş. Meğer namaz kılmak bir zevkmiş, zikir yapmak bir zevkmiş diye düşüneceksiniz ileride. Düşünün sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz açılmış. Zikir yapıyorsunuz. Ama bütün kainat önünüzde açık, duvarlar falan yok olmuş. Allah-u Teala size Adem'den kainatı gösteriyor. İnsan vücudu şeklinde bir kainat. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Bütün sırlar onun. Ve biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dileğini derhal işitir, bilir ve görür. Ve o kişiye öyle büyük yardımlarda bulunur ki, ihsanlarda bulunur ki o insan, o kişi namaz kılmayı seven birisi olmuştur. Oruç tutmayı seven birisi olmuştur. Zekat vermeyi seven birisi olmuştur. Zikir yapmayı seven birisi olmuştur. İbadetlerin için bir yük değil, bir zevk olmaktadır. Öyleyse o Allah size ibadetleri zevk haline getirecek, bir güzellikler manzumesini yaşatır. O zaman görürsünüz ki bütün ibadetler meğer doyulmaz zevklermiş. Öyleyse niçin yaratmış ibadetleri? O ibadetin zevkini yaşayasınız diye. Sevgili kardeşlerim, namaz kılıyorsunuz. Ne diyorum size? Diyorum ki namaz kılarken sizden bir şeylerin yukarıya doğru yükseldiğini ve ayaklarınızdan, dizlerinizden, göğsünüzden başınıza doğru yükseldiğini, ellerinizden kollarınıza, kollarınızdan omuzlarınıza, oradan da gene başınızın üzerinden yükseldiğini hissedeceksiniz bir şeylerin. Hissetmeye çalışın. Onun o yükselenin sizden ayrıldığını, sonsuzlukta Allah'a ulaştığını düşünün. Orada kaldığını düşünün. Namazınızı kılmaya devam edin. Zikrinizi yapmaya devam edin. Sonra da onun tekrar geri döndüğünü, başınızdan vücudunuza girdiğini, göğsünüzü, omuzlarınızı, kollarınızı, ellerinizi ve bütün vücudunuzu ayaklarınıza kadar uzanarak kapladığını yeniden düşünün. Zaten sizdeydi, sizden Allah'a gitmişti, tekrar geri geldi. İşte namaz kılarken bunu birkaç defa yapacaksınız. Bunun bir doyulmaz zevk olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Bunun adı kanitin olmak. Neden Allah-u Teala size namaz kıldırıyor? Namaz kılarken kanitin olabilir, bu büyük zevki yaşayabilirsiniz diye. Demek ki sizden bir şeylerin Allah'a gitmesi söz konusu mümkün. Allah'ta kalması mümkün. Sonra geri dönüp tekrar sizde, Allah'tan geri gelerek tekrar sizde olması mümkün. Bunu hissetmeye çalışın sevgili kardeşlerim. O zaman namazın ne kadar büyük bir zevk olduğunu göreceksiniz. Allah-u Teala kalp gözünüzü açtığı zaman öyle doyulmaz şeyler göreceksiniz ki göğün yedi katını size birer birer gösterecek daimi zikre ulaştığınız zaman. Ondan evvel de gösterir.